yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. Her peygamberin kabul olunan hususi bir duası vardır. Ben ise inşallah bu duamı ümmetime şefaat için kıyamet gününe bırakmak isterim. Kim Allahü Teala'ya kavuşmayı isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmak istemez. Bana itaat eden Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Buyruk sahibi olan emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Battığı yerden doğduğunu gören bütün insanlar iman edecekler. Fakat bu iman daha önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmış olmayan kimseye fayda vermeyeceği zamanda vuku bulmuş olacaktır. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Dünya bir uykuya dalıp da sevdiği şeyleri rüyasında gören ve sonra uyanıveren insanın rüyası gibidir. İlimden bir mesele öğrenmek bana dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden daha sevimlidir. Bir saat tefekkür, gece sabaha kadar nafile ibadet etmekten ve geceyi ayakta geçirmekten hayırlıdır. Ey insanlar! Sizin bitmekte olan belli bir eceliniz ve sınırlı bir ameliniz var. Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde, geleni görmüyorsunuz. Her an bekleyiniz. Kişi ne amel işlediyse ona baksın. Dünya hayatı başından sonuna kadar rüyasında sevdiği şeyi görüp de uyanan kimseye benzer. İnsan dünyadan ayrılınca üç şeye hasret eder. Topladığına doyamaz, umduklarına kavuşamaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 5. bölüm. Ehl-i Sünnet'in reisi ve Hanefi mezhebinin kurucusudur. İsmi Numan bin Sabit bin Züta'dır. Ebu Hanife künyesiyle ve İmam-ı Azam lakabıyla meşhur olmuştur. Küfe'de doğduğu için Küfi nisbesiyle bilinir. 699 Hicri 80 senesinde Küfe'de doğdu. 767 Hicri 150 senesinde Bağdat'ta vefat etti. Kabri Bağdat'ta olup ziyaret yeridir. İmam-ı Azam Hazretleri kelam, münazara ve diğer ilimleri öğrenip fıkıh ilmini tahsile başladıktan sonra itikadi meselelerde insanları doğru yoldan ayıran sapık fırkalarla mücadele etti. Hatta bu maksatla Hint, İran ve Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının birleştiği Basra'ya da defalarca gidip Dehri denilen inkârcılarla Şia, Kaderiye ve diğer bozuk fırkalara mensup kimselerle uzun münazaralar yaparak Ehl-i Sünnet itikadını yaydı. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Kendi görüşünü beğenip onu kabul ettirmek için münakaşa eden ve bunda ısrar eden bir kimseyi görürseniz onun hüsrana uğraması yakın demektir. Herkesin muhtaç olduğu kıyamet günü için hazırlanan, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanıp önden bir şeyler gönderen, gençliği ve kuvveti kendisini aldatmayıp arzusuna koşan Allahü Teala'nın emrine sarılan gençlere müjdeler olsun. İnsanlar üç kısımdır. Birincileri günahkârlar sınıfı olup günahlarına tövbe edip bir daha günahlara dönmek istemeyenlerdir. Bunlar iyidir, makbuldür. İkincileri günah işlerler, sonra tekrar tekrar günah işlerler. Sonra üzülürler.
sonra yine günah işlerler, sonra da ağlarlar. Bunların kurtulması umulur, fakat helak da olabilirler. Üçüncüleri, günah işlerlerken pişman olmazlar. Pişman olurlar, üzülmezler ve yine günah işlerler, ağlamazlar. Yine insan günahlardan sakındığı kadar Allahü Teala'yı tanır buyurarak Allahü Teala'yı tanıyan kimsenin günah işlemeyeceğini bildirmiştir. O hep bid'at sahipleriyle birlikte bulunmayınız derdi. En tehlikeli hastalıklardan kanser gibi olan gıybetten çok sakınırdı. Gıybet hakkında sohbetinde insanların filan şahıs filandan daha alimdir demeleri de haram olan gıybettendir. Çünkü ikincisi bunu işitince üzülür. Bilinen bir husustur ki gıybetin haddi bir şahsın din kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde anmasıdır. Şeytana aldanmamak, hile ve tuzağına düşmemek hususunda şunu buyurdu. Şeytanın en büyük vesvese ve hilesi, kula kendisini din kardeşlerinden üstün göstermesidir. Kul bu haldeyken vefat etse, Allahü Teala onu sevmez ve amellerinden hiçbir şey ona fayda vermez. Kişi hayırlı amel işledikten sonra onu bırakmasın. Zira tövbeden sonra tekrar geri dönenin felah, kurtuluş bulduğu yoktur. İmam-ı Azam Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerinin Hammad bin Ebi Süleyman Hazretlerinden ilim tahsil ettiği sıralardaydı. O zamanki Bizans'ın hakim olduğu Anadolu tarafından bir dehri, yani dünyanın kadim olduğunu ve bu dünyanın bir yaratıcısı olmadığını iddia eden bir kimse İslam diyarına geldi. Dehri İslam alimleriyle münazara etmek istediğini bildirerek meydan okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri münazara için insanların toplandıkları meydana gittiler. Dehri her zamanki gibi kürsüye çıkıp karşısına birisinin çıkmasını istedi. Daha genç olan İmam-ı Azam Ebu Hanife onun karşısına çıktı. Dehri İmam-ı Azam'ı görünce hakaret etmeye başladı. İmam-ı Azam Hazretleri, hakareti bırak, söyleyeceğini söyle de görüşelim dedi. Dehri, imamın cesaret ve aceleciliğini görünce, hayret ederek ona şöyle dedi. Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmamak mümkün müdür? İmam-ı Azam şöyle cevap verdi. Sayıları bilir misin? Dehri, evet deyince, İmam-ı Azam, birden önce hangi sayı vardır dedi. Dehri, birden önce bir şey yoktur dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam buyurdu ki, mecazi olan bir, yani bir sayısı sözünden önce bir şey olmayınca, hakiki bir olandan önce nasıl bir şey olabilir? Bu söz üzerine Dehri başka sorular sormaya başladı. Aralarında şu konuşmalar geçti. Dehri dedi ki, hakiki bir olanın yüzü hangi taraftadır? Çünkü her şey yönlerden, yani sağ, sol, ön, arka, üst, alt yönlerinden bir yerde bulunur. Ebu Hanife, mumu yakınca ışığı hangi taraftadır diye sordu. Dehri, mumun ışığı her tarafta aynıdır dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam, mecazi olan bir nurun, ışığın hali böyle olursa, daimi ve ebedi olup, eni boyu olmayan, göklerin ve yerlerin nuru olanın hali nasıl olur buyurdu. Dehri cevap veremedi. Dehri yine dedi ki, her var olanın muhakkak bir yeri vardır. Onun yeri neresidir? İmam-ı Azam Ebu Hanife biraz süt getirtip, bu sütte yağ var mıdır buyurdu. Dehri, evet vardır dedi. Ebu Hanife, yağ bu sütün neresindedir diye sorunca, Dehri, hiçbir yerine mahsus değildir dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, yok olanın bir hali böyle olursa, göklerin ve yerlerin yaratıcısı, daimi ve ebedi olanın hali niçin böyle olmasın buyurdu. Dehri yine cevap veremedi. Dehri son olarak, şimdi o ne iş

yapmakla meşguldür diye sordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyurdu ki, sen bana bütün sualleri kürsüden sordun. Ben hepsine cevap verdim. Şimdi sen oradan bir kerecik inip benim yerime gel, ben kürsüye çıkayım ve oradan cevap vereyim dedi. Dehri kürsüden inip Ebu Hanife kürsüye çıktı ve Allahü Teala senin gibi bir müşebbihi, yani Allahü Teala'yı diğer varlıklara benzeten kimseyi kürsüden indirir, benim gibi bir muvahhid, yani Allahü Teala'yı her bakımdan tek ve bir bilen bir kimseyi kürsüye yükseltir. Şimdi onun işi budur buyurdu. Ve Rahman suresinin 28. ayet-i kerimesinin sonunu okudu. Kendi sorduğu sorulara verilen cevaplar karşısında susan ve aciz kalan Dehri, İmam-ı Azam'a kendine soracağı soruların sorulmasına tahammül edemeyerek söyleyecek söz bulamadı. İmam-ı Azam Hazretleri, kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Günahların başının dünya sevgisi olduğunu belirtmek için şöyle söylemiştir. Hiçbir günahımız olmasa, sadece kalbimizde dünya muhabbeti bulunsa, bu günah bizim cehenneme atılmamıza kâfi gelir. İlmiyle amel eden âlimin kalbine dünya sevgisi giremez. Dünyada yapılacak zühdün en büyüğü, insanlarla yapılan yersiz konuşmaları bırakmaktır. Allahü Teala'ya nasıl kavuşulur diye sordular. Onlara cevap olarak, Allahü Teala'yı tanımak isteyen bir kimsenin kalbinden şu üç perde kalkmadıkça ona kavuşamaz dedi ve o üç perdeyi şöyle sıraladı. 1. Bir kimse ebedi ihsana karşı dünya ve ahiretin mülkünü ona verseler sevinmemelidir. 2. Dünya ve ahiret mülkü onun olsa ve bunu daha sonra ondan alsalar, kaybettim diye üzülmemelidir. 3. Övülmeye ve metholunmaya da aldanmamalıdır. Salihlerin mertebesine ulaşmak için 6 kapıdan geçmek gerekir. Bunlar, 1. Dünyalık peşinde koşmayı bırakıp, sıkıntıya alışmak. 2. Kibri terk edip, alçak gönüllü olmak. 3. Zenginlik ihtirasından vazgeçip, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine şükretmek. 4. Tembelliği terk edip, çalışmaya devam etmek. 5. Tuğli emeli terk edip, hayırlı amellere sarılmak. 6. Çok uykuyu terk edip, ekseri vakitlerde uyanık kalmak, vaktini zikr ile geçirmek. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurdu ki, 6 şeyi kabul edip yaparsan, hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette de rahat edersin. O 6 şey ise şunlardır. 1. Günah yapacağın zaman, Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen, onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah yapma, görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, güç kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman, bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov. Seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. İbrahim Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince, ben gitmem de. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bir adama parmakla işaret edilmek,
günah cihetinden kâfidir. Eshab-ı kirâm, ya Resûlallah, hayır olsa da mı? Diye sorunca, hayır olsa da bu onun için şerdir. Ancak Allahü Teâlâ'nın merhamet ettiği müstesna. Eğer şer ise o zaten şerdir. Kabirde insanın ilk kokacak yeri karnıdır. Karınlarınıza ancak temiz, helal olanlar girsin. Ameller niyete bağlıdır. Herkes niyet ettiğinin karşılığını alır. Kimin hicreti, niyeti Allah'a ve Resulüne ise, hicreti de Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de dünya nimetleri veya güzel bir kadına ise, hicreti, gideceği yer de bunlardan birinedir. Kötü ahlak, bağışlanmayan bir günahtır. Suizan bir hatadır ki, onu yere çalıp terk etmelisin. Kim dediğini yapmaya muktedir iken öfkesini yenerse, Cenab-ı Hak kıyamet günü onu dilediği huriyi seçmekte serbest bırakır. Kim bilerek bana yalan isnat ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu mübarek zatın üstünlükleri hakkında şöyle buyurulmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh, size bu Küfe şehrinde bulunan Ebu Hanife adında birini haber vereyim. Onun kalbi ilim ve hikmet ile dolu olacaktır. Ahir zamanda birçok kimse onun kıymetini bilmeyerek helak olacaktır. Nitekim Rafiziler de Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüm için helak olacaklardır buyurdu. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh ve Muhammed Parisa rahmetullahi aleyh buyurdular ki, İsa aleyhisselam gibi ulul azm bir peygamber gökten inip İslam diniyle amel edince ve içtihat buyurunca, içtihadı İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh içtihadına uygun olacaktır. Bu da İmam-ı Azam Hazretlerinin büyüklüğünü, içtihadının doğruluğunu gösteren en büyük şahittir. Son asrın zahir ve batın ilimlerinde kamil, dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Muhammed de Abdülkadir Geylani gibi büyük evliya idiler. Fakat alimler kendi aralarında taksim-i amel eylemişlerdir. Yani her biri zamanında neyi bildirmek icap ettiyse onu bildirmişlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri zamanında fıkıh bilgisi unutuluyordu. Bunun için hep fıkıh üzerinde durdu. Tasavvuf hususunda pek konuşmadı. Yoksa Ebu Hanife Hazretleri nübüvvet ve vilayet yollarının kendisinde toplandığı, Cafer-i Sadık Hazretlerinin huzurunda 2 sene bulunup öyle feyz, nur ve varidat-ı ilahiyeye kavuşmuştur ki, bu büyük istifadesini o 2 sene olmasaydı Numan helak olurdu sözüyle anlatabildiler. Silsile-i Zeheb'in en büyük halkasından olan Cafer-i Sadık Hazretlerinden tasavvufu alıp vilayetin, evliyalığın en son makamına kavuşmuştur. Çünkü İmam-ı Azam Hazretleri Peygamber Efendimizin varisidir. Hadis-i şerifte alimler peygamberlerin varisleridir buyuruldu. Varis her hususta veraset sahibi olduğundan zahiri ve batini ilimlerde Peygamber Efendimizin varisi olmuş olur. O halde her iki ilimde de kemaldeydi. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Öbür dünyada terazide en ağır amel, burada bedene en zor gelenidir. İlmi amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü,
amelleri ise zerre gibi küçük.

0: öldü.
1: Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe yağlı ve sirkeli taam, yemek yememelidir. Her zaman niyetinizi düzeltiniz. Zira niyete riya karışmaz. İlim ancak hakkını veren kimselere öğretilir. İlmin hakkı da ilim ile amel etmek ve ilmi ehil olan kimselere öğretmektir. Nimetlerin başı üç nimettir. Birincisi, bütün iyilikleri içine alan İslam nimetidir. İkincisi, hayata tat veren sıhhat ve afiyet nimetidir. Üçüncüsü ise, insana faydalı olan, azdırmayan zenginliktir. Ar bilmeyen ve utanması olmayanla arkadaşlık, kıyamette insanı utandırır. Sen her şeyini ilme vermedikçe, ilim sana bir kısmını vermez. İnsan kendisi için hayır işlemez ve kendisine iyilik yapmazsa, insanlar da ona hayır ve iyilik yapmaz. Mescide giren münafıklar, kafesteki serçe kuşlarına benzer. Kafesin kapısı açılır açılmaz, uçarlar, kaçarlar. Bir kimse kendini övmeye başlarsa, değeri düşer. İlim öğrenmek isteyen kimsenin, vakarlı ve Allahü Teala'dan korkar halde olması lazımdır. Kendisine hayrı olmayan kimsenin başkasına hayrı olmaz. Eğer elimde imkan olsaydı, Kur'an-ı Kerim'i kısa aklıyla kendi görüşüne göre tefsir edenin boynunu vururdum. Vefatı 145 miladi 762 senesinde Hazreti Hasan'ın torunu İbrahim bin Abdullah, Medine-i Münevvere'de halifeliğini ilan eden kardeşi Muhammed'e yardım için asker topluyordu. Küfe'ye gelmişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife buna yardım ediyor diye yayıldı. Mansur işitip İmam-ı Azam Hazretlerini Küfe'den Bağdat'a getirtti. Mansur haklı olarak halifedir diye herkese bildirmesini isteyip karşılığında temyiz reisliğini verdiyse de, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, hükümet ve siyaset işlerine asla karışmayıp, ilim yolunda kalmak istediğinden bu teklifi kabul etmedi. Hapse atıldı. Bir müddet sonra çıkardıysa da, tekrar hapse attırdı ve işkenceye devam ettirdi. Her gün vurulacak sopa adedini arttırdı. Rivayete göre, halkın galeyana gelip hücum etmesinden korkulduğu için zehirlemek suretiyle şehit edildi. Vefatı Hicri 150 senesinde, miladi 767 olup 70 yaşındaydı. 150 senesinde dünyanın ziyneti, süsü gider. Hadis-i şerifinde zikredilen zatın İmam-ı Azam Hazretleri olduğu anlaşıldı. Nitekim alimler de böyle buyurmuştu. Çünkü o tarihte İmam-ı Azam Hazretleri gibi bir büyük vefat etmemişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri vefat ettiği yerde Kur'an-ı Kerim'i 7000 kere hatim etmişti. Vefat ederken secde etti. Vefat haberi duyulduğu her yerde büyük üzüntü ve gözyaşıyla karşılandı. Cenazesini Bağdat kadısı Hasan bin Ammar'a yıkadı. Yıkamayı bitirince Allahü Teala sana rahmet eylesin. 30 senedir gündüzleri oruç tuttun. 40 sene gece sırtını yatağa koyup uyumadın. Gerek fıkıh ve marifette, gerekse zühd ve ibadette asrında yaşayanların hepsinden üstün oldun. Güzel hasletlerin hepsini kazandın, demişti. Cenazesinin kaldırılacağı sırada, Bağdat halkı oraya toplanıp, o kadar büyük kalabalık oluşturmuştu ki, cenaze namazını kılanlar 50.000 kişiden fazlaydı. Gelenler çok kalabalık olduğundan, cenaze namazı ikindiye kadar 6 defa kılındı. Vasiyeti üzerine, Bağdat'ta, Hayzuran kabristanının doğusunda defnedildi.

0: Kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette Kerem'in.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçük.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi, sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için, bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki

0: doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Beyaz bir kefene sarılır beden, kabir çağırıyor ne gelir elden, alnına yazılmış bu ta ezelden, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, dönüş onadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Keşke biz diyecekler. Ah keşke dosdoğru olsaydık. Keşke muhtaçlara verseydik. Keşke dosdoğru yapsaydık secdelerimizi. Ah keşke büyüklenmeseydik. Keşke yemeseydik yasaklardan. Keşke bakmasaydık yasaklara. Keşke tanısaydık ve sevseydik onu. Yoluna toprak olsaydık diyecekler ama ayaklarında zincirler, ellerinde kelepçeler ve içerisine atılacakları azgın bir ateş peşlerini bırakmayacaktır. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Onlar o ateş içerisinde dişleri sırtarıp kalırlar. Yani ateş o kafiri kızartır da onun üst dudağı başının ortasına varacak kadar kasılıp gerilir. Alt dudağı da göbeğine varacak kadar sarkar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem ehline bir ağlama verilir de gözyaşları kesilip kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra gözleri kan ağlar. O kadar ki o kan yüzlerinde hendekler haline döner. Eğer oraya gemiler gönderilse yüzer. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem, cehennemlikler kendisine sevk edilince onları karşılar ve onları aleviyle öyle bir yalayışla yalar ki kemiklerinin üzerinde, topuklarının üzerindeki sinirler üzerinde sıyırıp atamadık bir et parçası bırakmaz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Nisa suresi 145. ayet. Kavbel Ahbar der ki, cehennemde öyle bir kuyu vardır ki henüz kapıları açılmamıştır. Daima kapalıdır. Cehennem bile onun takat getirilemeyen, dayanılamayan azabından her gün Allah'a sığınmaktadır.

o kuyu cehennemin en alt tabakasıdır. İbn Mesud radıyallahu an cehennemin en alt tabakası hakkında şöyle der: o cehennemin en alt tabakasında bulunan ateşten bir evdir. İmam-ı Ali kerremallahu veçheh etrafındakilere sorarlardı: ey insanlar, cehennem kapıları nasıldır? Biz de bizim kapılarımız gibidir. Ey müminlerin emiri, derdik. O da hayır, onlar birbiri üzerinedir, derlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle anlatırlar: kötü alimlerin nitelikleri şunlardır. Onlardan kimileri vardır ki vaaz ettikleri zaman sert olurlar, kendilerine vaaz edildiği zaman kabullenmezler. İşte bunlar cehennemin ilk tabakasında yer alacaklardır. Kimi bu ilmi padişaha yaklaşabilmek için kendine bir vesile edinir ki bunlar da cehennemin ikinci tabakasında yer alırlar. Kimi de ilmini halktan gizler. Hiç kimseyi ondan yararlandırmaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin üçüncü tabakasında olurlar. Kimi de ilmini ve güzel sözlerini itibarlı insanlara saklar. Alt düzeydeki insanları muhatap saymaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin dördüncü tabakasında yer alırlar. Kimi de konuşma kabiliyetini arttırmak, güzel güzel hikayeler anlatabilmek için Yahudi ve Nasranilerden bazı şeyler öğrenir. İşte bunlar da cehennemin beşinci tabakasına giderler. Kimi de kendini fetvaya adayarak sorun, bana sorun der. İşte bu vasıfta olanlar Allah katında mütekellif olarak yazılır. Allah mütekellifleri, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışanları sevmez. İşte bunlar da cehennemin altıncı tabakasına adaydırlar. Kimi de ilmi sırf kişilik ve akıllılık göstermek için edinir. Bu tür kimselerin yeri cehennemin yedinci tabakasıdır. Allah'ın yüce Resulü buyurdular: cuma günü hariç cehennem her gün tutuşturulur ve kapıları açılır. Ancak cuma günü ne tutuşturulur ne de kapıları açılır. Allah'ın yüce peygamberi yine buyurdular: cehennemin yedi kapısı vardır. O kapılardan birisi ümmetime kılıç çekenlere aittir. Ve cehennemin her kapısının arası 70 senelik mesafedir. Her kapının sıcaklığı bir üstündekine nazaran 70 kat daha fazladır. İki cihan güneşi buyurdular: cehennem kapkaranlıktır. Ne bir ışığı ne de bir alevi vardır. Her kapısında 70 bin dağ, her dağda 70 bin ateş şubesi, her şubede 70 bin ateş parçası, her parçada 70 bin ateş vadisi, her vadide 70 bin ateş köşkü ve her köşkte 70 bin yılan ve 70 bin akrep bulunmaktadır. Kıyamet günü olduğu zaman cehennemin üstündeki perde açılacak, insanlar ve cinlerin sağından, solundan, üstlerinden, önlerinden çardaklar uçuşacaktır. İnsanlar ve cinler bunu gördüklerinde dizleri üstüne çöküp "Rabbim bizi selamete erdir" diye yalvaracaklardır. Alemlerin efendisi buyurdular: kıyamet gününde cehennemi 70 bin melek 70 bin yularla çekip getireceklerdir. Cibril-i Emin, Peygamber Efendimizin kulağına gelip bir şeyler fısıldadı.
Bunun üzerine Alemler Efendisi'nin rengi değişiverdi ve boncuk boncuk terledi. Bizler, ey Allah'ın Resulü, bir şey mi oldu dedik. Efendiler Efendisi, ey Ebu Hasan, Cebrail gelip bana şu ayeti okudu. Ama yer çarpılıp parçalandığı zaman melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne? Allah'ın yüce Resulü devam ettiler. Ve Cebrail bana şunu da bildirdi. O cehennem geldiğinde tam 70 bin yuları olacak. Her bir yularından tam 70 bin melek çekecektir. Onlar o şekilde çekerlerken üzerlerine bir kıvılcım düşecek ve cehennem ellerinden kurtulacak. Yetişip tekrar onu yakalayacaklar. Eğer yakalayamasalar toplulukta bulunan herkesi yakacak. Cebrail sonra Allah'ın yüce Resulüne dedi ki, ey Muhammed, bu sebeple çekin ve kork. İmam-ı Gazali anlatıyor. Onu dört ayaklı büyük bir camış şeklinde 70 bin yularıyla her yuların halkasında 70 bin melek tutarak getireceklerdir. Evet, 70 bin tane de o yularda halka bulunacaktır ki bütün dünya demirleri bir araya getirilse o halkanın tek demirine eşit olamaz. Her halkanın başında bir melek beraberinde bir topuz olduğu halde bulunacaktır ki o topuzla dağlara bir vursa dağlar paramparça olur. Yere vursa yer dağılır. O cehennem bir ellerinden kurtulsa çok büyük olduğu için kimse onu tutamaz. Onu gören mahşer halkı dizüstü çökecektir. Hatta dehşeti peygamberleri bile şaşkınlığa uğratacaktır. Öyle ki İbrahim oğlu İsmail'i, Musa kardeşi Harun'u, İsa annesi Meryem'i unutmuş bir halde arşa tutunacaklardır. Her biri ya Rab, ya Rab, nefsi, nefsi, bugün nefsimden başka senden hiçbir şey istemiyorum diye bağıracaklardır. Yalnız Muhammed Aleyhisselam şöyle diyecek. Ümmetim ya Rabbi, onları selamete erdir ve kurtar. Mahşerde ayaküstü kimse duramayacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. O gün her ümmet kitabına çağrılır. Alemlerin Efendisi anlatıyorlar. Cibril-i Emin'e sordum. Ya Cebrail, kıyamet gününde insanlar nerede olacaklardır? Cebrail şöyle cevap verdi. Ey Muhammed! Üzerinde hiçbir günah işlenmemiş beyaz bir yerde. Tabii bütün dağlar atılmış bir yün gibi olacak. O gün dağlar cehennem korkusundan eriyecek. Ya Muhammed! O gün cehennemi 70 bin melek 70 bin yularla sürükleyerek getirecektir. Nihayet Allah'ın huzurunda durdurulup Allah ona şöyle hitap edecek. Ey cehennem, konuş bakalım. Cehennem şöyle konuşacak. La ilahe illallah. Azametin hakkı için senin rızkını yayıp de senden başkasına ibadet edenden mutlaka intikam alacağım. Beni elinde geçiş izni olanlardan başka hiç kimse aşıp geçemeyecektir. Bunun üzerine Cebrail'e sordum. Ya Cibril, kıyamet günü geçiş izni nedir? Cibril-i Emin şu cevabı verdiler. Müjdeler olsun ki ey Muhammed, geçiş izni kelime-i şehadettir. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse cehennem köprüsünden rahatlıkla geçecektir. Bunun üzerine Efendiler Efendisi Allah'a şöyle hamd ettiler. Hamd,
ümmetime la ilahe illallah

cennetlikler cehennemliklere biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Rabbinizin size de vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Aralarında bir seslenici, Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimleredir. Cehennem ehli cennet ehlini gördüğünde seslenip onlardan su ve yiyecek isteyecekler, lakin onlara verilmeyecek. Allah'ın kafirlere bunu yasak kıldığını söyleyecekler. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde buyuruyor ki, cehennemlikler, cennetliklere bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye seslenirler. Onlar da doğrusu Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan, dünya hayatını aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir derler. Sahabenin büyüklerinden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buyuruyorlar ki, cehennemde ateşten bir dağ vardır ki, kafir o dağı tırmanmak zorunluluğunda bırakılacak. Elini tırmanmak için o dağa koyduğunda eli eriyip akacak ve yine eski halini alacak. Diğer eliyle düşmemek için o dağı tuttuğunda o eli de eriyip akacak ve tekrar eski halini alacak. O dağdan ancak Allah için köle azat eden, kıtlık günlerinde yoksulu doyuranlar kurtulabilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ama o geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit, bir köle ve esir azat etmek yahut açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. Ayet. Allah'ın Yüce Resulü buyurdular. Ümmetimden Kur'an okuyan bir takım insanlar gelecek, bizden daha çok bilen, bizden daha güzel Kur'an okuyan var mıdır diyecekler. İşte onlar ateşin cehennemdeki yakıtıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, ateş ehli için kibrit taşı yakacak olmuştur. Çünkü bunda diğer bütün taşlarda bulunmayan 5 haslet vardır. Çabuk tutuşma, çirkin koku, çok duman çıkarması, bedenlere kuvvetli ve şiddetli olarak yapışması ve çok dehşetli olan sıcaklığı. Efendiler Efendisi buyurdular. 4 kişi vardır ki cehennem ehlinin gördükleri eziyetlere eziyet katacaklardır. Hamim ile Cahim arasında gidip geleceklerdir. Vay onların haline! Cehennemde bulunanlar soracaklardır. Ne oluyor bunlara ki bizim çektiklerimiz bize yetmiyormuş gibi bir de eziyet ediyorlar. Bu kişiler şunlardır. 1. Közden tabuta kapatılmış olan kişi. 2. Bağırsaklarını sürükleyen kişi. 3. Kan ve irin kusan kişi. 4. Kendi etini yiyen kişi. Tabuta kapatılana soracaklardır. Senin amelin neydi? Üzerimde insanların borcu vardı. Onları ödemeden öldüm. Bağırsaklarını sürükleyen kişiye soracaklar. Ya senin amelin neydi? Ben idrarıma hiç dikkat etmezdim. Nerelere sıçradığını bilmezdim. Yıkayıp temizlik yapmazdım. Kan ve irin kusana soracaklar. Senin amelin neydi? Ben çirkin sözler yapar, onlardan, cimadan lezzet alır gibi lezzet alırdım. Etini yiyene soracaklar. Senin amelin neydi? Ben de insanların gıybetini yapar, aralarında laf gezdirirdim. Yani kovuculuk yapardım, diyecek. Allah'ın Yüce Resulü buyuruyorlar. Kıyamet gününde kişi getirilip cehenneme atılacak, karnının içi dışarıya dökülecek, tıpkı güvercinin değirmen etrafında dolaştığı gibi bağırsakları elinde olarak dolaşacak. Ateş ehli yanında toplanıp soracaklar. Ey falanca, senin neyin var? Sen bize iyiyi emredip

Kötülüğü nehyetmez miydin? Bugün senin bu halin nedir? O kişi cevap verecek. Evet, ben iyiyi emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötüden de nehyederdim. Onu yapmamanızı söylerdim ama kendim o kötülüğü yapardım. Hafız Ebu Nuaym anlatıyorlar. Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. İsra gecesi dudakları ateş makasıyla doğranan bir kavmin yanından geçtim. Dudakları doğrandıkça yine eski halini alıyordu. Cebrail'e sordum. Ya Cebrail, kimdir bunlar? Dedi ki, bunlar kendi dediklerini yapmayan, Allah'ın kitabını okuyup da içindekilere amel etmeyen ümmetinin hatipleridir. Onu inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Haç suresi 19. ayet. Doğrusu günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır. Duhan suresi 46. ayet. Orada serinlik bulamayacaklar. İşlediklerine uygun olarak kaynar su ve irin dışında bir içecek tatmayacaklardır. Nebe suresi 24 ve 26. ayetler. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennemliklerin 5 duası vardır. Allah Celle Celaluhu o duaların 4 tanesini dinleyecek, 5. olunca onlarla artık hiç konuşmayacaktır. Onlar, Rabbim bizi 2 defa öldürdün ve dirilttin. Biz suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha buradan çıkmaya yol var mıdır? Derler. Onlara, yalnız Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz de ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm yüce Allah'ındır denir. Mü'minun suresi 11 ve 12. ayetler. Rabbimiz gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya çevir de iyi işler yapalım derler. Secde suresi 12. ayet. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını görün. Doğrusu bugün biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde suresi 14. ayet. Haksızlık edenler, Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlerine uyalım derler. İbrahim suresi 44. ayet. Allah Celle Celaluhu şu cevabı verir. Siz daha önce sonunuz gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? İbrahim suresi 44. ayet. Buna karşılık şöyle derler. Rabbimiz bizi çıkar da yaptıklarımızdan başka hayırlı iyi işler yapalım diye bağırışırlar. Fatır suresi 37. ayet. O zaman onlara şöyle deriz. Sizi öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı olmaz. Fatır suresi 37. ayet. O pişmanlık gününde o kişiler artık diyecekler ki, Rabbimiz bizi bedbahtlığımız yermişti, sapık bir millet olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar, tekrar günaha dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bu son haykırış pişmanlık karşısında alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu der ki, sinin orada. Benimle konuşmayın. Mü'minun suresi 108. ayet. Bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. Mürselat suresi 35 ve 36. ayetler. Ateş onların yüzlerini yakar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun suresi 104. ayet. Başlarına da kaynar su dökülür de bunlarla karınlarındakiler ve deriler eritilir. Haç suresi

7. ayet. O gün cehenneme doydun mu deriz. O daha var mı der. Kaf suresi 30. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Ben cehennemden en son çıkacaklarla cennete en son girecek olanları bilirim. Kişi emekleyerek cehennemden çıkar. Allah azze ve celle ona haydi git cennete gir der. O kişi de cennetin kapısına gelir. Ona oranın dolu olduğu gösterilir. O da tekrar geri döner. Şöyle der. Ya Rabbi, onu dolmuş buldum. Allah Celle Celaluhu buyurur. Haydi git ve cennete gir. Orada senin için de tüm dünyanın 10 misline yetecek kadar da yer vardır. O kul da sevincinden şaşırıp, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, benimle eğleniyor musun? Sen meliksin der. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın yüce Resulü bu kısmı anlatırken azı dişlerini görünecek kadar gülümsediğini gördüm. Alemlerin efendisi, orada bulunanlara neden gülümsediğimi sormuyorsunuz dedi. Biz de ey Allah'ın Resulü nedendir dedik. Alemlerin efendisi dediler ki, ben alemlerin Rabbinin de o kulun sözüne gülümsediğini gördüm dediler. Ve cehennemden en son çıkıp cennete en son bu kişi girecektir.

0: derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Nisa suresi 56. ayet. Allah bizleri, ümmeti bulunduğumuz efendiler efendisi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz'e bağışlasın. Onun şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Amin.
1: Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun,

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak.

0: inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel, iman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, beslenme ahlakını öğrenmeye çalışıyorduk. Bu bahis altındaki üçüncü dersimiz bugün inşallah yapacağımız ders. Hemen dersin başında size bir cümle vermek istiyorum. Biraz üzerinde düşünelim, tefekkür edelim ve bu ilişkilendirmeleri biraz daha iyi beraberce anlamaya çalışalım. Medeniyetin mutfakla, Suffa Mektebi'nin sofrayla, yeme içme meselesinin uykuyla ciddi bir biçimde alakası var. Tekrar etmek istiyorum. Medeniyetin mutfakla, Suffa Mektebi'nin sofrayla, yeme içme meselesinin uykuyla ciddi bir alakası var. Zaten Allah nasip eder beslenme ahlakı derslerimizi bitirince yeni bir bahis açacağız ve uyku ahlakı diyeceğiz. Uyumayı bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğreneceğiz. Her şeyi ondan öğreneceğimiz gibi. Başka bir yolumuz yok bizim. Başkaları başka şeylerden öğrenebilirler ama biz yürümeyi de, konuşmayı da, oturmayı da, uyumayı da, yeme içmeyi de öğrenebileceğimiz tek bir yer var. O da gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah onun ikliminden, onun medresesinden, onun mektebinden bizi hiçbir zaman geri bırakmasın inşallah. Bugünkü dersimize ben nübüvvetin 10. yılında yaşanmış bir hadise üzerinden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10 yıl boyunca Mekke'de çalmadı, kapı bırakmadı. Baktı ki olmuyor. Mekkeliler bu işe kapıyı kapattılar. Bu sefer Taif'e yöneldi. Orada da Amr İbni Ümeyr'in çocuklarının evinde 3 tane oğluyla görüştü. Orada da olmadı. Taşlandı, hakarete uğrandı, alaya alındı. Gönlü kırık, kalbi mahzun bir biçimde tekrardan Mekke'ye dönüp geldi. Mekke'nin o zamanki sosyal bir kuralı var. Himayeye girmesi gerekiyordu. Himaye edilsin diye 3 tane Mekke müşriğine haber gönderdi. Süheyl İbni Amr'a, Ahnes bin Şerike, Mutim İbni Adiye. İlk ikisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı himayelerini almadılar. Üçüncüsü Mutim İbni Adi Efendimiz'i himayesini aldı. Ve Efendimiz Mekke'ye, kendi öz vatanına, atası İbrahim'in şehrine bir müşriğin himayesi altında girmek zorunda kaldı. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz Risalet davasının muallimi olduğu için o davanın ahlakına uygun bir biçimde durdurak tanımadan işlerine devam etti. Ve dedi ki Mekke'de olmadı bu iş. Taif'te de olmadı. Bu sefer ben dışarıdan gelen hacıları ve tüccarları ziyaret ederim diyerek bu manada Mina çadırlarına yöneldi. Aslında bütün bunların hepsi bize çok önemli şeyler söylemeli. arkaya bakmak yok risalet davasında. Karşılık beklemek yok risalet davasında. Netice hesabı yapmak yok risalet davasında. Bir tek şey var, senden önce o yolda yürüyenlerin ayak izlerine basarak yürümek var. Allah bize de böyle bir ufku nasip eylesin. Mekke dini anlamda bir merkez ama aynı şekilde ticari anlamda da bir merkez. Mesela o günlerde Ukaz diye bir panayır var. Zulmecaz diye bir panayır var. Mecenne diye bir panayır var. Bir de Mina'da o tüccarların konakladıkları ve ticaretlerini devam ettirdikleri bir alan var. Zilkade'nin birinden başlar oradaki ticari hareketlilik. Zilkade biliyorsunuz hac ayının bir ay öncesidir. Birinden 20'sine kadar bütün tüccarlar Ukaz panayırındadır. Ayın 20'si olduğu zaman sıra Mecenne panayırına gelir. Mecenne'ye gelirler. Orada da Zilkade'nin son 10 günü kalırlar ve Zilkade öylece biter. Sonra Zulmecaz panayırına gelirler. Zulmecaz panayırına geldikleri zaman ay hac ayıdır. Zilhicce'nin birinci günleridir. Orada da yaklaşık 8-9 gün kalırlar. Asıl haccın olduğu gün, Mekke müşriklerinde de böyle, o dönem devam ediyor bu uygulama. Mina'ya gelirler. Mina'da konaklarlar, bir taraftan ticaretlerini yaparlar, bir taraftan da hac için son hazırlıklarını yapmış olurlar. Bu yıllar yılı gelen gelenek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o günlerde Mina'yı bir fırsat olarak kolluyor ve bir yönüyle orada insanlara bu işi anlatma adına kendi yüreğinde bir umut saklıyor. Efendimiz bu hazırlıklara girerken Mekke müşrikleri de biliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle rahat durmayacak. Bir yönüyle kapılar zorlayacak ve biliyorlar ki artık kapılar Mina'daki dışarıdan gelen tüccarların ve çadırların kapılarıdır. Ne yapacaklar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu manada engelleyemeyecekleri için Ebu Leheb ve Ebu Cehil peygamberimizden ya önce ya sonra Mina'daki çadırları dolaşacak. Gidecek mesela Ebu Leheb, diyecek ki ben onun amcasıyım, çocukluğunu bilirim onun. O gelecek, o sahabi olmuştur, bizim dinimizden yüz çevirmiştir. Geldiği zaman sakın ona itibar etmeyin deyip kendi aile yakınlığını nazara vererek aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözlerinin önüne set çekmeye çalışacak. Ebu Cehil ne diyecek? Ebu Cehil de diyecek ki ben Mekke'nin en meşhur adamıyım. Ona sadece köleler, zayıflar inanıyor. Ona başkaları itibar etmiyor. İçimizdeki köleler ancak ona inanıyorlar, ona bu manada itibar gösteriyorlar. Dolayısıyla siz de ona inanırsanız böyle bir şey olur deyip onların önündeki o manadaki şeyi de bir yönüyle nazara verecekler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sözle onlarla konuşmaya girmeyecek. Dikkat buyurun, bakın nebevi stratejidir bu. Aslında nebevi metottur. Menheçtir, yoldur, bize yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O gün elinin altında bir sürü insan var ama Efendimiz onları değil, iki ismi alarak Mina'ya gidiyor. Sağına Hazreti Ebubekir'i alıyor, soluna Hazreti Ali'yi alıyor. O günler kendisi 50 yaşında, sağdaki Ebubekir 48 yaşında, soldaki Ali 21 yaşında. Sağında Ebu Bekir, solunda Ali'nin olmasının mesajı nedir, anladınız değil mi? Sağdaki Ebu Bekir şunu söylüyor aslında. Ebu Cehil yalan söylüyor. Ona sadece zayıflar, köleler inanmıyor. Ebu Bekir gibi Darun Nedve'de görevi olan, eşnak diye bir görevi yürüten, bugün ceza hukukunu belirleyen nokta diyelim, artık mahkeme adına en üst makam neyse onun karşısına onu yazın, böyle bir konumu var ve bölgenin tamamı tüccarlar, Araplar Hazreti Ebu Bekir'i çok iyi tanırlar. Allah Resulü'nün yanında olması Ebu Cehil'in sözlerine bir cevaptır. Sağda solda Ali'nin olması 21 yaşında, o da amca Ebu Leheb'e cevaptır. Ona ailesi yüz çevirmemiştir. Ali amcasının oğludur. hem de Ebu Talib

çok iyi tanıyan Hazreti Ebubekir şöyle bir şey söylüyor. Ya Resulallah, istersen en başta Benu Hanife'ye gidelim. Benu Hanife kabilesi bölgenin meşhur Arap kabilelerinden bir tanesidir. Kimin kabilesi biliyor musunuz? İleriki bir zamanda peygamberlik iddiasında bulunacak olan ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından Müseylime ismi verilen, yani Müslümancık Müseylime ismi verilen Müseylemetül Kezzab, peygamberlik iddiasında bulunan yalancı adam. Haşa, şöyle bir ifade kullanılıyor, bu doğru değil, yalancı peygamber, böyle bir şey olmaz. Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı adam, doğrusu budur. Böyle bir iddianın sahibi olan adamın kabilesi Benu Hanife kabilesi. Güçlü bir kabile, ciddi askerleri var. Hazreti Ebubekir de onları çok iyi tanıdığı için eğer o aile risalet davasını sahiplenirse artık Araplar bize bir şey yapamaz. Risalet davası bir yönüyle orada nefşü nema bulur ve bir hami elde ettiği için bölgenin tamamına onların üzerinden yayılır. Bir özelliği daha var Benu Hanife'nin. Necid diye bilinen bir bölgedir onların bulunduğu yer. Halen bilinir Arabistan'da. Halen bu özelliğiyle de bilinir. Çok ciddi buğday ambarları vardır. O bölgenin en güzel buğdayları orada yetişir. Ofis diyebileceğimiz düzeyde ambarlar vardır. Bir de bugünkü fırınları andıran fırınlar vardır. Ekmek pişirirler ve bölgeye bu manada bir yönüyle ticaret de yaparlar. Bu özelliklerini de biliyor Hazreti Ebubekir ve bunun için ilk gittikleri kabile Benu Hanife kabilesi olur. Varırlar çadıra. Çadırda Sümame İbni Usal isimli birisi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu fazla tanımıyor ama Hazreti Ebubekir çok iyi tanıyor. Yanına varır, karşısına geçer, kendisini tanıtır. Sonra ne için geldiğini söyler. Ebu Leheb'in ve Ebu Cehil'in söylediği sözlerin tesirinde kalan Sümame orada ciddi bir tepki gösterir ve daha sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sözünü bitirmeyi beklemeden çabuk çık git çadırımdan. Bir kelime daha edersen seni çeker öldürürüm. Ve kimse seni benim elimden alamaz diyerek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hem hakaret hem tehdit ortaya koyar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam boynunu büker, çıkar çadırdan. Başka çadırlara da gider. Biliyorsunuz 15 ya da 20 çadır dolaşmıştır. En sonunda Esad İbni Zürare, Allah kendisinden ebeden razı olsun, o Medine'nin büyük insanı, İslam medeniyetinin büyük yiğidi, ona biz çok şeyler borçluyuz. O ve beş arkadaşı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman ederler ve artık Yesrib'in kapıları imana açılır. Bizim bugünkü bahsimiz Sümame İbni Usal ile alakalı. Bu Sümame aradan bir müddet geçer. O günler nübüvvetin 10. yılı. Nübüvvetin 20. yılına yakın Hudeybiye'nin arkasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'nin o sulh ortamını değerlendirmek için bir elçi de Benu Hanife kabilesine gönderir. İslam elçisi gider o kabileye. Sümame yine o ailenin, o kabilenin lideridir. Kendisini tanıştırır, anında kılıcını çeker Sümame. Ben senin o peygamber dediğine demiştim bir daha karşıma çıkma diye. Şimdi onu öldüremedim. Seni onun yerine öldüreceğim diyerek İslam elçisini öldürme adına yeltenir. Ama Sümame'nin amcası bırakmaz. Derken İslam elçisi geri döner gelir. Bu hadisenin de üstünden kısa bir zaman geçmeden Muhammed İbni Mesleme bir grup sahabeyle beraber o bölgede keşif hareketlerine katılmışlar. O anda da Sümame av için çıkmış oraya. Hemen Muhammed İbni Mesleme kim olduğunu bilmiyor. Orada bir konuşma olur aralarında. İslam'ın aleyhine kötü sözler söyleyince tutuklar, o zatı Medine'ye getirir. Medine'ye getirir, Mescid-i Nebevi'nin avlusundaki direklerden bir tanesine bağlar. Orası tabir caiz ise eğer Asr-ı Saadet'in hapishanesi. İslam ceza hukukunda öyle uzun vadeli hapishane yoktur.
ceza hukukunda neyse ceza veriyor.

Herkesin gönlü bu yönüyle teskin olur. Ama o gün olay biraz ortaya çıksın diye bazı suçlular Mescid-i Nebevi'nin avlusunda olan bir direğe bağlanırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dışarıdan birisinin geldiğini biliyor ama kim olduğunu bilmiyor. Namaz için Mescid-i Nebevi'ye doğru yürürken bir de bakıyor ki Sümame oraya bağlanmış direğe farklı bir biçimde, farklı bir halde duruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tanır Sümame'yi. Hemen yanına varır. Çağırır sahabeyi. Ellerini açtırır. Bu der kavminin efendisidir. Böyle hareket edilmez, böyle hakaret edilmez. Ona izzet ve ikramda bulunacaksınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın insan kazanma noktasındaki attığı adımlara ait güzel bir örnektir bu. Sonra Sümame'ye kendi elleriyle Efendimiz yemek getirir. Sonra sahabeye der ki o burada bizim misafirimiz gibi ağırlanacak. Ne olacaksa, ne isteyecekse ihtiyacı da karşılanacak. Hiç mi aklına gelmez insanın? Hani Sümame hatırlıyor musun? Birkaç sene önce çadırdan beni kovmuştun demek. Yok. Nebevi metotta, menheçte arkaya dönerek insanı mahcup edecek bazı şeyleri hatırlatmak yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manadaki ahlakına ait çok önemli bir düstur ve ilkedir bu. Ama Sümame'nin şöyle bir özelliği var aziz kardeşlerim. Adam doymak bilmiyor. Tepsi tepsi yemekler taşınıyor. Hemen yiyor onu, biraz daha istiyor. Sahabe bir müddet sonra Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah diyorlar. Dediklerini diyeyim de affına sığınarak diyeyim. Ama o gün daha müşrik olduğu için desem herhalde bir mahsuru yok. Adam insan değil, deve. Öyle bir yiyor ki ona yemek yetiştiremiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki götürün. Ne kadarlığına doyacaksa onu götürün diyor. Ve götürüyorlar. Habire yemek taşıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da her namaza geçerken uğruyor Sümame'ye, selam veriyor, halini hatırını soruyor, İslam'a davet ediyor. Sümame o davete karşı olduğunu söylüyor. Efendimiz bir şey demeden namazına gidiyor. 3 gün boyunca böyle olduğu söylenir kaynaklarımızda. 3. günün sonunda Efendimiz son bir kez Sümame'yi İslam'a davet eder. Sümame yine karşı çıkar. Efendimiz de der ki hürsün, gidebilirsin. Sümame gidiyor. Medine'nin dışında bir su birikintisi. Orada güzelce bir guslünü alıyor. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor. Artık ya Muhammed yoktur. İmana gelmiştir. Ya Resulallah, esirken aslında karar verdim. Çünkü halinizi gördüm. O gün yaşayan Müslümanlar halleriyle Müslümanlığa taşıyorlar insanları. Bir cümle söyleyeceğim, belki bana kızacaksınız ama isterseniz kızın. Bu çağın Müslümanları, Müslümanlar olarak Müslümanları öldürdüler. Sadece Müslümanları öldürselerdi acımız azıcık derin olurdu ama daha da acısı Müslümanlığı öldürdüler. Müslümanlık şu anda katlediliyor Müslümanların elinde. Bilmem bu sözüme katılır mısınız, katılmaz mısınız ama ben yüreğimdeki fırtınayı sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşayamamamız ayrı ama bugün İslam'ın değerlerini o kadar el ayağa düşürdü ki Müslümanlık adına Müslümanlığa yakışmayan o kadar çok şey yaptık ki ve halen yapmaya devam ediyoruz. Bir zamanlar yaşayarak yaşatanlar şimdi yaşayarak ama İslam'ı değil başka şeyler yaşayarak yaşatmamaya başladılar. Allah yine bizi o sahabe ufkuna eriştirsin inşallah. Geliyor, iman ediyor. Ya Resulallah diyor, müsaade edersen eğer bir müddet Medine'de kalmak istiyorum. Efendimiz etmez mi? Tamam diyor. Hele onun imanına Mescid-i Nebevi inliyor tekbir sesleriyle. Sümame gibi birisi iman etmiş. Ve birkaç gün daha Medine'de kalıyor. Yine birkaç gün sonra sahabe
yine Sümame'nin yemeği üzerinden bir şikayetle Allah Resulü'nün huzuruna geliyor.

0: diyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ya Resulallah, bu adam acından ölecek. Yemek yemiyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya Mütekebbir.
13: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: O sümame, o tepsi tepsi yemek taşıdığımız sümame, şimdi götürdüğümüz yemeğin yarısından yarısını götürüyoruz. Bir miktarını alıyor, başka da bir şey yemiyor. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Niye şaşırıyorsunuz buna? Mümin bir mide ile yer ama kafir 7 mide ile yer. O zaman sümame kafirdi, midesi de kafirdi. Ama şimdi sümame Müslüman, midesi de Müslüman. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Kafir mide olur mu? Oluyormuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyledi. Ben yine dilimi tutabilsem, bir şey söylemesem iyi olacak. Müslüman gibi gözüküp de acaba kafir gibi mideler taşıyanlar var mı içimizde? Bunun da bir muhasebesinin yapılması gerekiyor. Medeniyetimizin inşasında yeme içme kültürü çok önemli bir bahis miymiş? Vallahi önemli bir bahismiş. Eğer biz bugün bir daha İslam medeniyetinin inşasından bahis açacaksak, konuşacağımız en önemli meselelerden bir tanesi olmalı. Mutfak kültürümüz, yeme içme meselemiz, sofra meselemiz, sofra adabımız, İslam'a ait değerleri yansıtacak şekilde olmalı. Çünkü bir medeniyetin inşasında 3 tane temel alan vardır. O alanlar olmalı ki biz bu meseleyi doğru anlayalım. İlim ve fikir alanının inşası, duygu ve amel alanının inşası, görüş ve değer alanının inşası. Başka şeyler anlatacağım için buralara girmeyeceğim ama şu kadarını söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescit, mektep, menzil, bu 3 tane attığı adımla beraber bu alanları inşa ediyor aslında. Sonra bir de çarşı noktasında adım atıyor. Çarşıyla da bedenleri ve mideleri inşa ediyor. Helal olan şeylerle Müslümanlara bu manada bazı şeyler sunuyor. Medeniyet inşasında bu kadar önemli. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam medeniyetini inşa ederken o gün helal ve meşru dairede olan helal ve tayyip, bu iki kavramı geçen derslerden biliyorsunuz. Bu dairede olan yemeklere müdahale etmedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Mekke müşriklerinin bu çerçevede olan, yani helal ve meşru olan şeylerinde, helal ve güzel olan, tayyip olan şeylerinde herhangi bir müdahalede bulunmadı. Ama midelere, ama yeme içme meselesine, ama sofra meselesine, ama bu işin kültürüne bizzat müdahalede bulundu. Bakın birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Biraz önce Sümame'ye ait örneğe benzer bir örnek. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yönüyle mesajlarına, sözlerine muhatap olmak için bir grup insan gelmişti Medine'ye. Onlardan bir tanesi de Cahcah el-Gıfari isimli birisiydi. Efendimiz onu o gece evinde misafir etmek istedi. Adam kim? Müşrik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşrik birisini evinde misafir etmek istiyor. Bilmem bu sözler bize bir şeyler anlatır mı? Yani davet adına bir şey yapılacaksa eğer bedel ödenecek, bir şeyler yapılacak, gözden çıkarılacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde akrabalarını bile Mekke'de davet ederken önce onlara bir yemek yedirdi. İnsani anlamda bir bağ kurdu. O bağın üzerinden davete ait bir şeyler söyledi, kapılar açtı. Öyle gidip adamın karşısına selam aleyküm, aleyküm selam, ben seni İslam'a davet etmeye geldim, böyle bir şey yok. Bir yol oluşturulacak, zemin oluşturulacak, o zemin üzerinden bir şeyler konuşulacak. Cahcah el-Gıfari'yi de Efendimiz evine davet ediyor. Gece bir keçiden süt sağılıyor, bu adama ikram ediliyor. Adam içiyor. Efendimiz doymadığını anlayınca bir daha artık kaç tane olduysa içiyor. Habire içiyor, Efendimiz de getirtiyor. Sabah oluyor, Cahcah el-Gıfari ya Resulallah diyor. Yani iman ediyor. O günün gündüzünde de Efendimiz ona yine bir keçinin sütünü sağmış ve ikram etmiş. Az bir şey içiyor, ondan sonra bir şey yapmıyor. Sahabe yanlarında meraklı ya Resulallah ne oldu diye sorunca biraz önceki sözün aynısı. Mümin bir mide ile yer içer ama kafir 7 mide ile yer içer. Buna ait bir örneği de yine Ebu Gazvan isimli birisinden okuyoruz. Aynı şekilde ve buna ait yine buna benzer birkaç tane daha rivayet okumamız mümkün. Bütün bunlar yeme içme meselesinde Müslümana ait başka bir ufkun olduğunu aslında nazarlarımıza veriyor. O ufkun ne olduğunu biz şuradan anlıyoruz. Aslında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanla, İslam'la aç olan mideleri doyuruyor. Onun ötesinde aslında aç olan gözleri doyuruyor. Aç olan gözler midir, mideler midir? Acaba insandaki mide sadece bildiğimiz mide midir? yoksa ruhların da midesi var mıdır? Bütün bunları aslında anladığımız zaman medeniyet inşa ederken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne yaptığını daha iyi bir biçimde anlamış oluyoruz. Gözünü doyuruyor insanların imanla. Kalplerinde ve yüreklerinde var olan o açlığı aslında bedenden gelen bir açlık olmadığını onlara hissettiriyor. Bilmem hatırlıyor musunuz Hazreti Fatma anamıza Efendimizin söylediklerini? Hani kelimeler vermişti ya, o kelimelerle gücüme güç gelmişti demişti Hazreti Fatma anamız. Dolayısıyla ruhunun midesini doyurmuştu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi ona ait bazı hakikatleri beraberce okumuş olacağız. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor, dedi ki Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü daha ister. Ademoğlunun karnını gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz, doyurmaz. Fakat Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Bu Buhari'de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen Enes bin Malik rivayetidir. Buna benzer bir rivayeti yine Buhari'de Abdullah İbn Abbas'tan okuyoruz. Yakın birbirlerine ama orada güzel bir ayrıntı var, onu da söyleyelim. Ademoğlunun bir vadisi olsa, bir vadi dolusu malı olsa bir kat daha olmasını ister. Ademoğlunun nefsini, gözünü ancak toprak doldurur, doyurur. Allah hırs ve ihtiras gibi kötü hasletlerden dolayı tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Aç olan mide miymiş, göz müymüş? Doyması gereken yer neresiymiş? Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu kutlu sözlerinin, beyanlarının üzerinden bunu anlıyoruz. Öyleyse yapılması gereken şey nedir? Bizde ruhbanlık yok. Ben sizi ruhbanlığa davet edemem. Böyle bir hakkım da yok. Bizde nefsin öldürülmesi de yok. Bu tabii bir şey de değil. Ama bizde nefislerin terbiye edilmesi var. Eğer biz Kur'an'ın nuruyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanları olan sünnet-i seniyenin amele ait olarak ortaya koyduğu o önemli örneklikleriyle hayatımızı yeniden şekillendirsek ve bu manada Efendimizin gösterdiği, öğrettiği şekliyle yeme içme meselesi mesela asıl konumuz, o alana ait söylediklerini hayatımıza taşısak Allah'ın izniyle biz de bir mide ile yiyen o müminlerden olacağız. Allah hepimizi onlardan etsin. Aziz kardeşlerim, şimdi bir başka bahse doğru götüreceğim sizi. Asıl konumuz o değil ama bu konuyla çok yakından bağlantısı olduğu için oraya bir dikkat çekmem lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam maddi anlamda bir tabip, doktor değildi. Ama manevi anlamda o tabibul kulubtu. Kalplerin doktoruydu. Böyle olmasına rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o kutlu sözleri içerisinde, o nebevi beyanlar içerisinde tıbba ait çok önemli sözler söylediğini de görüyoruz. Ara ara söz geldiği zaman ben bazı şeyleri de söylüyorum size. Şimdi geldiği için birkaç şey daha söyleyeceğim. Mesela baş ağrısı için Efendimiz bir şey önermiştir bir gün sahabiye. Ya Resulallah karnım ağrıyor demiştir. Bir şeyler söylemiştir. Mesela bal şerbeti iç demiştir. Gitmiş gelmiş sahabi, ya Resulallah içtim iyileşmedim demiştir. Bir daha aynısını, bu ilacı iç Allah sana şifa verecektir demiş. Yine bal şerbetini önermiştir. Gitmiş gelmiş sahabi Efendimiz, bir daha iyileşmemiş. Bir daha söylemiş Efendimiz, üçüncü kez aynı ilacı tavsiye etmiş. Sahabi Efendimiz bir daha gelince Efendimizin sözü şu: vallahi Allah doğru söylemiş ama senin miden yalancı. Demek ki sana iyi gelmiyorsa burada inanmakta bir problem var. Git bir daha bu ilacı kullan demiştir. Gitmiştir sahabe Efendimiz, iyileşmiştir. Buna ait tıbb-ı nebevi bahsinde hadislerde çeşitli beyanlar görüyoruz. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sadece maddi hastalıklara değil manevi hastalıklara ait de çok önemli beyanları var. İlaçla tedavi edildiği gibi okumayla da. Rukye diyoruz biliyorsunuz.

0: diyorsunuz ona?
1: Okumayla da Efendimiz bazı hastalıkları iyileştirmiştir Allah'ın izniyle. Ortopedik ve fiziksel bazı şeyler olmuştur. Savaşlarda, şurada burada Efendimiz onları da yapmıştır. O tıbbın nebevi meselesi ayrı bir bahistir. Söz oraya geldiği zaman bir daha döneriz. Ama burada benim size söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Yaklaşık şöyle bir cildi doldurabilecek kadar rivayetler bulabiliriz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları çerçevesinde tıbba ait söylediği o sözlerde. Hepsini üst üste getirin Efendimizin tıbba ait söylediği o beyanları, şöyle bir husus yakalayacaksınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hastalıktan sonra söylediği sözler, hastalanmadan önce hastalığı önleme adına söylediği sözlerden daha fazla değildir. Bilmem cümlem anlaşıldı mı? Daha da anlaşılır kılıyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastalık ortaya çıkmadan önce onları önleyici beyanlarda bulunmuştur. Tedaviden daha fazla. Bugün modern tıbbın koruyucu hekimlik dediği o alanı aleyhissalatü vesselam Efendimiz en üst düzeyde kullanmıştır. Bakın tıbbın nebevi bahislerine bu sözlerimin ne demek olduğunu göreceksiniz. O dediğim gibi bahis ayrı bir bahis. Meselenin yeme içme meselesine geldiğiniz zaman asıl bizim konumuzla alakalı bir bahise aynı şeyi görüyorsunuz. Mesela Medine'nin günleri takriben Hendek gazvesinin arkası, yani hicretin 5. yılının sonraları, Medine'ye dışarıdan bir doktor geliyor. Efendimiz'den müsaade alıyor. Tabir caiz ise eğer kendine bir muayene yeri açıyor. Evinin bir odasını insanlara tıbba ait bir hizmet vermek için Efendimiz'den bu manada izin alarak bu işe başlıyor. Ama bakıyor ki doktor gelen giden yok. Hasta yok Medine'de. Bekliyor bekliyor, gelen giden yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor, böyle böyle kaç gündür Medine'deyim. Siz nasıl insanlarsınız, hiç içinizde hasta yok mu? Hiç gelen yok bize diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İslam medeniyetinin inşa ettiği toplumu işaret ediyor. Ne olur dikkat edin. Benim ashabım öyledir ki onlar asla İyice acıkmadan yemezler. Yedikleri zaman da tıka basa yemezler. Ve daha sofradan iştahları varken doymadan kalkarlar. Gösterdi mi yolu? Vallahi gösterdi. Sadece bunu anlasak yeter bu manada. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Benim ashabım asla acıkmadan yemezler. Yedikleri zaman tıka basa yemezler ve doymadan ve iştahları halen varken sofradan kalkarlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yeme içme noktasında benim tespit edebildiğim belki daha fazladır. 50'ye yakın nebevi beyanı bir tarafa, onların hiçbir tanesi elimizde olmasa sadece bu sözü bile bu işin İslam medeniyetinde nasıl yürüdüğüne dair çok önemli bir işaret bizlere veriyor. Ne diyor peki tabip, o doktor? İşte sağlığın şartı budur diyor. Ve çıkıp gidiyor. Medine'de dışarıdan gelen bir doktor yok. Bir müddet sonra Haris İbni Kelede'yi görüyoruz. Bu şahsın Müslüman olup olmadığını tam bilmiyoruz. Kimin babasıdır biliyor musunuz bu? Nadir İbni Haris'in, hani Bedir'de müşriklerin safında gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından Hazreti Ali'ye izin verilip Safra denilen yerde öldürtülen adam var ya, onun babası ve bölgenin en meşhur doktorlarından bir tanesi. Medine'de gördüğü o gözlem üzerinden söylüyor ki söylediği aslında biraz önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğinin aynısı. Soruyorlar ona, diyorlar ki İlaç nedir ey Haris? Sen ki doktorsun, bize bu manada biraz bilgi ver. Cevap nedir biliyor musunuz? Açlık. İlaç açlık. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunu söyledi. İştah varken kalkmak budur. Peki diyorlar hastalık nedir? Haris

İbni Kelede'nin söylediği söz şudur: yediği bir yemeği sindirmeden ikinci defa yemektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da aslında bunu söylüyordu. İslam medeniyetinin bu alanda yetiştirdiği devasa bir isim var. Kim o? İbn Sina. Biliyorsunuz bu alanda yaptıklarını. Bizim konumuz o değil. Asıl konumuzla alakalı olan kısımla ilgileneceğiz. Diyor ki: ilim, ilmi tıbbı iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yani uzatmaya gerek yok. Yediğin zaman az ye. Yedikten sonra 4-5 saat daha hiçbir şey yeme. Şifa hazımdadır. Bundan dolayı kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal yemek üzerine bir daha yemek yemektir. İbn Sina'ya bu sözleri söylettiren sizce nedir? O medeniyetin merkezinde olan Medine dediğimiz o güzel şehirde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ortaya koyduğu bu manadaki adımlardır. Size Ebu Davud'dan bir hadis okuyorum. Bakın şimdi İbn Sina'nın bu sözlerin üzerine anlamaya çalışın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor: mide hastalıkların evidir. Tedavinin özü perhizdir. Peygamberimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Midenin hastalıkların evi olduğunu söylüyor. Bugün tıp da bunu söylemiyor mu? Bütün hastalıkların nereden kaynaklandığına dair şöyle ufacık bir tarama yaptığınız zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu söylediklerinin bugün de nasıl karşılık bulduğunu göreceksiniz. Velev ki karşılık bulmasa, bütün tıp bunun zıttını dese ne yazar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söylemişse dönüp dolaşacak ilim, bilim, tıp ne aklınıza gelirse gelsin onun başladığı yere gelecek. Buna inanın. Değerlerimize bu kadar güvenmemiz lazım bizim. Özgüven şeytandandır eğer nefse ait olursa. Ama özgüven değerlerimize ait olursa bu İslam medeniyetine yaslanmanın insana kazandırdığı önemli bir şeydir. Ve biz o medeniyetin çocukları olarak elhamdülillah sırtımız Medine'de. Başkasının nerede olursa olsun ama bizim sırtımız Medine'de. Oraya yaslanacağız, oraya yaslanarak konuşacağız. Hangi meselemiz olursa olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın burada onu söylüyor. Başka bir şey söyleyecek şimdi. Mide vücudun sarnıcıdır. Sarnıcı ne? Anlayabileceğimiz bir kelime söyleyelim. Deposudur. Damarlar onun içine dalarlar. Bu bir hadis. Taberani'nin Mu'cemul Vasidinde geçen bir hadis. Eğer mide sıhhatli ise damarlar da sıhhatlidir. Eğer mide kötü durumda ise o zaman hastalanır şahıs. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tıbbi bir teşhis ortaya koyuyor. Efendimizin bu çerçeveden verdiği işaretlerle sahabe yetişiyor. Sahabeden ve sahabeden sonraki süreçte bu mesele terk edildiği zaman nelere vardığını biraz sonra bir tek cümle üstünden size vereceğim. Ama o günlerde sünnete ittiba ederek yaşayanlardan biri olan Selman-ı Farisi'den bir şey aktaracağım şimdi size. Bir yere davet edilmiş, ev sahibi donatmış, Selman-ı Farisi gelmiş. Gelse sizin evinize nasıl donatırsanız o misafirperver şahıs da öyle donatmış. Ye diyor, Selman-ı Farisi yiyeceği kadar yiyor. Biraz daha zorlayınca Selman-ı Farisi'nin sözü şu oluyor: beni fazla zorlama. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan şunu duydum: dünyada doyasıya en çok yiyenin kıyamet günü açlığı çok uzun olacaktır. Bu sözü duyan bir insanın o manada başka bir şey yapması mümkün müdür? Biz belki de bu sözleri unuttuğumuz için farklı bir biçimde hayatlarımız devam ediyor şu anda. Zaten derdimiz de bu hakikatleri tekrardan hatırlamak. Peki nasıl bir ölçü koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem yeme içme meselesinde? İnanılmaz bir ölçüdür ve bildiğiniz bir şey. Ademoğlu mideden daha şerli, daha kötü bir kap
doldurmaz. Adem oğluna belini doğrultacak kadar birkaç lokmacık yeterlidir. Ancak ille de mideyi dolduracaksa, bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam İbn-i Mace'de, Tirmizi'de, başka hadis kitaplarında geçen nebevi beyanı bu. İlle de dolduracaksa şöyle doldursun. Bari onu üçe ayırsın. Üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri hava, nefes. Sallallahu aleyhi ve sellem nebevi ölçüyü koyuyor burada. Bir yetişkinin midesi 1 litre 1.2 litre alıyormuş. Ama bu normal mide herhalde. Bizim mideler öyle mi bilmiyorum ama normali böyleymiş. Öyleyse eğer 3'e ayrıldığı zaman 400 cc su olmalı. 400 cc'si yemek olmalı. O geri kalan 400 cc'si de hava olmalı. Zaten iştah varken kalkmak bu zaten. Onu yapabilirsen nebevi ölçüyü yerine getirdin. 400 cc ne kadar? 2 tane su bardağı. 2 su bardağı bir öğün yemekte ne yapılmalıymış? İçilmeliymiş. Ama yine işin sünnetini, yolunu sallallahu aleyhi ve sellem bize gösteriyor. Bizde şöyle var. Yemeği çok yemek için suyu en arkaya bırakırız. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yemeğe suyla başlar ve ortada bir bardak su daha içer. Eğer kalırsa sudan bir miktar en altta, en arkada da içer. Özellikle ortada su içmesi yemeğin fazlaca yiyilmemesi için atılmış bir adımdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey söylerken o şeyin uygulama sahasındaki yolları da gösteriyor. Bugün vakit kalır mı bilmiyorum ama kalırsa değineceğim. Kalmazsa eğer bir dahaki ders göreceğiz. Sofrada oturma meselesi bile yemekle alakalı bir durumdur. Nasıl oturulur? Nasıl yapılır ki o konulan ölçü, yani midenin üçte birini dolduracak kadar yemek yiyilecek şekilde olsun. Bu manada da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylenecekleri söyleyerek ortaya koymuş oluyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, buraya kadar medeniyetimizin inşasında yeme içme meselesinde çok temel iki şeyi sallallahu aleyhi ve sellem bize söyledi. Bunları unutmayın. Bir sonraki derste diğerlerini alacağız ama bunun üzerine alacağız. Tıka basa yemek yememek, doyduktan sonra yemeye devam etmemek. Bu iki tane temel ölçü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize söyledikleri. Şimdi biraz daha sizin morallerinizi bozayım ki bundan sonra bazı şeyler aklınıza iyi gelsin. Genelde israf konusunda Kur'an'da çok sert ifadeler görüyoruz. Bakın İsra suresinin 27. ayetinde başka hiçbir şey için söylemediği bir ifadeyi Cenab-ı Hak israf edenler için kullanıyor. Ne diyor orada? Şeytanların kardeşleri. Sadece ve sadece Kur'an bu ifadeyi israf edenler için kullanıyor. Dehşet bir ifade. Saçıp savuranlar şüphesiz şeytanların kardeşleridir diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayeti okuduğu zaman sahabe sarsılırdı. Allah Celle Celaluhu böyle büyük bir ithamla aslında israf edenleri, müsrif olanları bir yönüyle nazara veriyor. Şimdi biz Kur'an'da israfa ait başka ayetler de okuyoruz. Onlardan bir tanesini mesela çekmişiz. Yemek dualarımızın arkasına eklemişiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yemek dualarında o ayet yoktur. Ed'iye babına gelirsek eğer o konuda ben o dualara biraz girmek istiyorum. Bilmiyorum vakit ona kalır mı? Ama Araf suresinin 31. ayetinin ikinci cümlesini almışız. Yemek duası yapmadan önce o ayetle meseleye, daha doğrusu söze, duaya başlamışız. Ve kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Peki ayetin birinci cümlesi ne? Birinci cümlesi başka bir şey söylüyor. Ya beni Adem huzu zinetekum inde kulli mescidin. Ey Adem oğulları,
ibadet için, Allah'a ibadet adına ayağa kalktığınız zaman en güzel elbiselerinizi, ziynetlerinizi alın. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Ondan sonra diyor yiyin, için, israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Şimdi biz onun sadece ve kulu veşrebu kısmından itibaren alıyor, arkasına duamızı ekliyoruz. Peki nasıl anlıyoruz bu ayeti benim aziz kardeşlerim? Şöyle anlıyoruz. Ekmekleri zayi etmeyelim. İsraf bu. Tabakta kaldı. Ne olacak? Gitmesin çöpe. Onu yiyelim. İsraf olmasın. Onu yapalım. Sonra başka şeyler gelir aklımıza, birkaç tane şey. Ama hiç de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği aklımıza gelmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebyin görevinin sahibidir. Ayeti bize açıklar. Bakın ayet açık aslında. Ama tebyinin ne olduğunu buradan da anlıyoruz. Açık olanı açıklıyor. Niçin biliyor musunuz? Kur'an açık. Mübin kitap, mübin ayet. Ben açık değilim. Benim zihin kapalı. Zihin kapalı olduğu için açık olan ayeti anlamıyorum. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz benim kapalı olan zihnimi, kalbimi açıyor. Açtığı zaman ben ancak anlayabiliyorum. Enes bin Malik, bakın İbni Mace'de geçen hadisinde ne diyor? Senin iştah duyduğun her şeyi yemen neyidir? İsraftandır. Aldınız mı alacağınızı? Orada yiyin, için, israf etmeyin derken istediğiniz kadar yiyin diye bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir tarafta yemeğe ölçü koyarken bir tarafta ayet başka bir şey söylemez. Ayetle hadis aynı pınar, aynı kaynaktır. Onlar aynı şekilde mesajı verirler. Ama birinin söylediğini biri biraz daha açıklar ki muhatap daha doğru bir biçimde anlamış olsun. Ne demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Senin iştah duyduğun her şeyi yemen israftandır. Ayşe anamızın bir sözüne kulak verelim mi? Vallahi dehşet bir söz. Yatar mısınız bu gece bilmiyorum ama ben söyleyeyim. Söz Ayşe anamızın. Bugün bidatları sayın diye bir şey söylesek, elimize alsak mikrofon, bir caminin kapısında dursak, desek ki bidatları sayın ya da şurada cemaate söylesek, inanın hiçbirinizin aklına biraz sonra anamızın söyleyeceği gelmez. Çünkü biz öyle bir şeyin bidat olduğunu bilmiyoruz. Bidat çok dehşet bir şeydir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra icat edilen, icat edilip inşa edildiği zaman da bir sünneti iptal eden şeydir. Ve bunun karşılığı dalalettir. Her dalalet ise cehenneme karşı, cehennemle bir yönüyle karşılanacaktır. Dehşet bir şey. Yani bidat meselesini biz doğru bir biçimde anladığımız zaman bu kavram ve bu kavramın içine girecek şeyler bizi ürkütmeli. Bakın anamız ne diyor? Hazreti Peygamber'den sonra icat edilen ilk bidat doyasıya yemek yemektir. Anamız söylüyor. İmam Gazali'nin İhyası'nda da geçen bir rivayet bu. Hazreti Peygamber'den sonra icat edilen ilk bidat doyasıya yemek yemektir. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir gün sofra oluşturulmuş. Anamız da davet ediliyor. Sofrada 3 kap yemek var. Bugün 3 kap yemek bizim karşımıza geldiği zaman eğer misafirlikteysek burun kıvırıyoruz. O 3 kabı gördüğü zaman gözyaşlarına bürünüyor anamız ve şu sözü söylüyor. Vallahi benim efendim hiç böyle bir sofraya oturmadı. Ve yiyemiyor Ayşe annemiz. O anları gördüğü zaman da bu sözü söylüyor. Şimdi ben düşünmeye sizi davet ediyorum. Acaba Hazreti Osman dönemiyle birlikte başlayan fitne süreçleri, o dönem biliyorsunuz en büyük fitne Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Mushaf'ın başında şehit edilmesiydi. Edenler de Müslümandı. Onlar kafir falan değildi. Müslüman olduğunu söyleyen insanlardı. Acaba o dönemle birlikte başlayan fitnelerin altında bu yeme içmelerin bir etkisi olmasa mı gerek? Bunu düşünmeye bizi sevk etmemeli mi bu? Özellikle süreç biraz daha uzadıkça
Bu manada

0: sünnetten ayrıldıkça, insan da yediklerinin içtiklerinin esiri ise eğer, bir yönüyle mesafe sünnetle o uzadıkça uzaması, sonra ortaya çıkan fitneler birbirleriyle alakalı meseleler değil mi? Burada düşünmemiz gereken bir mesele bu. İnanın bu konuda aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize söylediği bu sözleri ve burada biraz önce Ayşe annemizin aktardığım o sözü alt alta konulup okunduğu zaman yeme içme meselesinde medeniyetimizin bize yüklediği misyonun, görevin, sorumluluğun ne kadar büyük olduğu çok net bir biçimde ortaya çıkacak. Rabbim anlayanlardan etsin inşallah. İmam Zeynel Abidin'den bir söz aktaracağım. Şimdi size onun üzerinden de yavaş yavaş toparlayacağım sözlerimi. Hristiyan bir doktorla karşılaşıyor İmam Zeynel Abidin. Biliyorsunuz Ehli Beyt'in o büyük insanı, Kerbela'nın şahididir. Hazreti Hüseyin'in oğludur. Peygamber mektebinde yetişmiş bir insandır. Bambaşka bir hali vardır. Onu ben sizlere özel derslerde anlattım zaten. Geliyor bir doktor, Hristiyan birisi. Ve bir gün İmam Zeynel Abidin'e şöyle bir soru soruyor. Ben diyor sizin kitabınızı okudum. Tıp ilmine dair bir şey bulmadım. Sordum peygamberinizin bu manada söylediklerini, ona ait de bir şey duymadım. Sen bu işleri bilen birisisin, bu konuda bana bilgi verir misin diyor. İmam Zeynel Abidin de diyor ki bizim kitabımızda yarım cümlelik bir ayet var ki o tıp ilminin bir yönüyle en temel meselesini verir. O Hristiyan tabip bir anda heyecanlanır. Nedir diye sorar İmam Zeynel Abidin. Biraz önce okuduğumuz ayeti okur. Yiyin için fakat israf etmeyin. Sarsılır. O bağlantıları kurar İmam Zeynel Abidin ona. İyice sarsılır. Ve merakla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da bu konudaki ortaya koyduğu şeyini sorar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın torunu olan o büyük insan, torunu Hazreti Hüseyin, onun oğlu, o da torun sayılır. Der ki benim dedem, öyle hitap ederler, şöyle bir söz söylemiştir. İnsan oğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Adem oğluna onu ayakta tutmak için birkaç lokma yeter. Biraz önce okuduk bu hadisi de. Bunu da duyunca bu sözler karşısında hayran oluyor o Hristiyan doktor ve diyor ki desenize kitabınızda, peygamberinizde Kalinus'a hiçbir şey bırakmamış. Kalinus dediği kim? Bizim kaynaklarımızda öyle geçer. Hristiyan kaynaklarında Galen diye bilinir. Antik Roma'da bilinen en meşhur doktor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o noktada söylediği o sözleri tıp ilmiyle ne kadar bağlantısı olduğunu bu yönüyle ortaya koymuş olur. Benim aziz kardeşlerim, son bir hadis söyleyeceğim sizlere ama bir noktaya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün hocalara ait bir şeyler konuşulduğu zaman ya da bir hocayı evinize davet ettiğiniz zaman ya da başkaları ettiği zaman konuşulan 2-3 cümleden sonra sözün nereye geldiğini biliyorsunuz değil mi? Bu büyük bir acımız bizim. Buna malzeme veren hocalar da bu konuda Allah katında mesuldür. Bu yeme içme meselesini hocalar üzerinden alay konusu yapan cemaat de Allah katında mesuldür. Hocanın hocalığı bizim için önemli değil. Onun temsil ettiği bir makam var. O makam ilmin izzetini gerektiren bir makamdır. Eğer biraz olsun ilmin izzetini fark eden bir hoca, bir alim, bir muallim neyse artık onun adı, toplum içerisinde tıka basa yiyerek bu manada insanların cahilce konuşmalarına malzeme verecek şeyler yapmamalıdır. Ne olursa olsun hocam sen yersin, hocalar yer, bilmem ne, ben daha ötesini söylemeyeyim ama siz biliyorsunuz. Bu tarz şeyler söyleyerek o makama ait olması gereken o izzeti ayaklar altına düşürmek de bizi Allah katında yarın mahcup eder. Siz elhamdülillah nebevi mirası öğrenen insanlarsınız. öyle olduğunuzu umuyorum. Bunları sokağa, caddeye taşıyacaksınız ve bu konuda ne bulunduğunuz makam oysa eğer, o makama leke sürecek bir kametiniz, ne de sizin yanınızda böyle bir şey yapıldığı zaman ona göstereceğiniz bir tahammülünüz olmalı. Bu konuda bize bir yükümlülük var, bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi gelin son olarak İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma'nın, babası da sahabidir biliyorsunuz onun, bize rivayet ettiği çok önemli bir söze beraberce kulak verelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabının değerini, sonradan gelenlerin ise halini resmeden bir hadis, bildiğiniz bir rivayet, Buhari'de, Müslim'de onlarca hadis kaynağında geçen bir rivayet. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ümmetimin en hayırlıları benim içinde yaşadığım zamandaki ashabımdır. Sonra onları takip edenler. Onlara ne diyoruz? Tabi'in nesli. Sonra onları takip edenler. Onlara da etba-i tabi'in diyoruz. İnsanlık tarihinin en hayırlı üç nesli bunlar. En hayırlı nesil sahabi. Niçin böyle? Çünkü en hayırlıya muhatap oldular. Kur'an'ın canlı tanıkları onlar. Kur'an yetiştirdi onları. Ayetler onların yaptıkları işler üzerinden nazil oldu. Ve onlar üzerinden din sonraki nesillere intikal etti. Biz sahabe dediğimiz zaman şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şurada Kur'an var, şurada Resulullah var, şurada sahabe var. Üçünü birbirine bağlayan köprünün adıdır sahabe. Onu yıktığınız zaman din binası diye bir şey olmaz. Bakın parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Bugün bakın tarihe, sapmaları göreceksiniz. Ehli sünnet vel cemaat, bir de sapan fırkalar. Sakın ehli sünneti siz mezheplerden bir mezhep anlamayın. Ehli sünnet mezheplerden bir mezhep değil. Bunu iyice zihninize nakşedin. Ehli sünnet peygamber yoludur ve işin ana caddesidir. Olması gereken yolun adıdır ehli sünnet. Mezheplerden bir mezhep değil. Ehli sünnetin içerisinde mezhepler var. Fıkhi mezhepler var, itikadi mezhepler. O ayrı bir bahis. Ehli sünnet ana cadde. Peygamber yolu o, sahabenin öğrettiği yol da odur. Ehli sünnetten sapan mezheplere bir bakın. Hariciler, Şiiler, Mutezile, Mürciye ile ahir. Araştırın sapma meselelerini. Temel noktada işin sahabeye geldiğini göreceksiniz. Mutezile'nin ayağını ne kaydırdı Allah aşkına? Haricilerin ayağını ne kaydırdı? Şia'nın ayağını ne kaydırdı? Bütün ayak kaymalarının nedeni Allah'ın dinin intikal ve muhafazasında seçtiği özel nesil olan sahabenin konumuna ve değerine dair uzatılan dildir. O manada o çizgi selim bir biçimde korunmayınca sapmalar başladı. Bugün de öyle. Bugün modern fırkalar var. Modern fırkalara da bakın, adları neyse, tefrikaya sebebiyet olmasın diye söylemiyorum. Ama sayın siz hangisini sayarsanız sayın. Hepsinin altında sahabe algısı yatıyor. İşte bu hadis aslında o algıyı düzeltiyor. Ne diyor? En hayırlılar onlar. Boşuna kıskanma. Haset yok. Onlar ayrı bir noktadalar. Sen onların değer ve kıymetini takdir et ve onlara bu manada vefa göster. En hayırlıları sahabe nesli. Arkasından tabi'in. Onun arkasından etba-i tabi'in. İmran bin Hüseyin diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendi asrını takiben iki asır mı yoksa üç asır mı zikretti, tam bilemiyorum. Yani belki Efendimiz aleyhissalatü vesselam etba-i tabiinden sonraki nesli de saymış olabilir diyor İmran bin Hüseyin, onu hatırlamıyorum. Ama ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyor. Bakın ne buyurmuş, bize anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sizden sonra bir topluluk gelecektir ki onlar tanıklık etmeleri istenmeden şahitlik edecekler. Yani kimse onlara gel şahitlik et demeyecek ama laf olsun torba olsun diye konuşup duracaklar. boş yere konuşacaklar diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Adayacaklar ama adaklarını yerine getirmeyecekler. Asıl konuyla alakalı olan kısım şu: onlar tıka basa yemek yemeyi ve içmeyi hayatlarının gayesi edindikleri için şişmanlık onların en belirgin özellikleri olacak. Allah bizi muhafaza etsin. Göbekli olacaklar diyorlar. Bakın, ben bu dersi kaç haftadır erteledim. Niçin biliyor musunuz? Biraz zayıflayayım da öyle anlatayım diye. Bilmiyorum, fark ettiniz mi? Bakın, ceketim epey küçülmüş. Şey, büyümüş. İnanın böyle olmalı. Yani bu manada hepimizin ciddi bir biçimde hassas olması lazım. Medeniyet inşa edecek. Tarihle hesaplaşacak. Tarihe bir kez daha Mus'ab'ın damgasını vuracak. Bir kez daha Esma'nın damgasını vuracak ama 8 saat yataktan kalkamayacak. Var mı böyle bir şey? Ya da yeme içme meselesini hayatının gayesi olarak edinecek. Bunu yapan bir insan mücahit olamaz. Doğru dürüst müvahhid olamaz. Mus'ab'ın rolünü oynayamaz. Kendi midesinin hakimi olmayan bir insan dünyanın hakimi olamaz. Bunu böyle bir kere bilelim. Eğer bir kez daha medeniyet inşa edeceksek arkadaşlar, başlayacağımız yer kendi midemiz olmalı. Sofralarımız olmalı, mutfağımız olmalı. Sofralarla, mutfaklarla Medine'nin örnekliğinde yeniden ortaya atılacak adımlar olmalı. Cenab-ı Hak ilk önce bana, sonra da sizlere nasip eylesin. Ve bu medeniyet inşasında hepimizin ellerini bırakmasın. 21. asrın müminleri ve Müslümanları olarak bu manada bize düşen vazife neyse hepsini eksiksiz bir biçimde ortaya koymayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

يدخل من يشاء في رحمته.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Ebu Tuğra. İslam alimlerinden İbni Celan'ın 300'e yakın evliya gördüm. Bunlardan dördü çok büyüktü. İlki ise Ebu Tuğra Hazretleri'ydi diyerek övdüğü Asker bin Hüseyin Nahşebi Horasan'da yaşamıştır. Büyük alimlerden Ahmet bin Hanbel Hazretlerinden ders alarak kendisini yetiştirmiş, Şafii mezhebinde fıkıh alimi olmuştur. En büyük hususiyeti, yürüyecek takatı ve konuşacak dermanı olduğu müddetçe, bıkmadan, usanmadan gezerek, insanlara ehli sünnet itikadını anlatmak olmuştur. Ebu Turab Hazretleri, bir taraftan engin bilgisini talebelerine aktarırken, bir taraftan da zayıf, düşkün komşularına yardım ediyordu.
1: Kimdir o?
2: Komşunuz Ebu Tura.
1: Buyurun. Buyurun efendim.
2: Şu sepet yiyecek dolu. Lütfen alınız. Size bir müddet daha yeter.
1: Siz ne mübarek insansınız efendim.
2: Estağfurullah. Biz Allah'ın aciz bir kuluyuz.
1: Siz olmasanız biz ne yapardık? Nasıl geçinirdik?
2: Öyle söyleme ey komşu. Allah-u Teala herkesin rızkını bir sebep üzere yaratmıştır. Sevgili peygamberimiz, komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuşlardır. Biz sadece her Müslüman gibi onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz.
1: Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız biz hala batıl Hristiyan dininde olacaktık. Sizin ve diğer Müslümanların bu güzel ahlakı Müslüman olmamıza neden oldu. Fakat...
2: Evet, fakat...
1: Oğlum Süheyl çok içki içtiği için iş de bulamıyor. Çok perişanız.
2: Ya.
1: Ne olur, oğlum için dua edin. O da kurtulsun.
2: Ey komşu, bütün insanların hakikati görmeleri ve hidayete ermeleri için dua ediyoruz. Ancak hidayet Allah-u Teala'dandır. Vakti zamanı gelince ve nasibi varsa oğlunuz elbette kurtulur inşallah. Bana müsaade. Talebelerim beni bekliyor.
3: Bugün de kafayı bulduk ha. Mahalleli şimdi yine görünce sarhoş Süheyl diye alay edecekler benimle. Onlara ne? Ben onlara karışıyor muyum? Terk edilmiş garip bir insanım ben. Onlar da bana karışmasınlar. Köpekler bile sevmiyor beni. Baş! Zaten kimse sevmiyor ki. İnsanlardan çektiğim yetmiyormuş gibi bir de köpek çıktı. Şu tepemdeki güneş bile sanki beni yakmak istiyor. İnsanlar, köpekler... Her şey bana düşman. Bir de sen düşman olma. Sarhoş Süheyl'miş. Her koyun kendi bacağından asılır. Çocuklar bile kaçıyor benden. Ama neyime acısınlar ki? Kim acır bana? Ben sahipsizim. Babam bile yok. Ama annem acıyor. İşte bizim mahalleye geldik. Dur bakayım. Şu uzaktaki duranlardan biri Ebu Binnat değil mi?
2: Ebu Turab veliymiş, alimmiş. Geç onları geç.
3: Evet o. Zengin, kibirli, inatçı Ebu Binnat. Yine milleti toplamış, ne ahkam kesiyor acaba?
2: Boşuna bana onları anlatmaya çalışma ey İbni Cela.
3: Tamam, diğerlerini de tanıdım. Biri çocukluk arkadaşım İbni Cela, öbürü de deveci.
4: Sen hakikati bilmiyorsun ya Ebu Binnat.
2: Ben neyi bilecekmişim? Ebu Turab sahralarda, çöllerde dolaşmaktan başka ne yapıyor? Bak, 55 yaşıma geldim. Hala çalışıyorum. Ben erzak getirmesem Nahşep halkı açlıktan ölür be. Öyle değil mi?
5: Tabii. Bir bakıma öyle. Bu şehirde sadece sen ticaretle uğraşıyorsun.
4: Fakat ya Ebu Binnat, sen bu işi para için yapıyorsun. Oysa eline geçeni Allah için fakirlere dağıtıyor.
2: Bırak şimdi onları.
6: Bak şu geçen genç onun komşusu değil mi? Hem de sarhoş. Hocanız Ebu Turab'ın önce komşusuna faydası olsun. Öyle değil mi ya Tüey?
3: Ha? Bana bir şey mi dedin ya Ebu Avinnat?
6: Komşunla Ebu Turab hakkında konuşuyorduk da.
3: Ne olmuş Ebu Turab'a?
6: Canım bir şey olduğu yok. Veli bir zat diyorlar. Ben de bunları bana anlatmayın. Veli olsa önce etrafına faydası olur diyorum. Öyle değil mi? Mesela sala.
3: bana

0: İhtiyar, ben Ebu Turab'a laf söyletmem, anladın mı?
1: Bırak yakalı. Boğacaksın beni. Sen sarhoşsun. Ne yaptığını bilmiyorsun.
0: Sarhoşum ha. Sarhoş da olsam Allah adamlarına laf söyletmem ben. Hem de komşu olan Ebu Turab'a hiç kimse bir şey diyemez, anladın mı ha?
2: Dur, yapma.
0: Sen bu işe karışma Deveci.
3: Oğlum. Ne olur sakin ol ya Süheyl. Hadi sen yoluna git.
0: Bak sen olmasan şu kibirli adamı şuracıkta boğardım, anlıyor musun İbni Cela? Sana dua etsin. Hadi bana eyvallah.
3: Hayret, hayret. Süheyl'den böyle bir şey hiç ummazdım doğrusu.
2: Az kalsın Ebu Bin adı gözümüzün önünde boğacaktı. Vay be.
4: Boğarmış ha. Boğazım. Ben sana gösteririm Süheyl. Seni bu mahalleden attırmazsam bana da Ebu Bin Nad demesinler.
3: O nasıl söz ya Ebu Bin Nad? Yaşlı bir annesinden başka kimsesi olmayan bu zavallı nereye gidebilir?
2: İbni Cela doğru söylüyor.
4: Sen sus demedi. Allah! Ey İbni Cela, zaten hocanız Ebu Turab insanlara dindarlık aşılamaktan başka ne yapıyor ki? Eğer hakiki alim ve veli olsaydı böylelerini yola getirirdi.
2: İkindi ezanı okunmaya başladı. Ben gidiyorum.
3: Bana da müsaade ya Ebu Bin Nad. Cemaate geç kalmadan yetişeyim. Daha sonra da Ebu Turab'ın sohbetine gideceğiz. Belki faydalı olur diye seni de çağırmak istemiştim. Tartışmaya sebep oldum. Kusura bakma.
4: Benim faydam bu dükkandadır. Bir satış daha fazla yaptım mı işte fayda. Baş laflara karnım tok benim. Bu zamanda kimse kimseye para vermiyor. Güle güle. Boğazım. Az kalsın Süheyl beni öldürecekti. Fakat görür o. Bunun acısını bırakmam onda. Önce adamlarımı bir güzel dövdürteyim de adam boğmak nasılmış görsün bakalım. Mahalleli de sarhoş olduğu için zaten tedirgin. Mahalleliyle bir olup attıracağım onu buradan. Benim gibi varlıklı bir adama yaptığı cezasız kalmamalı.

0: Biraz daha yaklaş, öyle saldıralım.
1: Her taraf zifiri karanlık. Gözümü dahi göremiyorum. Şu gecelerde ne acayipmiş. Her şeyi örtüyor. Şu sarhoş halimi bile. Şu karanlıkta adam öldürseler kimsenin ruhu duymaz.
0: Yere düşmeden eve bir varabilsem. Ama göremiyorum işte.
1: Ölümü göremiyorum.
2: Hazırlan, yaklaştı.
0: Tamam.
1: Ama annem, Allah her şeyi görür diyor. Allah görür. Allah.
2: Hadi.
0: Kalkma. Sıkı tut.
1: Siz de kimsiniz? Bırakın beni.
2: Adam boğmak nasıl olmuş? Gar bakalım. Al.
1: Yapmayın. Ben size ne yaptım ya? Yapmayın.
0: Al bakalım. Bu da benden.
2: Bırakın onu.
3: Bırakın onu.
2: Bu Turan bu. Hay Allah. Nereden çıktı bu?
4: Kaçalım.
3: Geçmiş olsun ey Süheyl. Bayıldı. Çok fena dövmüşler. İnsanlar birbirlerine niçin sert davranırlar anlayamıyorum. Her şeyin doğrusunu ancak sen bilirsin Allah'ım. Allah'ım, nefislerin esiri olmuş bu insanlara hidayet ver. Ufak bir dünyalık için komşusunu bu hale getirenleri de ıslah eyle.

0: Kim o?
1: This is ya Eba Binnat. Biz geldik.
0: Ne yaptınız? Hallettiniz mi işinizi?
2: Dediğin gibi tam Süheyl'in evine dönen sokağın başında bekledik. Her taraf zifiri karanlıktı. Tam zamanıydı.
3: Kısa kes be adam.
2: Netice. Tamam. Süheyl'i görünce üstüne atladık. Başladık vurmaya. Fakat tam bu sırada bir ses duyduk ve bıraktık.
0: Ne sesi be adam? Çıldırtma beni.
1: Ebu Turab'ın sesiydi.
0: Ne? Ebu Turab mı?
2: Evet. Ebu Turab'ın sesiydi. Karanlıkta birdenbire peyda oldu. Bırakın onu diye de bağırdı.
1: Biz de paniğe kapıldık. Tam işini bitirecektik ki bırakıp kaçtık.
0: Ebu Turab. Her işime burnunu sokuyor. Bütün işlerim hep onun yüzünden bozuluyor.
1: Biz ne yapalım ya Eba Binnat?
0: Ne mi yapacaksınız? Defolun gidin. Beceriksiz herifler. Bir daha gözüm görmesin sizi. Ebu Turab yüzünden tefecilik bile yapamaz oldum. Borç para alanlar iyice azaldı. İşlerim bozuldu. İtibarım gittikçe düşüyor. Onun ilmi varsa benim de malım var, param var. Görür o. Bakalım ilmi onu kurtaracak mı? Alim mi bu Turab'a?

0: Hey arkadaşlar, susun. Hocamız gelmek üzere. İşte geliyor.
1: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Oturabilirsiniz arkadaşlar. Ya İbn-i Cela, Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti celile kıraat eyle. Biraz ferahlayalım.
0: Peki efendim.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Ve huve alâ kulli şeyin kadîr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم.
1: Ne güzel. Kur'an-ı Kerim dinlemek ne güzel. Onda insanı rahatlatan, teskin eden ilahi bir tesir var. Sıkıntıya düşenlere, çaresiz kalanlara bir ilaç.
2: Hocam.
1: Buyur İbn-i Cela.
2: İnsan ne kadar çok okusa yine de bıkmıyor. Acaba bunun hikmeti nerede?
1: Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Onda insanlara yetecek her şey var. O okundukça insan farkında olmadan ruhu ondan istifade eder. Kalbi ferahlar. O kıyamete kadar hüküm sürecek olan yegane kitaptır. Kendi aklıyla, nefsiyle hareket eden insanlar helaka sürüklenirler. Peygamber Efendimiz, kim Allah kelamına kendi aklıyla, kendine göre mana vermeye kalkarsa, felsefesini yaparsa, o dinden çıkar buyuruyor.
2: Evet efendim.
1: Evet. Alim olan karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Biz fakirler de ancak alimlerden duyduklarımızı anlatırız. Unutmayın ki Allah dostları, velilerin aleyhinde bulunan, onlara düşmanlık besleyen kendi felaketini kendi hazırlamış olur.
2: Allah Allah. Hocam, sanki geçen gün Ebu Bin Nad'ın dediklerini duymuş gibi konuşuyor.
1: Velilerin, yani Allah adamlarının elbette etraflarına faydası olur. İnsanlar bilseler de bilmeseler de bu olur. Yeter ki veliye düşman olmasınlar.
2: Evet evet. O hadiseden bahsediyor. Ama benden başka gören olmadı ki.
1: Bir mübarek zat diyor ki, insanın ruh, ceset ve amel denilen üç şeyi vardır. Ruhunu bilemediğimiz bir zamanda ve şekilde Azrail aleyhisselam alır götürür. Bedenini, cesedini toprak alır, çürür, böcekler, kuşlar yiyerek bitirir. Her ikisinden de bir şey kalmayacaktır. Ameli, icraatı ise sahibini bulacaktır. İyi ise iyi olarak, berbatsa berbat olarak. Mühim olan da sondur. Bütün mülk Allahu Teala'nındır. Dilerse bir sarhoşu da hidayete erdirir. Esas zenginlikse işte budur. Çok iyi düşünmeli, çok iyi anlamalıdır.
2: Aman ya Rabbi, hocamızın bir kerameti bu. Sanki Ebu Bin Nad'ın dediklerini duymuş gibi anlatıyor. Allah adamlarına akıl sır ermiyor.
1: İnsanlar kendileri için neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemezler. Onun için Allahu Teala insanlara peygamberler, alimler, veli zatlar göndermiştir. Bazen insanın faydalı zannettiği şey onu felakete götürebilir. Allahu Teala'nın yolundaki büyüklere uyanlar ve tabi olanlarsa bu felaketten kurtulurlar. Allah adamlarına akıl sır bunun için ermiyor.
2: Hamdolsun Allah'ım. Beni böyle bir zatı yakın eyledin. Elhamdülillah.
1: Bugünlük bu kadar. Yarın sabahtan yine sahralara çıkacağım. Rastladığım bedevi kabilelere hocamdan öğrendiklerimi anlatacağım. Sizler de fırsatını buldukça insanlara hakikati anlatınız. İnsanların o anki durumlarına bakıp da onları terk etmeyiniz. Bakarsınız bir sarhoş bile sizin vesilenizle hidayet bulabilir. Kim bilir?
2: Hocam sanki o sarhoş gence git der gibi konuşuyor. En kısa zamanda o gence gitmeliyim. Komşuluk vazifemi tam yapmalıyım.
3: Kim o?
2: İbn-i Celal'im efendim. Süheyl için gelmiştim. Evde mi acaba?
3: Buyur evladım. Gir, gir. Süheyl'in günlerdir dışarı çıktığı yok ki.
2: Hayırdır inşallah teyze? Bir şey mi oldu yoksa Süheyl'e?
3: Geçenlerde Oğlum Ebu Binnat'la tartışmış. Birkaç gün sonra Ebu Binnat'ın adamları yolunu kesip oğlumu dövdüler. Yaraları tam iyileşmek üzereyken şimdi de başka bir hastalığa yakalandı.
2: Ya çok üzüldüm. Peki hastalığı ne?
3: Bilmem ki, durumu da çok ağır. Ebu Binnat da Süheyl beni öldürecek diye mahalleliği kışkırtmaya başlamış. Bizim mahalleden attırmak istiyor. Ben şimdi hangi acıya yanayım evladım? Hangi?
2: Müsterih olun teyzeciğim. Allahu Teala'ya tevekkül ediniz. O her şeyi en iyi bilir.
3: Süheyl şu odada yatıyor evladım.
2: Anne, kimdir o gelen?
1: Benim ya Süheyl, İbni Cela.
2: Hoş geldin ey İbni Cela.
1: Fakat seni hiç hoş bulmadım ya Süheyl, geçmiş olsun.
2: Sağ ol. Yıllardan beri Ebu Turab'dan başka hiçbir kimse kapımızı çalmadı. Halimizi soran olmadı. Beni mesrur eyledin. Otur şöyle, sana anlatacaklarım var.
1: Hiç kendini yorma. Hastasın. Hem annem bazı şeyler anlattı bana.
2: Hayır hayır, anlatacaklarım onlar değil.
1: Ya nedir?
2: Dün gece rüyamda Ebu Turab hazretlerini gördüm.
1: Nasıl? Ebu Turab'ı mı gördün? Hayırdır inşallah.
2: Evet. Rüyamda kendimi ölmüş gördüm. Cenaze namazıma şehirdeki herkes geldi. Sadece Ebu Binnat yoktu.
1: Sonra ne oldu?
2: Kabre koydular beni. Biraz sonra da sual melekleri geldi. Bir tanesi işte sarhoş ve bedbaht bir kul dedi. Diğeri de evet, dünyada niçin yaşadığını, öldükten sonra nasıl hesap vereceğini düşünmeyenlerden dedi. Ah, perişan olmuştum.
1: Allah Allah, hikmetli bir rüya.
2: Daha sonra da tam beni cehenneme götürecekleri sırada Ebu Turab geldi. Bırakın onu, o benim de dedi.
1: Bu ne saadet ya Süheyl. Sonra ne oldu?
2: Melekler Ebu Turab'a, siz Allahu Teala'nın veli kulusunuz. Sizi üzmeyiz. Fakat bu kul ömrünü kötü amellerle doldurmuş, cehennemi hak etmiş dediler.
1: Ağlama ya Süheyl, ağlama.
2: Ebu Turab da dedi ki, onu dünyaya geri gönderin, tövbe edeceğine ben kefilim. O anda gaipten bir ses duyuldu. Ebu Turab'ın kefaleti kabul edildi dendi.
1: Kardeşim, rüyan hayırlı.

0: Mübarek olsun. İnşallah bu kötü alışkanlıklarından kurtulacağının ve hakiki imana kavuşacağının bir işaretidir.
1: Benim gibi alçak, günahkar, sarhoş birine böyle şerefli büyük bir zatın sahip çıkması, kefil olması beni çok duygulandırdı ey İbn-i Cela.
0: Kimin ne olacağı belli olmaz kardeşim. Mühim olan son. Hiçbir zaman Allahu Teala'dan ümidi kesmemelidir.
1: Ey kardeşim, ne olur ölmeden önce Ebu Turab Hazretlerini bir kere olsun görmek, onun huzurunda bütün günahlarıma tövbe etmek istiyorum. Bu dileğimi lütfen o mübarek insana hemen ulaştırabilir misin?
0: Ya Süheyl, müsterih ol. Bu durumunu hocama arz edeceğim.
1: Bizi mahalleden atmak istiyorlarmış. Ben bundan endişe duymuyorum. İmansız ölmekten korkuyorum. Sizi merakla, sabırsızlıkla bekleyeceğim. İnşallah Allahu Teala dileğimi kabul eder.
0: İnşallah. Şimdi bana müsaade. Hocam sahrada bir bedevi köyüne uğrayacaktı. Bulur bulmaz durumunu ve rüyanı anlatırım. Ebu Turab Hazretleri mütevazıdır. O mevkiye, makama, paraya bakmaz. Gariplerin yardımına koşar. İnşallah gelecektir.
2: Allah senden razı olsun evladım. Selametle git.
3: Ölümün inkarı mümkün değil. O mutlak var. Bir gün her canlı bunu tadacak. Hep o mutlak sona doğru yaklaşıyoruz. Dünya ise muvakkat var. Yani geçici olarak dünyadayız. Peki insanlar muvakkat olan, bir gün bitecek olan bu dünyaya çok sarılıyorlar da, mutlak olandan niye bu kadar gaflet ediyorlar? Ah insanlar. Ah gafil olanlar. Bomboş sahralar. Uçuşan kum tanelerinden başka bir şey yok. Bir gün gelip böyle olmayacak mı? Kıyamet kopunca tıpkı bu kum taneleri gibi her şey savrulmayacak mı? Ya sonra? Allah hani mal sahipleri, mülk sahipleri nerede dediği zaman kim cevap verecek? Hiç kimse. Tıpkı bu sahralar gibi ortalığı ıssız bir sessizlik kaplayacak. Ne şan, ne şöhret, ne evlat, ne de para sana yar olacak ey nefsim. Ey Ebu Turab, bu çöl gibi ıssız, yalnız tek başına kalacaksın. Bir sıcak ekmek ve yumurta olsaydı afiyetle yenirdi herhalde. İleride köylüler var. Bir şeyler arar gibiler. İşte köylülerden birkaçı beni gördü. Telaşeli görünüyorlar. O tarafa doğru gideyim. Belki dertlerime bir çare bulunur.
4: Şuraya bak, benim 3 tane koyunum çalınmış.
5: Benim 5 tane.
6: Benim de bir devem yok.
4: Hey, bir yabancı.
5: Hırsızlardan biri olmasın sakın.
6: Evet, o. Tanıdım onu.
4: Tanıdın mı? Onlardan biri öyleyse.
6: Ne duruyoruz? Yakalayalım.
3: Beni niçin yakalıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Köyünüze ilk defa geliyorum.
4: Fazla konuşma. Sen hayvanlarımızı çalan hırsızlardan birisin. Ha? Tekrar hırsızlığa geldin, öyle değil mi?
3: Hırsız mı? Beni başka biriyle karıştırıyorsunuz.
4: Yalan söylüyorsun. Bizi kandıramazsın. Şu arkadaş seni tanıdı. Kendi arkadaşımıza mı inanalım? Hiç tanımadığımız bir yabancıya mı? Hadi söyle, kime inanalım?
6: Evet, hadi.
5: Koyunlarımızın yerini söyleyene kadar hapsedelim onu.
6: Diğer arkadaşlarının yerini söyletelim.
4: En iyisi 70 sopa vuralım. 70 sopa.
5: Evet.
3: Allah'ım. Basit bir dünya malı için yok yere cezalandıracaklar beni. Şunu da biliyorum ki ahiret cezasının yanında bunlar ne ki? Belki de hiç. Allah'ım. Beni ve gözü dönmüş bu insanları ahiret cezasından kurtar.
4: Hadi ip getirin, çabuk ip getirin.
3: Ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz. Kimi kime savunayım? Bir tarafta açlığın ve yorgunluğun acziyle sıcak ekmek ve yumurta yeme hırsına kapılan azgın nefsim. Diğer tarafta mal hırsına kapılmış insanlar. Her şeyin doğrusunu ancak sen bilirsin Allah'ım.
4: Şu ağaca bağlayın hırsızı.
6: Hadi.
4: Ben seni şimdi konuşturmasını bilirim. Bana bir sopa getirin.
6: Tamam.
5: Bak, sana son defa söylüyorum yabancı. Ya hayvanlarımızın yerini söylersin veya bir güzel sopa yersin.
3: Size doğruyu söyledim. Müslüman yalan söylemez.
4: Ya arkadaşım yalan mı söylüyor yani? Sen sopayı hak ettin. Al bakalım. Al.

0: Ya Rabbi, imtihanda olduğumu biliyorum. Bana dayanma gücü ver. Sen elbette sabredenleri seversin.
1: Allah'ım. Allah'ım.
2: Hey! Bir atlı geliyor!
3: Bir atlı mı geliyor? Kim ola ki? Aa, tanıdım onu. İbn-i Cera bu.
4: Hey! Durun! Ne yapıyorsunuz siz?
5: Bir hırsız yakaladık, ona hak ettiği cezayı veriyoruz.
4: Aman Allah'ım! Hırsız mı dediniz? Çıldırmışsınız siz.
3: Çıldıralım mı? Niye İbn-i Cera?
4: Hocam! Hocam! Ne yaptılar size?
6: Ne? Hocam mı dedin?
4: Evet. Hocam Ebu Turab Hazretleri bu.
6: Aman yarabbim! Olamaz!
7: Ne yaptık biz? Ellerinizi ayaklarınızı öpeyim. Affedin efendim bizi. Bilemedik. Hayvanlarımız çalındığı için birden hırsa öfkeye kapıldık. Nefsimize uyduk.
3: Efendim şey diyecektim. Size sıcak ekmek ve taze yumurta ikram edebiliriz. Hem sohbetinizle de bereketlenmiş oluruz efendim.
0: Biz fakir, aciz bir kuluz. Sadece önceki alimlerden duyduklarımızı naklederiz. Zaten köyünüze bu maksatla geliyordum. Fakat nefsimin arzusuna kapılıp emri marufu, yani nasihat için geldiğimi unutup sıcak ekmek ve yumurta yemeği ön plana alınca başıma bu işler geldi. Her neyse. Sakın sizler kendinizi suçlu sanmayınız. Biz ancak kendi nefsimize uymanın cezasını çektik.
7: Size karşı çok mahcup olduk efendim.
0: Esas Allah-u Teala'ya karşı mahcup düşmeyin kardeşim. İkramınızı kabul eyledik. Müsaade ederseniz Nahşeb'e geri dönmek dileriz. Öyle değil mi İbn-i Cela?
4: Evet efendim. Ben de onun için gelmiştim. Vakit kaybetmeden dönmemiz lazım efendim.

0: Atanın bu mahallede.
1: Ne zaman düşer bu mahalleye göre
2: geçenlerde Sarhoş Sarhoş gırtlağıma sarıldı. Az kalsın öldürecekti beni. Tehlikeli biridir. Canavarın tekidir o.
0: Hadi duruyoruz.
1: Hadi kapıyı kıralım.
0: Atanın bu mahalleden onu hadi.
1: Evet. Böyle insan olmaz.
3: Ne oluyor? Bağıranlar kim anne?
4: Geldiler. Yine geldiler yavrum. Bizi mahalleden atacaklar. Sen böyle hastayken nasıl gideriz? Nerelere gideriz?
3: İbn-i Cela Ebu Turab hazretlerine ulaşamadı herhalde. Ne yapalım? Nasip böyleymiş. O zatı, o mübarek Ebu Turab'ı sevindirebileceğim tek şey tövbe ettiğimi görmesiydi. Anne, anne yoksa şu son saatlerinde o sevinci tattıramayacak mıyım? Bu fani dünyaya da onun yanında veda edemeyecek miyim? Anne, ne yapacaklarsa yapsınlar artık. Aç kapıyı. Dayanamayacağım.
0: Aç kapıyı. Kapı açın. Açın.
4: Ne olur biraz merhamet edin. Size doğruyu söylüyorum. Oğlum ağır hasta. Bu halimizle nereye gidebiliriz? Ne yapabiliriz?
0: Atalım bunları mahalleden. Yalan söylüyor. Oğlunun hastalığı sarhoş olmasıdır. Tedavisi de mahallemizden gitmesidir.
1: Evet. Durun arkadaşlar. Ama Süleyman hastaymış.
0: Doğru ya. Yaşlı annesine mi acıyalım bari?
2: Hadi canım, niye acıyacakmışız? Bir çocuktan ana da mesuldür. Annesi kalırsa sarhoş Süheyl yarın yine gelir, yine huzurumuzu kaçırır.
0: Doğru söylüyor.
1: Evet, doğru söylüyor.
0: Fakat hiç olmazsa iyileşene kadar müsaade edelim.
5: Evet kardeşlerim. Süheyl iyileşene kadar sabredin.
0: Bu Ebu Turab.
1: Nereden geldi bu yahu?
0: Bilmiyorum ama doğru söylüyor.
2: Niye sabredecekmişiz? Bugüne kadar sabrettiğimiz yeter. Mahallemizde sarhoş istemiyoruz. Hem sen nasıl ilim ehlisin ki sarhoştan yana çıkıyorsun?
5: Ey nahşepliler! Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Belki benimkiler daha da çoktur. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz. Sevgili peygamberimiz dünyaya teşrif ettiği zaman hiç kimse Müslüman değildi. Peygamberlik vazifesi verildikten sonra başladı Müslümanlığı anlatmaya. İman edenler arttı, iman etmeyenler de arttı. Neticede Müslümanlar peygamber efendimize gelip, "Ya Resulullah, müşrikler bize çok eziyet ediyorlar, dayanamıyoruz. Beddua et de Allah kafirleri kahretsin." dediler. Resulullah bunlara şu cevabı verdi. Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlar.
2: Şimdi nasihat dinleyecek değiliz. Bizi boşuna durdurmaya çalışma. Biz bu işi bugün halledeceğiz, anladın mı?
0: Evet, halledeceğiz. Evet, evet. Kumarını atacağız onu. Evet.
5: Beni dinleyiniz ey nahşepliler. Yazık ediyorsunuz. İnsanlar elbette yaptıklarından hesaba çekilirler. Allahü Teala son nefese kadar tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kimin şaki, kimin sayid olduğu son nefeste belli olur. Kaldı ki sizlerin yaşayan bir kişi hakkında kesin bir hüküm vermesi uygun mudur? Allahü Teala bize lütfetti, ihsan etti, Müslüman yarattı, ehli sünnet yarattı. Bu bir insan. Adam bu şansa sahip değilse ona niçin kızıyorsunuz? Bilmiyor ki. Bilmeyen adama hiç kızılır mı? Buna İslamiyet'i anlatmak lazım. Bir adamı kurtarmak, dünyayı kurtarmak gibi sevaptır.
1: Doğru söylüyor. Ben geri dönüyorum.
2: Ben de. Durun! Durun! Mahallemizde ne yapacağı belli olmayan sarhoşların barınmasına göz mü yumacaksınız?
5: Ey nahşepliler! Şu hasta halinle Süheyl'e ve annesine dokunmayınız. Bundan sonra Süheyl'i görmeyeceksiniz. Sizler müsterih olunuz. Kefili de benim. Şimdi evlerinize dağılabilirsiniz.
0: Ben gidiyorum. Hadi eyvallah.
1: Yahu nereden takıldık şu Ebu Binat'a yahu?
2: Beni rezil ettin Ebu Turab. İtibarımı sıfıra indirdin. Alacağın olsun senin. Senin ilmin varsa benim de param var, malım var. Görürsün sen.
5: Bu kalabalık da nedir? Aman Allah'ım.
2: Resulullah Efendimiz bu. Peki ya yanımdaki iki kişi kim acaba? Ah, işte hocam Ahmet bin Hanbel de burada.
6: Ey Ebu Turam, Habibullah'ın yanında gördüklerin İbrahim Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'dır.
2: Peki ya bu kalabalık?
6: Bu kalabalıksa Adem Aleyhisselam'dan bu yana gelmiş peygamberlerdir.
2: Niçin buraya toplandılar?
6: Ey Ebu Turab, dün huzurunda tövbe eden genç bu gece vefat etti. İhlasla, samimiyetle nasuh tövbesi etmenin mükafatını gördü. Allahu Teala onu dostları derecesine yükseltti. Ona evliyalık makamı ihsan etti.
2: Elhamdülillah. Ne büyük bir ihsan. Ne güzel bir son.
6: Allahu Teala Habibi Ekrem'ini ve bütün peygamberlerini o gence ziyarete yolladı. Siz dahi o gence izzetle muamele edin. Cenazesinde hazır bulunun.
2: Hayırdır inşallah. Ey Allah'ım, ne kadar kerimsin ki daha dün fisk yüzünden mahalleden atılmak istenilen bir günahkar kulunu bir ağlama ve inleme, bir tövbe ve pişmanlıkla bu dereceye kavuşturdun. Kalkıp abdest alıp camiye gideyim de.
7: Eşhedü en la
2: Zehra, kızım niçin ağlıyorsun?
4: Baba, bir rüya gördüm.
2: Hı?
4: Bir rüya gördüm.
2: Seni ağlatan bu rüya nedir ki? Hayırdır inşallah.
4: Bu gece mahallemizde bir genç vefat etmişti. Büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bir nida geldi. Kim bu gencin cenazesine katılırsa Allahu Teala onu affedecek dendi.
2: Allah Allah. Hayırdır inşallah.
4: Ne olur babacığım, o gencin cenazesine ben de katılayım. Kadınlara cenaze namazının farz olmadığını biliyorum. Ben uzaktan uygun bir şekilde katılırım. Bu müjdeden nasiplenmek istiyorum. Ne olur baba.
2: Peki kızım. Ne diyeyim? Niyet hayır, akıbet hayır.
4: Tamam

0: İnşallah yavrum. Ben şimdi camiye gidiyorum. Hadi sen de kalk namazını kıl. Senin rüyana benzer ben de bir rüya gördüm. Hayırlı bir vakaya işarettir inşallah. Caminin önü hiç bu sabahki kadar kalabalık olmamıştı. İbn-i Celâ da orada. İşte beni gördü. Bu tarafa geliyor.
1: Hocam.
0: Sabah şeriflerin hayırlı olsun ey İbn-i Celâ. Hayırdır inşallah. Bu kalabalık nedir? Bu sabah diğer sabahlar gibi değil. Caminin önü sanki mahşer yerine dönmüş.
1: Hocam. Bu gece Süheyl vefat etmiş.
0: Ya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala rahmet eylesin. Süheyl'i sarhoş diye hiç kimse sevmezdi. Bu kadar kişi nasıl oldu da hem haberdar oldu hem de toplandı?
1: Hocam, gece rüyamda gaipten bir ses duydum. Ey İbn-i Celâ, kalk. Süheyl vefat etti. Bil ki biz onu veli kullar derecesine ve Allah dostları arasına yükselttik. O, Allah adamlarının ismine leke sürdürmedi. Biz de onun günahlarını temiz eyledik. Onun tövbesini kabul ettik. Ve samimi olarak bize dönüşünden razıyız. Evlerine git, cenazesiyle ilgilen, dediler.
0: Ne güzel bir ölüm.
1: Kalktım, abdest aldım, evlerine gittim. Süheyl hakikaten vefat etmişti. Orada da bir kalabalık toplanmıştı. Onlara da sorduğumda kim Süheyl'in cenazesine katılırsa Allahu Teala onu affedecekmiş diye rüya görmüşler.
0: Allahu Teala elbette her şeyin doğrusunu en iyi bilendir. Demek kalabalığın hikmeti bu. Ebu Binnat da burada mı?
1: Görmedim hocam.
0: Dua edelim. Belki o da tövbe eder inşallah.
1: Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Allah adamlarına akıl sır ermiyor. Ebu Binnat hocamı kötülemeye devam ederken hocamsa onun kurtulması için dua ediyor. Ah Ebu Binnat, ah.
2: Kim o?
3: Benim ya Ebu Binnat, deveci.
2: Kervan için mi geldin?
3: Evet ya Ebu Binnat. Yola çıkmaya hazırız. Diğer kervana katılacaklarla seni bekliyoruz.
2: Tamam, ben de hazırım. Önümüzde Ramazan ayı var. Kış da yaklaştı. Bu sefer Basra'dan çok mal almalıyım. Çok kazanmalıyım.
4: Babacığım.
2: Ne var kızım? Ne oldu?
4: Bahçede ayağım kaydı. Düştüm, kolum çok ağrıyor. Kaybettim.
2: Allah, yani şimdi zamanı mıydı düşmenin?
3: Kaza bu ya Ebu Binnat. Kolu da şişmiş.
2: Yani tam da yola çıkacağım zamanı buldum.
4: Çok acıyor baba, çok acıyor.
2: Tamam. Şimdi ben seni hekime götürürüm.
3: Biz ne yapalım ya Ebu Binnat? Kervana katılanlar bir an önce yola çıkmak istiyor.
2: Siz yola devam edin. Ben işimi bitirince arkanızdan yetişirim.
3: Fazla arayı açma. Çölde fırtına çıkarsa kaybolursun. Sen de biliyorsun ya, canavarlara yem olmakta var işin için.
2: Fazla gecikmem. Bu sefer benim için çok mühim. Size güle güle. Ben hemen peşinizden geleceğim.

neredeyse yarım gün geciktim. Aksilik bu ya, hekimin yakın köye gideceği tutulur. Neyse ki kızı tedavi ettirebildik. Gel yavrum, hadi. Bir an önce kervana yetişebilsem bari. Ye, ye. Hay Allah. Bu rüzgar da nereden çıktı? Çölde ilerlemek de zor oluyor. Deveci haklı. Kervanı kaybetmesem bari. Ya, ya. Korktuğum başıma geldi. Uçuşan kumlardan göz gözü görmüyor. Yolumu kaybettim. Şimdi ne tarafa gideceğim? Aman Allah. Nereye gideceğim? Allah Allah. Hayvan niye huysuzlandı acaba? Aman Allah'ım, o da ne? Bir çöl aslanı bu. Şu tepeye doğru kaçmalıyım. Hadi Küheli Hanım. Aslan gördü bizi. Bu tarafa geliyor. Daha hızlı kaçma.

Evi oturan bu. Evet. Evet, ta kendisi. Hayret. Aslan da durdu. Yaklaşmıyor. Tamam. Fırsatı kaçırmayayım. Aslan'la Ebu Turab'ın işini bitirinceye kadar ben de kurtulurum. Yeah. Hadi aslanım. Hadi. Hadi. Olamaz. Aslan yine peşime düştü. Ne yapsam acaba? Ebu Turab'ın yanına geri dönmeliyim. Başka çarem yok. Hadi geri dön. Hadi aslanım. Hadi dön bakayım. Hayal değil bu. Tek kurtuluş ümidim o. Gayret olsun. Hadi geldik işte. Hadi. Hayret. Aslan yine durdu. Yaklaşmıyor. Bari gidip konuşayım. Ya Ebu Turab, hayatımı kurtardın. Sana minnet borçluyum. Fakat niçin cevap vermiyorsun? Olamaz. Ölmüş bu. Demek uzun zamandır bunun için kayıptı. Ama oturmuş haliyle böyle nasıl duruyor? Bir keramet bu. Ancak bir veli böyle olabilirdi.

0: Affet. Affet beni. Seni anlayamadım. Ben başkalarının kusurlarıyla uğraşırken zaman kaybettim. Seni kaybettim. Şu kısa aklımın her şeyi anladığını zannettim. Veliler faydalı olur buyurmuştum. İşte gördüm, yaşadım. Şimdiye kadar kazanç yalnız mal biriktirmek, para biriktirmek biliyordum. Aklım fikrim başka bir şey almıyordu. Şimdi çölde fırtınada nefsimle baş başa kaldım. Beni azgın aslanın elinden, fırtınanın dehşetinden ne param ne de malım kurtardı. Bu kadar ömrü şu sıkıştığım, ölümle burun buruna geldiğim şu anda imdadıma yetişemeyecek şeylere harcadım. Ömrünü darda kalmışlara yardım ederek geçiren Ebu Turab Hazretlerinin ölüsü de benim taşlaşmış kalbimi yumuşattı. Çok geç de olsa tövbe ettim. Pişman oldum. Ya ilahi, sana sığınıyorum. Ebu Turab Hazretlerinin hürmetine beni de affet. Affet Allah.
1: Ömrünün her zerresini insanların ebedi saadete kavuşmalarına yardımcı olmak için harcayan Ebu Turab Hazretleri miladi 859 senesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Zevki, sefayı, uykuyu, kısaca rahatı terk etmenin mükafatına kavuşmuştu. O şehit olmuştu.

0: Radyo Tiyatrosu.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.

0: taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerini

0: gözlerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

bir karanlık bulut geldi. Aldı, götürdü. Sevdaları, yürekleri çaldı götürdü. Karanlığın ortasında ağlayan çocuğu. Söyle bana, söyle bana, kimler seni ağlatır çocuğu? Bir fırtına kopuverdi ta yüreğimden. Bir sızı duyuverdim ta içerimden. Yarınların umut olsun.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır.

0: Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin anlatıldığı ve izah edilip ispatının yapıldığı 25. sözü Zülfikar Mecmuası'ndan, Risale-i Nur Külliyatı'ndan sizlere anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Bir kısmını geçmiş programlarımızda izah ettik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinet arşihi ve midad kelimati. Ala Resulina salavat. Bugüne kadar 25. sözden, yani Kur'an'ın mucizelik yönlerinin izah ve ispat edildiği bu mevzudan neleri gördük? Başlıklar halinde kısaca bir hatırlayıp geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Bu 25. söz, değerli dinleyenler, Zülfikar'ın ikinci makamı olup Mucizat-ı Kur'aniye, yani Kur'an mucizeleri risalesi ve bunun zeyillerine dair olan Risale-i Nur'dan mühim bir eserdi. Mukaddemesi 3 parçadan oluşuyordu. Birinci cüzünde Kur'an nedir ve tarif nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu bizlere anlatıp daha sonra tarifini yapmıştı. İkinci cüzünde, ikinci parçasında yahut kısmında Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye üstünlük cihetlerinden bahsetmişti. İlahi diğer kelimelerden, yani suhuflardan, diğer kitaplardan Kur'an-ı Kerim hangi cihetlerle ve nasıl daha üstündür, ondan anlatmıştı. Ondan bahsetmişti. Üçüncü cüzünde ise Kur'an'ın çok kitapları tazammun etmesini, yani kapsamasını ve altı yönden parlak oluşunu bahsetmişti. Daha sonra şulelerinde, birinci şulede 3 şua vardı. Kur'an'ın icaz derecesindeki belagatından bahsetmişti. Yani mucize olan, hale uygun, muvafık söz söylemesinden. Bunun birinci suretinde Kur'an'ın muarızlarının, Kur'an'la mücadele etmeye çalışanların muaraza yerine muhabere yolunu seçmelerini örnek vermişti. Yani Kur'an'a bir benzerini getiremediklerinden dolayı kolay olan yolu bırakıp canlarını, mallarını helake atan harp yolunu seçmişlerdi. İkinci surette Kur'an'ın belagatındaki icaza dair 5 noktadan bahsedildi, onlar anlatıldı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in nazmındaki, yani o söz dizilişindeki, şiir gibi anlatımındaki cezaletti. Yani o sözdeki heybeti, yine manasındaki belagatı, üslubundaki bedaatı, söz söyleme tarzındaki eşsizliği, ama her sanat itibariyle, edebi her sanat itibariyle eşsizliğinden bahsetmişti. Yine dördüncüsünde lafzındaki fesahattan bahsetti. Gayet açık bir tarzda, son derece anlaşılır bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in lafızlarının bulunduğuna örnekler verdi. Beşinci noktada beyanındaki beraattan bahsetti, eşsiz olmasından. Daha sonra teşvik ve tergip, yani bir şeye teşvik etme, rağbetlendirme ve isteklendirme örneklerinden. Bir sonrakinde makam-ı terhip ve tehditten, yani bir öncekinde cennetle, Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle ve hakeza müjde verirken, ikincisinde tehdit ayetleri vardı, cehennemle korkutmak gibi. Bunların mucizelik yönlerinden bahsedildi. Başka bir makamda medih misalleri, bir diğerinde zem ve zecir, yani kötüleme ve zorlama. Başka birinde ispat misalleri, yine irşat misali, makam-ı ifham ve ilzam, öğretme ve talim gibi hususlardan bahsedilmişti değerli dinleyenler. Mevzu çok uzun, birkaç haftadır, birkaç aydır hatta, düzelterek söyleyelim. Biz devam ediyoruz. Bitmediği için ben geçmiş kısımları kısaca hatırlatayım diye böyle başlıklar halinde size söylüyorum buradan. Ama burada söylenilen her bir husus aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun izah ve ispatıdır. Bütünü de öyledir.
İkinci şuada Kur'an'ın harikulade camiiyetine dair beşlemadan bahsetti. Mesela lafzındaki camiiyet, her şeyi kendisinde toplama lafzında manasının da cami olduğundan bahsetti. Yine ilmindeki camiiyetten ve bahislerindeki camiiyetten bahsetmişti. Üslup ve icazındaki camiiyetine dair beş ışık da beşinci lemada anlatılmıştı. Birinci ışık, bir tek surenin bütün Kur'an'ı içine alabilmesi anlatılmıştı. Bir tek sure bütün Kur'an-ı Kerim'i içine alıyor. Nasıl alıyor? İşte 25. sözde bu izah ediliyor. Ben de sizlere aktardım. Merak edenler veya tekrardan hatırlayayım diyenler, hiç duymamış olanlar 25. sözde bakabilirler değerli dinleyenler. Yine ikinci ışığında umum kelam tabakalarını, hakiki marifetleri cami olması, kelamın ne kadar tabakası varsa, sözün ne kadar makamı varsa, bütün onları ve onlardaki hakiki marifetleri Kur'an-ı Kerim'in kendisinde toplamış olmasından bahsetti. Üçüncüsünde Kur'an'ın icaz kerane icazı, yani mucize olduğunu gösteren, acizde bırakan, az söz ile çok şey anlatma özelliğinden bahsetti. Daha sonra kıymetli dinleyenler, külli kanunları cüz'i bir hadise içinde gösterdi Kur'an-ı Kerim. Beşincisinde maksat, mesele, mana, üslup, letaif yani latifeler ve mehasin cihetiyle Kur'an-ı Kerim'in cami olduğundan bahsetti. Sonra üçüncü şuanın üç cilvesine geçtik. Orada Kur'an'ın gaybe dair bildirdiği haberler Kur'an'ın mucizeliğini ispat ediyordu. Yine bunun şıklarından birinde maziye dair verdiği haberler, yani gayb diyoruz ama gayba dair verdiği haberler, sonra bunun içinde geçmişe dair ve geleceğe dair, ikincisinde de geleceğe dair haberler vardı. Üçüncü şıkkında ilahi ve kevni hakikatlere, bunlar da bizim için gayb hükmündedir, yani bilinmeyendir. İlahi ve kevni, yani yaratılmaya dair, mevcudata dair hakikatlere, bu şehadet alemine ve ahiret alemine dair verdiği haberler vardı. Yine ikinci cilvede onun da dört esası vardı kıymetli dinleyenler. Kur'an'ın şebabetinden, gençliğinden, tazeliğinden bahsetti. Her asırda sanki o asra hitap ediyor, o asırda yeni inmiş gibi, o asırdaki her tabakaya hitap ederek gençliğini muhafaza etmesini anlattık. Medeniyeti hazıra ile hikmeti Kur'aniye'nin bir muvazenesi yapıldı. Kur'an'ın çok evliliğe müsaadesinin hikmetinden bahsedildi. Kur'an'ın mirasta kadına sülüs verdiğinin hikmetinden bahsedildi. Yine dördüncü esasta Kur'an'ın sanemperestliği, yani putçuluğu ve suretperestliği reddetmesinden bahsedildi. Yani heykel diyorlar ya şimdi, heykel, putlar ve fotoğraf. Bunların reddinden bahsedildi, hikmetleri anlatıldı. Medeniyetin edebiyat ve belagatı ile Kur'an'ın edep ve belagatının bir muvazenesi yapıldı. Üçüncü cilvede her asırdaki bütün beşer tabakalarına hitap etmesi izah edildi. Yine ikinci şulede üç nuru vardı bunun. Birinci nurda Kur'an'daki selaset, selamet, tesanüt, tenasüp, teavün ve tecavüp. Yani o sözlerindeki akıcılık, bir emniyet ve selamet sunması, dayanışma dediğimiz tesanüdü, birbiriyle harflerin, kelimelerin, ayetlerin, surelerin, Kur'an'ın tamamının birbiriyle uyuşmasını, dayanışmasını, sırt sırta vermesini, birbirini teyit etmesini, yine birbiriyle münasebetlerini, teavün, tecavüp gibi cevap verme, yardım etme gibi hususlar izah edildi. İkinci nurda ayet sonlarındaki fezlekeler ve Esma-i Hüsna, yani Rabbimizin isimlerinin, o güzel isimlerinin baktığı cihetlerdeki eşsiz üsluptan örnekler verildi. Bunda cezalet meziyetinden, yani sözdeki heybet, belagat nüktelerinden örnekler anlatıldı değerli dinleyenler. Üçüncü nurunda başka kelamlarla kabili kıyas olmadığının, hiçbir söze Kur'an-ı Kerim'in benzemediğinin ve kelamındaki kuvvetin varlığından ve örneklerinden bahsedildi. Yine
Üçüncü şulenin üç ziyası vardı. Birincisi ziyada Kur'an'ın her bir ayetinin icaz ve hidayet nurunu neşrettiği, her bir ayetinde mucizelik olduğu, mucizeler gösterdiğini ve yine her bir ayetinin o icaz cihetiyle birlikte hidayet nurunu yaydığını ispat etti. Kur'an'ın en yüksek dereceyi icazından bahsedildi. Hikmet-i Kur'an'a karşı felsefe-i beşeriyenin derece-i sükutu, insanların fikirlerinin, bilgilerinin, ilimlerinin Kur'an'ın ilmi, bilgisi ortaya koyduğu hükümler ve diğer hususlar itibariyle beşerin felsefesinin ne kadar sükut ettiğini, karşısında duramadığını, Kur'an hükmünün âli, yüce, yüksek olduğunu, beşer saadetinin ancak Kur'an düsturlarıyla olabileceğini, beşer düsturlarıyla olmayacağını izah ve ispat etti. Üçüncü ziyada kıymetli dinleyenler, Kur'an şakirtlerinin hikmetlerinin Kur'an'ın hikmetine karşı derecesinden bahsedildi ve sonunda, yani üçüncü şulenin sonunda Kur'an'ın her bir kelime

kendisinin birer mucize olması izah edildi. Daha sonra zehirlere geçtik kıymetli dinleyenler. Zehirlerde Kur'an'ın büyüklük ve hakkaniyetini gösteren 6 nükte anlatıldı. O 6 noktada içindeki nüktelerle birlikte Kur'an'ın hak olduğunun ve büyüklüğünün izahı yapıldı. İkinci zehir 20. sözdü. Onun 1. makamı meleklerin Hazreti Adem'e secdesi. Yine bir sığırın kesilmesi, malum Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'na gittiğinde kalanlardan bir kısmının bir sığır yapıp, buzağı yapıp ona tapması meselesi var. Ve yine taşların su fışkırması, Musa Aleyhisselam'ın asasıyla birlikte, vurmasıyla birlikte taşlardan su fışkırması hakkındaki ayetlerden ve onların icazlarından bahsedildi. Yine Bakara suresinin 3 ayetine dair bazı şüpheleri, cevapları verildi. Yani onlarda da bir şüpheye yer olmadığı anlamayanlara güzel bir şekilde izah edildi. İkinci makamda Kur'an'da zikri geçen peygamberlerin mucizelerinin, mesela bunlardan tayyare, şimendifer, elektrik gibi medeniyet harikalarına nasıl işaret ettiğini anlattı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın havada seyahat mucizesinin işaretleri, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın taştan su çıkarması mucizesinin işareti, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en müzmin hastalıklara şifa vesilesi olması mucizesinin işaretleri anlatıldı. Yine Hazreti Davud Aleyhisselam'ın demiri elinde yoğurması mucizesine işaret edildi, anlatıldı ve onun bu asırda nelere işaret ediyor? Bunlardan bahsedildi, mucize olduğu gösterildi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını getirmesi mucizesindeki işaretler, Hazreti yine Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri ve şeytanları çalıştırması mucizesinin işaretleri, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın dağlar ve kuşlarla birlikte tesbih etmesi mucizesi anlatıldı ve onların işaretlerinden bahsedildi. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ve Süleyman Aleyhisselam'ın yine kuşların lisanlarını bilmeleri mucizesinin işaretleri anlatıldı ve bunların nasıl Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğuna delil olduklarından bahsedildi. Bir cihette de insanlığın peygamberler eliyle mucize olarak gösterilen bu medeniyet harikalarına çalışarak ulaşabilecekleri izah edilmiş oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmaması, ateşin onu yakmaması mucizesinin işareti, yine Adem Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi olan isimlerin öğretilmesinin işareti izah edildi değerli dinleyenler. Bir mühim nükte vardı orada, her bir ilim ve fennin hakikatinin bir ismi ilahiye dayandı. Yani bugün insanlığın elde ettiği ne ilim varsa, hangi fen veya sanat varsa hepsinin mutlaka Cenab-ı Hakk'ın bir esmasına dayandığı izah edildi. Yine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi olan Kur'an'ın icaz, yani mucize olması ve belagatının işaretinden bahsedildi. Sonra iki mühim suale geçilmişti. O suallerden birisi, Kur'an ne için medeniyet harikalarından açıkça bahsetmiyor? Bunun cevabı verildi. Diğerinde de neden açıkça bahsedip kafirleri tasdike mecbur etmiyor? Suallerinin cevapları verildi. Bundan başka değerli dinleyenler, 3. zeyilde 12. söz, Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesiyle, mukaddes hikmetiyle, felsefe hikmetinin muvazenesi yapıldı. Kur'an'ın hikmetiyle hikmeti fenniyenin farklarının bir hikaye-i temsiliyle anlatılmasının beyanı vardı. Kur'an hikmetinin şahsi hayatımıza verdiği ahlaka ve terbiyeye dair hikmetler bahsedildi ve felsefenin verdiği ahlak ve edebe dair dersin bir muvazenesi yapıldı. Üçüncü esas da yine felsefe hikmetiyle Kur'an hikmetinin içtimai hayatı beşeriyeye, yani cemiyet hayatına verdiği terbiyelerden bahsedildi. Onların kıyaslaması yapıldı. Dördüncüsünde Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde, bütün ilahi kelimeler içinde Kur'an'ın ciheti ulviyetini, yücelik cihetini hepsinden üstün olduğunu ve bütün kelamlar üstünde üstünlük cihetini bahsederek yine mucizeliğini izah edip ispat etti.

Zülkarneyn aleyhisselamın güneşi çamurlu bir suda batarken gördüğünü beyan eden ayetin izahı yapıldı. Yine 3. zeyilde Fetih suresinin ahirindeki ayetin 7 nevi gayba dair haberlerinden bahsedildi. Onun lemaları vardı. Tetimmesinde Nisa suresinden bir ayetin 4 halifeye sırasıyla birlikte işaret etmesi ve 5. halife olarak Hazreti Hasan'a işaretinden bahsedildi radıyallahu anhu mecmain. Hatimesinde değerli dinleyenler, Kur'an-ı Hakim'in tevafuk cihetinde tezahür eden icazından bir nükte anlatıldı. Yine 4. zeyilde Rumuzat-ı Semaniye isimli Üstad Hazretlerinin eserinden alınan Kur'an'daki bazı tevafukat ve Kur'an harflerinin birbiriyle uyumuna dair ve bunların da Kur'an'ın mucize olduğunun ispata yönelik işaretlerine dair bir kısım nükteler anlatıldı. Yine Kur'an harflerinin adetlerindeki icaz cilveleri, Alak suresinin tevafuk sırlarına dair 4 latif icaz, Nasr suresinin tevafuk anahtarıyla açılan 2-3 sırrı, Kevser suresinin tevafukla münasebettar birkaç sırrı, İhlas, Alak, Nas ve Fatiha surelerinin harflerine ait işareti gaybiye ve bunlardaki tevafuk mucizeleri anlatılarak izah edildi, ispat edildi değerli dinleyenler. Yani esas itibariyle baktığınız zaman en başta Kur'an nedir, tarifi nasıldır girişiyle başlayan ve sonra mevzuyu açarak, derinleştirerek ta Kur'an-ı Kerim'in her bir harfindeki mucizelik cihetlerini bize gösteren, tamamıyla yine Kur'an'ın bütün kuvvetiyle hak kelam olduğunu ispat eden, ayna gibi, güneş gibi bizlere gösteren kıymetli bir eser değerli dinleyenler. Ben zaman zaman programlarda hatırlatmada bulunuyorum. Bu 25. sözün tamamını en az bir kere okumakta fayda var. Ta ki Rabbimizin kelamı nasıl mucizedir, bunu öğrenelim ve dinsizlerin Kur'an'a dair olan ve Kur'an hakikatlerine karşı olan muarazalarına, itirazlarına, şüphe atmaya çalışmalarına karşı verecek cevabımız olsun. Hem kendi imanımızda ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin gibi mertebelerde dereceler kat edelim inşallah, hem kafirleri, mülhitleri, dinsizleri, münafıkları susturacak bilgileri elde edelim. Onun için tamamını okumakta, hatta zaman zaman açıp belirli yerleri mütalaa etmekte fayda var. 5. zeyilde yine meyvenin 10. meselesi, Kur'an'daki tekrarın hikmetleri var. 10. meselenin sonunda 2 haşiye var. Kur'an'ın tercümesinin mümkün olmadığı ve hakikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın verdiği teselli. Yine Felak suresinin asrımıza bakan bir nükte-i icaziyesi. La ikrahe fiddin ayetinin asrımıza bakan bir icaz nüktesi anlatılıyor kıymetli dinleyenler. Bu fihristenin bir kısmından size arz ettiklerimi, izahını henüz biz yapmadık değerli dinleyenler. Son kısımlarındayız zaten. Oralarda inşallah birkaç program sonra bir tamamıya sizlere arz etmiş oluruz. Şimdi biraz zamanımızı aldı ama hatırlamış olduk. Bu her bir başlık aslında Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bize ispat eden bir yerdir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir zaman taklit edilemeyeceğinin izahları, ispatlarıyla doludur. Onun için oradaki her bir başlık izahı zaten 25. sözün tamamında bizim için kıymetli deliller, hüccetler hükmünde. Evet, geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi değerli dinleyenler. Esbabül nuzulü muhtelif, mütebayin bir maddede esele-i mükerrer, mütevafit, hadisat-ı ahkamı müteaddit, mütegayir, mütefarik nüzulunun ezmanı. Bu geçen haftadan hatırlayacağınız bir yer değerli dinleyenler, şiir tarzındaydı. Kızıl İcaz dediğimiz kısım. Ben izah ede ede sizlere bu şiir gibi olan ve bilmediğiniz yerleri, kelimeleri izah ederek anlatmaya çalışacağım. Öyle gidiyoruz, öyle sürdürüyoruz bu Kızıl İcaz kısmını. Evet,
Nüzul zamanı ayetlerin ayrı ayrı diyor, muhtelif. Başka başka yerlerde gelmiş. Hepsi aynı anda bir maddede inmemiş. Ana meseleler çeşitli maddelerde tekrar edilmiş. Tevhid mesela, nübüvvet, ubudiyet, haşr ile adalet gibi esas mevzular tekrar edilmiş. Yine mütevavit hadisatı, ahkam-ı müteaddit, yani değişik hadiseleri farklı farklı zamanlarda olan olaylardan doğru olarak bahsetmiş. Çeşitli zamanlarda nüzul ederek hadiselerin diğer farklı kısımlarında izah etmiş bir Kur'an-ı Kerim. Halat-ı telakkisi mütenevvi, yani kabul etme anlayışı, kabul etmeye dair halleri ayrı ayrı aksam-ı muhatab-ı müteaddit, muhatap olanlar, ona muhatap olanlar kısım kısım, yani çocuk var, yaşlı var, genç var, hasta var, sağlıklı var vesaire, alim var, cahil var, ayrı ayrı kısımlar, ama hepsine Kur'an-ı Kerim hitap ediyor, hepsi ondan dersini alıyor. Hem de her asırda. Bu da Kur'an'ın mucizelik cihetidir. Gayat-ı irşadında mütederriç, mütevavit, yani irşat gayelerinde de içinde derç ettiği irşada dair hususlar farklı farklı her cihetle de irşad ediyor. Şu esaslara müstenit beyanı, yani hem bunlara irşada dair beyanları var, hem buna bina edilmiş. Cevabı hem hitabı bununla da beraber selaset ve selamet, tenasüp ve tesanüt kemalini göstermiş. Bütün bunlarla, yani ayrı ayrı zamanda başka başka insanlara, farklı farklı hadiselere bakmasına rağmen, farklı zamanlarda nüzul etmesine rağmen her tabakaya, her kesime hitap ediyor, her suale cevap veriyor. Bununla beraber ne selametini kaybediyor, ne selasetini, ne birbiriyle olan tesanüdünü, ne de birbiriyle olan münasebetini kaybetmediği gibi en mükemmel bir tarzda göstermesi Kur'an-ı Kerim'in yine onun mucizelik cihetidir değerli dinleyenler. İşte onun şahidi fenni beyanı meani. İlimlere bakarsanız, fenlere, onların beyan ettiği şeylere bakarsanız Kur'an'ın bu hükümlerinin doğruluğunu görebilirsiniz. Mevcut fenler, ilimler Kur'an'ın beyanlarına şahittir. Kur'an'da bir hasise var, bir özellik var Kur'an'da. Başka kelamda yoktur. Kur'an'ın özelliklerini başka kelimelerde böyle bir tarzda bulamazsınız. Bir kelamı işitsen, bir söz duydun, asıl sahip kelamı arkasında görürsün. O kelamın sahibi kimdir? Arkasında onu görürsün. Ya içinde bulursun, ya da içinde, o sözün içinde bilirsin. Üslub aynayı insani, insanın üslubu insanın aynesidir diyor. Bir söz duyarsan, bu söz kimindir, o sözün arkasında veya içinde ya beyanında onun kimden olduğunu anlarsın. Kur'an ise zahiren o nebi muhatabı gösterir. Muhatap sahibi kelama perde. Kur'an'da ise sözün sahibin olarak kimden duyulur? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çıkar. Onu Kur'an-ı Kerim asıl kelamın sahibi olan Allah-u Teala'ya perde eder. Zira vacibül vücuttur ki, yani Kur'an-ı Kerim vacibül vücud olan Allah-u Teala'nın kelamıdır ki bi nefat ve bi nihayet hitap ve kelimatı la yuhat muhatabının ezelden ebede ta ebede birden teveccüh etmiş, tekellüm ediyor. Öyle bir kelamdır ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bizlere geliyor. Kelamın asıl sahibi olan Allah-u Teala'dır ki bitmez, tükenmez, hadsiz, hudutsuz o kelamının ve onun içindeki hikmetlerin, manaların hitabına la yuhat dediğimiz, yani sınırsız bir tarzda, had konulamayan bir şekilde muhatabına ta ezelden ebede kadar Cenab-ı Hak muhatabı olan bizlere teveccüh etmiş. Hasreten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tekellüm ediyor, Allah-u Teala konuşuyor Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla. Şöyle mahdut kelamın arkasında ezel ebed sultanı, kelam sınırlı gibi ama arkasında kelamın sahibini bize gösteriyordu. O ise kimdir? Ezel ebed sultanı olan Cenab-ı Hak'tır. Kur'an ise zahiren o nebi muhatabı gösterir muhatap,
sahibi kelama perde eder demişti. İşte

Yalnız bir lemai tecellisi kabildir. Sıkışması eğer bütün o bi nihayet kelimat, bütün o nihayetsiz kelimeler defaten dinlemesi daire-i imkanda olsaydı bir mekanı yahut bütün muhatabini zerrat-ı kainat suretinde tek bir kulak olsaydı o üzn-ü cihanı. Her bir nur-ı imanı hem bir hadsi vicdanı belki kelamı bi nihaya arkasında veya içinde bi nihayet helali bi nihayet celali azameti içinde o haşmeti sübhani görürdü timsalini. Yani burada özetle şöyle diyor değerli dinleyenler. Allah-u Teala'nın kelamı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla onda tecelli etmiş. Onda tecelli lemaları görünmüş. O nihayetsiz kelimatıyla Cenab-ı Hak konuşulur. Şayet bütün bu nihayetsiz kelimeleri bir anda aniden defaten dinlemesi mümkün olsaydı, imkan dairesinde olsaydı, bir mekanda hepsini bir anda dinleyebilecek olsaydık yahut bütün muhatabını, yani Kur'an-ı Kerim'e muhatap, kelam-ı ilahiye muhatap olan zerrelere kadar her şey, kainat zerreleri suretinde tek bir kulak olsaydı, adeta tüm kainat Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yer ve bir anda okunuyor ve tüm zerreler, insanlar, bitkiler, hayvanlar, cinler, melekler adeta tek bir kulak gibi o sesi dinliyor tarzında bir iman nurunu, tüm cihanı kaplayan bir hidayeti görürdük. Kelamı, kelamın sahibinin hak olduğunu ani bir anlayışla hissederdi. O nihayetsiz kelimatın arkasında yahut içinde nihayet celal sahibi, azamet sahibi Allah-u Teala'nın bulunduğunu, onun haşmetli vaziyetini, onu her türlü noksanlıktan münezzeh ederek bir misalini, bir örneğini, tüm kainat adeta bütün zerreler bir kulak kesilerek o Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle anlayabilirdi. Demek tenzilin esalibinde tenevvü, demek ki Kur'an-ı Kerim'in nüzul etmesindeki hususlardan biri de şudur ki üsluplarında çeşitlilik var. İlahi bir tenezzülattır Rabbimizin insanlarla konuşması için tenzilen, yani bizim seviyemize adeta inerek, kelamını bizim seviyemize indirerek anlatması vardır. Yoksa Kur'an-ı Kerim çok âlidir, çok yücedir. Tecelli-i esma-i sıfatıdır ki isimlerinin tecelli etmesidir, sıfatların tecelli etmesidir ki kelamın arkasında görüyor onu bir nazar-ı iman. Eğer iman nazarı varsa o âli kelamı, Kur'an'ın yüceliğini ve onun Allah-u Teala'nın kelamı olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bütün azametiyle görür. Hangi nazar? İman nazarı. Yani mümin olan görür. Her adam diyebilir, şems benim içimde yakılmış. Evim olan dünyada şu aynede güneş bana tebessüm eder, bakıyor o aynı asumanı. Her insan diyebilir ki, güneşi Allah-u Teala benim için yakıyor. Bu dünya benim hanemdir. Bu aynede, bu dünya aynesinde güneş bana tebessüm edip bakıyor. Asumanın bir gözü olarak, yani semavatın gözü olan güneş bana bakıyor der. Allah Celle Celaluhu eğer şuuru ona hem de sözü verseydi, yani asumanın gözü olan güneşe Cenab-ı Hak söz hakkı verseydi ve onu şuurlu kılsaydı, o nazenin sema benimle konuşurdu. Aynede olurdu vasıtayı beyanı. İşte Kur'an'da maneviyat semalarının ve maddi semaların güneşidir. Her bir mümine şu nazımda söylendiği gibi hitap eder, her bir müminle konuşur. Bunu demek istiyor burada da. İnhisar-ı zihniyet ona bu hakkı verir. Yani kendi zihnine münhasır kılma ona bu hakkı verir. Hem dahi diyebilir her bir insan, Rabbim benimle konuşur. Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla benimle konuşur diyebilir. Çünkü herkese de hitap ediyor. İnhisarda olamaz. Yani sadece benimle konuşuyor diyemez. Ama Rabbim benimle konuşuyor diyebilir. O sermediğidir. La mekani. Çünkü Kur'an-ı Kerim sermediğidir.
Cenab-ı Hak'tan sermediği olan Cenab-ı

kıyamattan gelir. Cenab-ı Hakk'ın bir mekanı yoktur. Ey şanlı Misa, ey Saili misali, sen ki icaz istedin, ey talep eden, isteyen, sual eden, sen icaz istedin, yani az sözle çok şey anlatmamızı istedin Kur'an-ı Kerim'e dair. Ben de işaret ettim. Eğer tafsil istersen, uzun geniş açıklama istersen, haddimin haricindedir. Sinek seyretmez asumanı. Gökyüzünün yanında adeta bir sinek gibiyiz. Orayı seyredemeyiz diyor. Zira o 40 enva icazından, Kur'an'ın en başta söylemişti, 40 çeşit icaz ciheti var. O icaz cihetlerinden, türlerinden yalnız bir nükte ki cezalet-i nazmıdır. Nazmındaki o söz dizilişindeki heybetidir. İşaretül icazda sıkışmadı tibyanı, yani beyan edilmesi işaretül icazdadır. Orada sıkıştırılmadan geniş geniş anlatıldı. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğine dair tafsilat istiyorsan bu kızıl icazda nazım tarzında kısaca bunu az sözle anlattık. Tafsilini işaretül icaz tefsirine bakarak görebilirsin diyor. Evet, işaretül icaz tefsirinde Diyanet İşleri Başkanlığı neşretti değerli dinleyenler. Alıp oradan Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğunun geniş izahına bakabilirsiniz. Yüzer sahife tefsirim ona kafi gelmedi. Senin gibi ruhani ilhamlardan ziyade ben istiyorum senden tafsil ile beyanı. Yani ben açıkça uzun uzun beyan istiyorum, sadece ilham kısmını değil diyor. Bu da işaretül icazda vardır, oradan bulabilirsiniz diyor. İşaretül icaz tefsiri de şöyle bir tefsir değerli dinleyenler. Üstad hazretlerinin medresedeyken başladığı, sonra 93 harbi denilen Rus harbinin patlak vermesiyle Kafkas cephesinde Bediüzzaman hazretleri yaklaşık 5000 kişinin gönüllü alay kumandanı olarak harp ederken yanında bulunan talebesi Molla Habibe at üzerinde harp esnasında düşmanla muharebe ederken yazdırdığı bir tefsirdir. Çok kıymetlidir. Evet, devam ediyor. Farsça bir ibare var, orayı geçiyorum değerli dinleyenler. Onun da mealine bakalım ne demiş. Batının heva ve hevesi üzerine kurulu dehasından beslenen edebiyatı, Kur'an'ın sonsuza kadar ışık saçan, şifa bahşeden ve dost doğru yola hidayet eden edebi zevkine asla ulaşamaz. Şimdi bir Batı hayranlığı var ya her hususta. İşte bu Arabi ibarede diyor ki, bu Batı'nın edebiyatı onların heva ve hevesi üzerine bina edilmiştir. Onların o şeytani zekasından çıkmıştır, insanları kötülüğe sevk ediyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in esasları nur saçıyor, ışık saçıyor, şifa bahşediyor ve dost doğru yola hidayet ediyor, sırat-ı müstakime götürüyor. Öyle bir edebi zevkle diğeri Batı'nın şeytanca edebiyatı muvazeneye, kıyaslamaya gelebilir mi? Elbette gelemez. Kur'an'ın edebiyatına insanların karışık zihninden çıkan eserler asla yetişemez. Ulaşmaz deste edeb garbi heva sebar heva kari deha der debi edeb ebed müddet Kur'an-ı ziyadar ziyabar şifakari hüda der. Parçası da böyleydi kıymetli dinleyenler. Evet, kamilin insanların zevki mealisini hoşnut eden bir halet, kemale ermiş kişilerin âli zevklerini memnun eden, hoşnut eden bir durum. Çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiata, tabiat sahibine hoş gelmez. Kur'an-ı Kerim'in üslubu kemaldeki, ruhu kemalde olan, yani iman nuruyla kalbi nurlanmış olan müminlerin zevkini okşar, onlara hitap eder, onların hoşuna gider. Çocukla heveslerle dünyevi sefihane olan tabiat sahiplerine, yani huyu kötü olanlara Kur'an-ı Kerim hoş gelmez. İşte kafirlere, münafıklara hoş gelmediği gibi. Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen bir zevki süfli, sefih

Hem nefsi ve şehavani içinde tam beslenmiş zevki ruhiyi bilmez, Avrupa'dan tereşüh eden şu hazır edebiyat, romanvari nazarla Kur'an'da olan letaif-i ulviyet, yani Kur'an'ın ulvi latifelerini, mezayayı haşmeti göremez. Aynen yukarıda verdiğim misal gibi, bugün cari olan piyasadaki sözler, kitaplar, romanvari eserler, edebiyat, Batı'nın sefihane heva ve hevesinden beslenmiş ve oraya hitap ediyor. Elbette bu, Kur'an-ı Kerim'in o yüksek ulvi edebiyatını anlamayacaktır, hoşuna gitmeyecektir, kabul edemeyecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim yüksek meziyetleri, ulvi halleri, güzel duyguları, beşere dünya ahiret saadetini anlatacak, hidayet edecek, şifa verecek, her türlü sanatta beşeriyeti adeta uçuracak yüksek ruhlara hitap ediyor, mümine hitap ediyor. Müslümanın zevkine hoş geliyor. Bunu söylüyor burada. Kendindeki mihengi ona ayar edemez, edebiyatta vardır üç meydanı cevelan, yani o Batı'nın sefih edebiyatı, Kur'an'ın yüksek âli edebiyatına kendi mihengiyle ayar veremez. Çünkü edebiyatta üç cevelan meydanı vardır, onların içinde gezer, haricine çıkamaz. Ya aşkla hüsündür, edebiyatta ne vardır, ya aşk, güzellik vardır veya himayet ve şehamet vardır. Birini himaye etme, hamaset, kahramanlık, cesaret vardır veya tasvir-i hakikat, hakikatlerin tasvir edilmesi. İşte beyani edebiyi, hamaset noktasında hakiki ve hakikati, hakperestliği göstermez. Belki zalimi nev-i beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvetperestlik hissini telkin eder. Beşerin, Batı'nın edebiyatı, romanı, sanatı, tiyatrosu neyi gösterir? Zalime alkışlar. Zalime, gaddarlara, kuvvetli olanlara değer verir. Siz de hakkın yanında değil, kuvvetli olun, kuvvetperestliği telkin eder. Hüsn ve aşk noktasında ise aşk-ı hakikiyi bilmez. Aynen zevk cihetinde ruhani zevki bilmediği gibi, sadece maddi zevklere baktığı gibi, güzellik cihetinde de hakiki aşkı, Allah aşkını bilmez, şehvetengiz bir zevki nefislere rızk eder. Nefisleri şehvetlerine tabi kılacak bir telkinle, bir fikirle onlara yaklaşır. Tasvir-i hakikat maddesinde, üç madde içinde, üç şekilde cereyan eder edebiyat dedi. Biri hamaset, yani kahramanlık, cesaret, biri aşk, güzellik, birisi de hakikatlerin anlatılması, tasvir edilmesiydi. İşte aşk cihetinde nefsani arzuları pompalar, onları teşvik eder. İlahi aşka bakmaz beşerin, Batı'nın sefih edebiyatı. Halbuki Kur'an-ı Kerim ruhani zevkleri ön plana çıkarır, ilahi aşkı ön plana çıkarır, hakperestliği teşvik eder, insanları hakperest olma noktasında irşad eder. Evet, tasvir hakikat maddesinde Batı'nın sefih edebiyatı kainata sanat-ı ilahi suretinde bakmaz. Bir sıbgay rahmani suretinde göremez. Rahman'ın bir boyası, Allah'ın bir sanatı diye bakmaz kainata. Nasıl bakar? Belki tabiat noktasında tasvir eder onu. Haşa, Allah'tan başka ilahlar edinir kendine. Bunlardan biri de tabiattır. Hem üzerinde, ondan da çıkamaz. O tabiat bataklığında da boğulur gider. Anın için telkini bundan dolayıdır ki Batı'nın sefih edebiyatının telkini aşkı tabiat olur. Tabiat aşkı. Madde perestlik hissini kalpte yerleştirir. Herkesi maddeci yapar. Bugün olduğu gibi kapitalist yapar. Bencil yapar. Ondan ucuzca kendini kurtaramaz. Kendisi de bunun içinde kapılıp gider. Yine ondan gelen dalaletten neşet eden, bundan dolayı dalalet, küfür, sapkınlık çıkar. Bundan da ruhun ızdırabatına, ruhun ızdırap çekmesine, o edepsizleşmiş edeb-i müsekkin, edebiyatçı denilen o edepsizler hem münevvim, hakiki fayda vermez.
adeta o

ahlaksız edebiyatla kendileri de uyuşur, başkalarını da uyuşturur, gaflet uykusuna atar. Hiç kimseye hakiki fayda veremez. Tek bir ilacı bulmuş orada, o da nedir? Romanlar varmış, romanları. Kitap gibi bir hayyi meyyit, diri görünen ölü, sinema gibi bir mutahriki envat, ölüleri, ölmüşleri hareket ettiren, suretleri hareket ettiren bir perde. Meyyit hayat veremez, ölü hayat veremez, hayat, hayat sahibinde olur. Hem tiyatro gibi tenasühvari, mazi denilen geniş kabrin hortlakları gibi şu üç nevi ruhanilerle hiç de utanmaz. Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fasık bir göz takmış. Yani insanları yalancı yapmış bu tiyatro, Batı'nın sefih tiyatrosu, resmi, heykeli, edebiyatı, romanı. İnsanları ızdıraba atmış, tabiatçı yapmış, Allah'tan uzaklaştırmış, hakperestlikten uzaklaştırmış, mecazi aşklara daldırmış. İnsanları yalancı yapmış, gözünü günahkar kılmış, yani fasık bir göz takmış, dünyaya bir alüfte fistanını giydirmiş. Dünyayı adeta kötü bir kadın gibi surette, eğlence yaptığı bir kadın suretine getirmiş. Ayet-i kerimede var yani, dünya bir oyun ve oyuncaktan ibarettir, hakikati görememişler. Hüsnü mücerret tanımaz gerçek güzelliği, ilahi hüsnü göremez. Güneşi gösterirse sarı saçlı güzel bir aktristi kariye ihtar eder. Güneşi Allah'ın bir sanatı değil, sarı saçlı bir aktris, şarkıcı gibi gösterir. Zahiren der, sefahat fenadır. Görünüşte der ki ya günahlar kötüdür, insanlara yakışmaz der. Ama yaptığı işler hep insanları günaha sevk edendir. Neticeyi muzurrayı gösterir. Halbuki sefahata öyle muvahhaşane bir tasvir yapar ki ağzının suyunu akıttırır. Halbuki sefahata öyle müşevvikane, öyle teşvik eder ki aslında günahları, ağız suyunu akıdır. Akıl hakem kalamaz. Yani hisleriyle insan hareket etmeye başlar. Aklıyla hareket edemez o günahlar karşısında. İşte sefih Batı edebiyatı bunları yapar, insanı nefsani arzularına uydurur. İştihayı kabartır günahlara karşı, hevesi tehyic eder, his daha söz dinlemez. Artık hisler söz dinlemez, tamamen sefih, tabiatçı, haktan hakikatten kopmuş, zalim, bencil, günahkar, yalancı, dünya menfaatini düşünen insanlar türetir. Batı'nın romanı, edebiyatı, tiyatrosu, sanatı ve hakeza. Peşerin edebiyatı bu. Peki Kur'an'daki edeb ise hevayı karıştırmaz. Kur'an insanların arzularını gemler, nefsani isteklerini set çeker. Onları o ulvi duygulara karıştırmaz. Hakperestlik hissini insanlara zerk eder. Hüsnü mücerret aşkı, yani yalnızca Allah aşkını, cemal perestlik zevkini güzele, güzel olduğu için değil, o güzelliği verenden dolayı bakarak bir zevk alır. Hakikat perestlik şevkini insanlara, hak olmanın, haklı olmanın ve haklının yanında olmanın isteğini, arzusunu verir. Hem de aldatmaz, dünyada da ahirette de insanı saadete ulaştırır. Kainata tabiat cihetinden bakmıyor Kur'an'ın edebiyatı. Nasıl bakıyor? Belki bir sanatı ilahi, Allah'ın bir sanatıdır tabiat der. Bir sıbgay-ı rahmani, rahmani boya ile boyalanmış bir resimdir bu kainat, bu tabiat der. Bu noktada bahseder, akılları şaşırtmaz. Marifet-i saniyin nurunu telkin eder. Tüm kainatın sanatkarı olan Allah Teala'nın marifetinin nurlarını telkin eder beşeriyete. Her şeyde ayetini gösterir. Her ikisi rikkatli birer hüzün de veriyor, fakat birbirine benzemez. İnsanın kalbine acılı bir hüzün verir ama Kur'an'ın edebiyatının verdiği hüzün, Batı'nın verdiği insanı gaflete, dalalete atan hüzün değildir. İnsanı ulvi makamlara ulaştıran bir hüzündür. Avrupa zade ise o edebiyatla yetişenler, o edebiyatın gereği ise fakdül ahbabdan, sahipsizlikten, yani dostlarının olmamasından yahut da yok olmasından, sahipsizlikten

tutar, sahipsiz olarak yabaniler içine koyar. Hem onları vahşi yabani görür, mahzun olanı da götürür, o tabiatın içine atar. Hiçbir ümidini bırakmaz insanın. Kendine verdiği şu hissi heyecanla gitgide ilhada kadar gider, tatile kadar yol verir, dönmesi müşkil olur. Artık o dinsizlikten çıkması zor olur. Belki daha dönemez. Avrupavari edebiyat bu. Kur'ani edebiyat ise öyle bir hüznü verir ki insana ulvi bir hüzündür, aşıkane hüzündür, yetimane değildir. Bir yetim gibi inlemez, Allah'a aşkından dolayı bir hüznü vardır. Firakul ahbaptan gelir, faktul ahbaptan ileri gelmez. Dostlardan bu dünyada ayrılmaktan gelir ama ahirette yine buluşacaktır. Halbuki Avrupa zahirvari edebiyat nasıldır? Dostu öldü mü bir daha yok, ebediyen göremeyecek. Çünkü ahirete inanmıyor. Onun hüznü, dostumdan ayrıldım tekrar onunla buluşacağım diyenin hüznüyle bir olabilir mi? Biri ulvidir, biri tamamen mülhidane bir hüzündür. Kainatta nazarı Kur'an-ı Kerim'in, kör tabiat yerine şuurlu hem rahmetli bir ilahi sanat, sanat-ı ilahi, onun medarı bahsidir. Kur'an'ın bahsi tabiattan, Allah'ın bir sanatı diyedir. Tabiattan tabiat için bahsetmez, Allah'ın sanatı itibariyle bahseder. Kör kuvvetin yerine Kur'an-ı Kerim inayetli, yardımcı olan hikmetli bir ilahi kudreti ona medarı beyan eder. Onun için kainat bir vahşet zar sureti giymez. Ne giyer? Belki muhatap mahzunun, mahzun olan muhatabının nazarında oluyor bir cemiyet ahbap, ahbaplarının toplandığı. Yani kainatta her şey Kur'an şakirdine, mümine dosttur. Her tarafta tecavüp, her şeyden bir cevap bulur kendine. Çünkü kainatta her bir şey Allah'ın delilidir. Her canipte tahabbüp görür, her yönden muhabbet bulur. Kafir gibi, Avrupa edebiyatından beslenen gibi yalnızlık hissetmez. Ona hiçbir şey sıkıntı vermez. Verse de geçicidir, ondan da sevap alır. Her köşede istinaz, o camiat içinde mahzunu vaaz eder. Her köşede bir alkışlama sesi, Rabbine zikir sesleri duyar. Bütün mevcudatın bu hal içinde toplanmasından o mahzun olan ulvi bir hüzün, müştekane bir hüzün duyar ki bu ona bir ulvi his verir, gamlı bir hüznü vermez. İkisi birer şevki verir. Yani hem Avrupa'yı edebiyat, sefih insanın edebiyatı, hem Kur'an edebiyatı da bir şevk de verir insana. Ama Kur'an'ın şevki yine ulvi bir şevktir. İnsanı Allah'a götürür. Sefihane batı edebiyatının şevki ise insanı dalalete götürür. İşte onu da şöyle ifade ediyor. O beyani edebin verdiği bir şevk ile nefs düşer heyecana, heves olur münbesit, ruh ferah veremez. Avrupa edebiyatının verdiği o sefih batı edebiyatından gelen şevk nefsanidir. Nefsi heyecana düşürür. Hevesatının arzularında ruhu boğulur, nefsi sevinir. Halbuki Kur'an'ın şevkinde verdiği şevkte ise ruh heyecana düşer, nefsin yerine şevki meali, âli bir istek duyar. İşte bu sırra binaen şeriat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam lehviyat istemez. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şeriatı günahtan, levhiyattan, kötülüklerden bizleri uzak tutar, bunları yasaklar. Çünkü ruhumuzu âli kılmak ister. Bazı âlât-ı levhî tahrim edip haramı yasakladığı, kötülüğü yasakladığı gibi onlara götüren yolları da, aletleri de yasak eder. O gayri meşru eğlencelere vasıta olacak her şeyi de haram eder. Bir kısmı helal diye izin verip helal kısmını açıklar, helale izin verir, eğlencelerin haram kısmını yasaklar. Demek hüznü Kur'ani, Kur'an'ın hüznü veya şevki tenzili veren alet zarar veremez, ya da şevk veren, Kur'an'dan gelen şevk ve hüzün insana zarar vermez, insanı daha da mükemmel mertebelere ulaştırır. Eğer hüznü yetimi veya şevki nefsani verse Avrupa edebiyatının verdiği gibi, o zaman bunlar haramdır. Yani bir şey ki nefsani arzulara, eğlencelere, heveslere hitap ediyor, o hüzün de, o şevk de, o istek de, o eğlence de haramdır diyor. Değişir eşhasa göre,

0: Herkes birbirine benzemez.
1: Evet. Kızılayacağız böyle nazım tarzında. Aslında tamamını böyle lügat bilinse değerli dinleyenler bir şiir gibi okunsa çok zevklidir. Biz biraz izah tarzında gittik. İnşallah o da sizlerin o mümin, selim zevkinize hoş gelmiştir. Daha sonra Risale-i Nur'un Habbe Zeyli'nin bir fıkrası var. Arapça değerli dinleyenler. Orayı geçiyorum. Dua kısmıyla bitireceğiz. Sonra da o duanın mealini verelim size. Bu haftaki programımız da böylece bitmiş olsun. Kızıl İcaz'ı da 25. sözde tamamlamış olduk. İnşallah bir sonraki haftada başka programlarla devam ederiz değerli dinleyenler. Yine bu mevzuya dair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya münzirel Kur'an ic'alil Kur'ane munisen li ve talebeti resailin nuru fi hayatina ve ba'de mematina ve nuren fi kalbi ve gulubihim ve kabri ve kuburihim amin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Mealine de bakalım değerli dinleyenler. Ya ilahi ey Kur'an'ı indiren, Kur'an hakkı için Kur'an'ı bana ve Risale-i Nur talebelerine ve cümle müminlere hayatımızda iken ve ölümümüzden sonra munis eyle. Amin. Kalbimde ve onların kalplerinde, kabrimde ve onların kalplerinde nur eyle. Amin. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed salat ve selam onun üzerine olsun. Allah'ın Resulüdür. Evet, dua kısmının meali de böyleydi değerli dinleyenler. O Arapça olan kısmı da mealiyle arz edeyim. Programı bitirmiş olalım. İlem eyyuhel aziz. İcaz-ı Kur'ani'nin laf lataifinden, yani Kur'an'ın mucizeliğinin güzelliklerinden, hoşluklarından ve onun herkese umumi bir rahmet olduğunun delillerinden birisi şudur. Nasıl ki her bir kimsenin alemlerden kendisine has bir alemi vardır, aynen öyle de herkesin meşrebi itibariyle Kur'an'dan kendine has ve onu terbiye ve tedavi edecek, yani o kişiyi terbiye edecek, tedavi edecek bir Kur'an'ı vardır. Yani Kur'an ona ayrıca hitap eder manasında. Onun lütfu irşadının meziyetlerinden biri de şudur. Ayetleri arasındaki kemali insicam, nihayetsiz irtibat ve tam ittisal ile beraber umum ehli meşrep ve ehli ilim aldığı gibi herkes kendi hidayetini ve şifası için müteaddit surelerden farklı farklı ayetleri alabilir. İniş yerleri ve iniş zamanları itibariyle onları ayrı ayrı görürsün. Bir de bakarsın ki onlar yeni kardeşleriyle itilaf ve ittisal etmiş. Yani daha önce inen ayetlerle hemen kaynaşmış, birleşmiş. Munazzam bir gerdanlık gibidirler. Ne asıldan ayrılmakla noksanlaşıyor ne de diğer ayetlerle birleşmekle yabancılaşıyor. Kur'an ayetlerinin sair ayetlerle arasında çok ince münasebetler vardır ki onları onlarla beraber ve onların onlarla ittisali hususunu zikretmek caiz olur. Nasıl ki İhlas suresi Lemaat 39. sayfede zikredildiği gibi delalet ve netice olarak, yani delil olma ve netice olmak itibariyle cümlelerinin bazısını, İhlas suresi bazı cümleleri bazısına ilave etmekle 30 sureye şamil olmuştur. Aynen öyle de külli ve cüz'i olan Kur'an ve şahısta münhasır olan nev, ayetlerin müteaddit manalara cami olması ve küllin külle olan, yani bütünün bütüne olan münasebetiyle Kur'an'ın kendi içinde milyonlar Kur'an'a şamil olur. Her hakikat sahibi ve ona bakan kimsenin, Kur'an'ı okuyan kimsenin, Kur'an'a uyan kimselerin onda, yani Kur'an'da kendine has bir Kur'an'ı, bir kitabı vardır. Evet, güzel bir mana değerli dinleyenler. Kızıl İcaz'ın sonundaki Arapça Habbe kısmından burayı da sizlere arz etmiş olduk. Böyle programımızı tamamladık değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine bizleri ve neslimizi hizmetkar eylesin. Bizleri ve neslimizi Kur'an-ı Kerim'e talebe eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'i dünyada rehberimiz, kabirde nurumuz, kalbimizde dostumuz eylesin. Mahşerde şefaatçimiz, ahirette cehennemden kurtulmamıza. cennete girmemize, Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref olmamıza vesile eylesin inşallah. Tekraren her hafta olduğu gibi söylüyorum değerli dinleyenler, bir mümin Müslüman kardeşiniz olarak hatırlatıyorum. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, bacılarımız kim varsa Kur'an-ı Kerim'i bir an önce öğrenmeye gayret edelim inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
14: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Ya Nafi.
16: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
15: Allah.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi, Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla.

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi, şu halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an. Cebrail aleyhisselamın Hira'da son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirmesinden ve onu risaletle görevlendirmesinden sonra davet olayı başlamış oluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yakın dostlarından başlamak şartıyla kendisine ulaşan mesajları çevresine yaymaya başladı. Bu yüce daveti kabul edenler olduğu gibi çoğunluk yine dine karşı çıkıyor ve düzenlerinin bozulmasını istemiyorlardı. Oku emri ilahisiyle başlayan bu yeni anlayış, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şifresiyle devam ediyordu. Fasih Arapça bilen bu insanlar La ilahe kelimesiyle neleri kaybedeceğini, neleri kazanacağını çok iyi anlıyorlardı. Ya teslim olacak, düzenlerini bozacaklar ya da şiddetle bu çağrıya karşı direnecek, küfürlerinde inat edecek ve statükoyu koruyacaklardı. Çoğunluk, mevcut yapının muhafaza edilmesinden yana tercihini kullandı. Ama kutlu birkaç insan, her zorluğa rağmen bu davayı yüklenmeye, bu şerefe taşımaya talip oldular. Bu insanlar arasında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Hatice, Hazreti Ammar bin Yasir, Hazreti Sümeyye, Hazreti Bilal Habeşi, Hazreti Habbab bin Eret, Hazreti Amir bin Fuheyre, Hazreti Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Abdullah bin Cahş, Hazreti Huzeyfe, radıyallahu anhum gibi Allah ve Resulullah dostları vardı. Bu insanlar huzur ve barış ortamının tesis edilebilmesi, insanca bir hayat sürülüp sonunda cennetle mükafatlandırılmak için Muhammed bin Abdullah aleyhisselamın etrafında kenetlenmişlerdi. Aslında birkaç kişi olan bu insanlar kıyamete kadar bütün insanlığın yükünü sırtlanıyorlardı. Kur'an ışığının kıyamete kadar baki kalması için hayatlarını vakfetmişlerdi. Kur'an'a ettikleri bu hizmet onların büyüklüğünü artırıyor ve eşsiz yıldızlar olmasını sağlıyordu. Normal zamanlarda ilimle, savaşlarda da kılıçla hak davayı dünyanın her ucuna ulaştırmak için mücadele ediyorlardı. İşte cihat meydanlarında kılıcıyla, normal zamanlarda ilim ve zekasıyla hakkın davasını dünyanın dört bir tarafına duyurmaktadır.

Niye çalışan sahabilerden biri de Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh'tır. Hazreti Abdullah, Abadile-i Seb'a yani 7 Abdullah olarak meşhur olan alim sahabiler arasında yerini almıştır. Babası Ebu Evfa ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin feyizli sohbetine mazhar olan Hazreti Abdullah, bir gün mallarının zekatını teslim etmek üzere Resulullah'ın huzuruna vardılar. Bu fedakar ailenin ihlas, samimiyet ve İslam'a bağlılıklarından dolayı Peygamber Efendimiz baba oğula takdir ve duasını eksik etmezdi. Zekatlarını getiren diğer sahabilere yalnız kendileri için dua ettiği halde Abdullah için "Ya Rab, Ebu Evfa ailesine rahmet ve keremini bol eyle" buyurmuştu. Bu dua Hazreti Abdullah için dünyalara bedeldi. Bu anı ve sözleri hayatının en tatlı ve mesut hatırası olarak yad ederdi. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası Ebu Evfa ailesi hakkında kabul olmuş. Hazreti Abdullah, Resulullah'ın yüce davasını cihana yayma bahtiyarlığına ermişti. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh, bir taraftan ilimle uğraşırken, diğer taraftan savaşlara katılırdı. Allah Resulü ile birlikte 7 gazaya katılmıştı. Huneyn ve Hayber savaşlarında üstün kahramanlıklar göstermişti. Huneyn'de birçok kimsenin sıkışıp kaçtığı, Müslümanların mağlubiyet ihtimalinin ortaya çıktığı bir sırada Hazreti Abdullah sarsılmadan canını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme siper eden sahabiler içerisinde bulunuyordu. Savaşın dehşeti ve şiddeti onu korkutmuyordu. Allah Resulüne gelecek tehlikelere karşı göğsünü geriyordu. Nihayet Huneyn'de yaralandı. Bu yaraların izleri hayatının sonuna kadar bir alamet ve işaret olarak vücudunda kaldı. Umretül Kaza'da Resulullah Efendimiz Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh Peygamberimize muhafızlık ediyordu. Kendisinden nakledilen bir rivayette Peygamber Efendimiz umre için Kabe'yi tavaf ve Safa ile Merve arasında sa'y ederken biz de onu müşriklere karşı koruyorduk der. Bir bakıma Hazreti Abdullah Resulullah'ın muhafızıydı. Gerçi Resulullah daima Allah'ın inayeti altındaydı. Onun koruyucusu Hazreti Allah'tı. Fakat sebepler dünyasında yaşadığı için ümmetine örnek olsun diye esbaba tevessül ediyordu. Hadis ilminde mühim isimlerden olan Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 95 tane hadis rivayet etmiştir. Bunların çoğu cihat hakkındadır. Mesela cennet kılıçların gölgesi altındadır mealindeki hadisi Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok yakınında olması ona büyük imkanlar sağlamıştı. Bu yakınlık beraberinde ünsiyet ve tabii ki bilgiyi getiriyordu. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıma ve sevmeyi sağlıyor, hem de ondan hikmet ve ilim pınarının kaynağına yakınlık oluşturuyordu.

Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl yaşadığını, insanlara nasıl davrandığını, çocuklara ne şekilde muamele ettiğini, kadınlar hakkında ne düşündüğünü, Allah için mi yoksa nefsi için mi uğraş verdiğini, kendini mi yoksa başkalarını mı düşündüğünü, mal mı biriktirdiğini yoksa eline geçen malları vakit kaybetmeden ihtiyacı olan insanlara mı dağıttığını, namaza ne kadar önem verdiğini, doğruluk ve dürüstlük konusundaki tavsiyelerini, aile ve toplum hayatını yakından biliyor ve onu örnek almaya çalışıyoruz. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an aynı zamanda son derece sabırlı bir insandı. Vuku bulan musibetler karşısında ailesine, çevresine daima sabır telkin ederdi. Bir defasında çok sevdiği küçük kızı vefat etmişti. Hanımı yana yakıla ağlıyordu. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an hanımının bu şekilde sesli ağlamasını hoş görmedi. Onu ikaz etti. Kalben üzülebilirsin, gözyaşı dökebilirsin fakat seslice ağlama dedi. O, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını aynen tatbik ediyordu. Zira Allah Resulü Efendimiz, oğlu İbrahim vefat ettiğinde aynı şekilde hareket etmişti. Hazreti Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an Allah Resulü vefat edinceye kadar Medine'de kaldı. Resulullah'ın nübüvvet nurundan feyiz aldı. Vefatından sonra Kufe'ye gitti. Oraya yerleşti. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an Kufe'de Hicri 86 senesinde vefat eden son sahabidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazreti Abdullah'ın devrine yetişmişti. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an vefat ettiğinde İmam Ebu Hanife 6 yaşındaydı. Allah Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yakından takip etmek ve hayatındaki örnekleri kendi nefislerinde de yaşamak hususunda yardımcımız olsun. Ona ve dostlarına rahmet etsin. Amin.

0: Seher Yeri. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur.

0: yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, acıktık, ayaküstü bir şeyler atıştıralım. Her şeyin adapları olduğu gibi, yemek yemenin ve su içmenin de adapları vardır. Bu adaplar terk edildiğinde, insanlar mutfakla hela arasında boru haline gelirler. Dünyaya yemek, içmek ve nefsani arzularını tatmin etmek için geldiklerini zannederler. İşte bu zanla dünyaya taparcasına sarılırlar. Neticede materyalist kafalı bir toplum meydana gelir. İman ettiğimiz İslam, insan hayatını o kadar güzel programlamıştır ki, bunu göz ardı eden her fert, her devlet, her millet kesinlikle helak olmuştur. Tımarhanelerin, hastahanelerin ve hapishanelerin hınca hınç dolu olmasının sebebi, insanların İslam'ı göz ardı etmelerindendir. Bütün sıkıntıların temelinde bu vardır. Zalimler, bizi tarih boyu biz yapan öz kültürümüzden ayırdılar. Batı'nın iğrenç kültürüyle bizi ve neslimizi bozdular. İşte bugün toplumumuz iyiyi kötüden ayırt edemez hale geldi. Sebebi Batı'nın temelsiz kültürüdür. Müslüman, İslam'a inanan ve ona göre yaşayan insanın adıdır. Yaşanmayan inancın manası da olmaz. Biz bu yazımızda İslam'a göre yemek içmek adapları üzerine duracağız inşallah. Yemek ve içmek konusunda İslam'ın emrettiği adaplardan genel olarak 4 tanesi farz, 3 tanesi sünnet, 4 tanesi edep, 2 tanesi şifa, 2 tanesi de mekruhattandır. Bunları şöyle maddeleştirmek mümkündür. Farz olan adaplar 1- helal yemek, 2- Allah'ın verdiğine razı olmak, 3. Yenilen yiyeceğin kuvveti daim oldukça Allah'a asi olmamak. 4. Rızkın Allah-u Teala'dan olduğunu bilmektir. Sünnet olan adaplar 1. Yemeğe başlamadan evvel besmele çekmek. 2. Sonunda elhamdülillah demek. 3. Sofrada otururken sol ayağının üzerine oturarak sağ ayağı dikmek ve oturarak yemek içmektir. Yemekteki edepse 1. Yerken önünden yemek, 2. Lokmaları küçük almak, 3. Lokmaları ağızda iyice çiğnemek ve 4. Başkasının yediği lokmaya bakmamaktır. Yemekteki şifalarda 1. Düşen lokmayı şeytana lokma yapmayıp alıp yemek, 2. Tabakları iyice temizleyerek sünnetlemektir. Yemekteki mekruhlara gelince 1. Yemeği koklamak, 2. Yemeği sıcak olarak yemektir. Her Müslüman, gruplandırarak özetlediğimiz bu adapları yeme içme hususunda titizlikle uygulamalıdır. Ancak günümüz Müslümanlarının genelde bu kaidelere riayet etmedikleri görülmektedir. Bu kaide tanımama hastalığı, korkunç bozulmalara sebep olmaktadır. Bazıları, acıktık, ayaküstü bir şeyler atıştıralım diyorlar. Bazıları da, acıkmışım, ayakta bir şeyler atıştırdım, karnımı doyurdum, diyor. Ne demek ayaküstü bir şeyler atıştırmak? Bizim kültürümüzde, bizim inanç sistemimizde ayaküstü atıştırmak diye bir hareket tarzı yoktur. Böyle bir davranış Müslüman sıfatı değildir. Ayakta ve açıkta yemek ve içmek Müslümana yakışmaz. Çünkü İslam'da böyle bir davranış yasaktır. Bazıları yolda yürürken yiyerek ve içerek gidiyorlar. Bu katiyen doğru değildir. Ayakta, yolda yürürken, açıkta yemek ve içmek bizim inanç sistemimizde yoktur. Eskiden Müslümanlarda böyle bir şey görülmezdi. Onun için şu büfe sistemi, süpermarketçilik, bugünkü şekliyle lokantacılık, teşhir etme gibi şeyler geçmişimizde yoktur. Bunlar bize Batı kültürüyle birlikte girmiştir. Hatta bizim ecdadımız evine götürdüğü şeyleri bile kapalı çıkında götürür, kimseye göstermezlerdi. İslam'da imrendirme kesinlikle yasaktır. Günümüzde lokantaların durumu kelimenin tam anlamıyla bir facia. Yemekler halka teşhir edilmiş, döner topağı kokusuyla ve şekliyle görenlerin bilhassa aç olanların yutkunduruyor, tok olanların da iştahını körüklüyor. İslam'da göz hakkı diye bir şey vardır. O yemekleri gören herkesin görülen yemeklerde göz hakkı kalmaktadır. İşte göz hakkı bulunan o yemekleri yiyen herkes hiç görmediği, tanımadığı ve görüp tanımayacağı kimselerin hakkını da yemektedirler.
Bu sebeple ecdadımız, ilim yapan öğrencilere dışarıda kesinlikle yemek yedirmezlermiş. Başkalarının görüp de yiyemediği yiyeceklerin yenildiği takdirde ilim ehli olamayacaklarını ifade ederlermiş. Çünkü vitrin yemekleri evvel emirde manen temiz değildir. Temiz yemek yiyememenin fikrinde, zikrinde, ilminde feyiz ve bereket olmaz. İhlastan uzak olur. Dışarıdaki yemeği veya o yemeği yerken yiyeni biri görse de imrense, o yemekte bereket kalmaz. Eğer o ilim adamıysa, o ilim adamından da istifade edilmez. Eski alimler şüpheli şeylerden de kaçarlardı. Onun için ilimlerinde feyiz vardı. Ya günümüzde öyle mi? Bereketsizlik her şeyimizi alt üst etti. Dışarıda, açıkta ve ayakta yemenin caiz olmadığı gibi, dışarıdan eve getirilen yiyecekler de etrafa teşhir ederek, değil kimseye göstermeden, hatta sezdirmeden götürülmelidir. Çünkü dışarıdan eve getirdiğimiz her yiyecek, eğer açıkta getiriliyorsa, onunla birçok gözün hakkını da evimize götürüyoruz demektir. Bu bir ekmek bile olsa böyledir. Eve açıkta getirilen her yiyecek, bereketsizlik, fakirlik, yokluk, doymazlık gibi olaylara sebep olur. Televizyonda neşredilen yiyecek reklamları toplumda korkunç yıkıntılara sebep olmaktadır. Yayınlanan programlar israfı körüklemektedir. Programdaki gayri insani yeme içme şekilleri toplumca benimsenmektedir. Ne korkunç bir gerçektir ki, devletin televizyonundan bu ülkenin insanları ifsad edilmektedir. Bu ne dehşet verici bir hadisedir. Allah-u Teala'nın rızasını ermek ve böylece bereketin husulünü celbetmek için İslami yemek yemenin adapları vardır. Şöyledir: ayakta, açıkta, teşhir edilmiş yiyeceklerden teşhir ederek gayri insani kılıklar

içinde yemenin ve içmenin katiyen caiz olmadığını yukarıdan beri izah ettik. Rızık helal yoldan temin edilmelidir. Yemek yenileceği zaman mümkün mertebe ailenin bütün fertleri sofrada oturmuş olmalıdır. Zira bereketli yemek bir arada ve bir kaptan yenilen yemektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir arada yiyiniz. Sizin için bereketli ve mübarek olur buyurmuştur. Yine yemekten evvel eller yıkanmalı, yıkanan eller bir şeye silinmeden sofraya oturulmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yemekten evvel elleri yıkamak yoksulluğu, yemekten sonra yıkamaksa günahları giderir. Yemekten evvel ve sonra elleri yıkamak fakirliği yok eder buyurmuştur. Yemeği yer sofrasında yemeği tercih etmelidir. Çünkü bu sıhhate ve edebe daha uygundur. Sofraya ya dizleri üzerine veya sağ ayağını bükerek sol ayağı üzerine oturmalıdır. Bir tarafa yaslanılmamalıdır. Sıhhate ve edebe en uygun olanı budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeklerini bu oturuşla yerler ve böyle yapılmasını emir buyururlardı. İyice acıkmadan sofraya oturulmamalıdır. Sofraya bütün aile efradıyla veya yemek yiyecek olanlarla birlikte oturulmalıdır. Yemeğe hep birlikte başlanmalıdır. Yemeğe başlarken yüksek sesle besmele söylenilmeli, yanındakilere de besmele duyurulmalıdır. Yemeğe başlarken sağ elin şahadet parmağını dille ıslatıp tuza bandırarak yine dille yalayıp ondan sonra yemeğe başlanmalıdır. Yemek mutlaka sağ elle yenilmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sağ elinizle yiyiniz, sağ elinizle içiniz, sağ elinizle veriniz, sağ elinizle alınız. Çünkü şeytan sol eliyle yer, içer, verir ve alır buyurmuştur. Bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yiyordu. Efendimiz ona sağ elinle ye buyurdu. O adamın yapamıyorum demesi üzerine Efendimiz, yapamaz ol buyurdu. Efendimizin sözünü dinlemeyen bu adam, bu söz üzerine elini ağzına götüremedi. Adamın sözü kibirdendi. Hasılı, acıktık ve ayaküstü bir şeyler atıştıralım ifadesi ve bunu fiiliyata dökmek dinimizce caiz değildir. Doğru olanını da yukarıda izah etmiş olduk.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Zaferden sonra, Cirane'den sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umre yaptı ve Medine'ye döndü. Medine'ye varmadan kısa bir süre önce Hudeybiye'de Müslümanların liderlerine bağlılığına şaşıran Sakifli Urve'ye rastladı. Urve, Huneyn Savaşı sırasında Yemen'deydi. Yolda aldığı bu mucizevi zafer haberleri içinde zaten var olan imanı alevlendirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip biat etti ve ondan Taif'e gidip halkını İslam'a çağırmak için izin istedi. Seni öldürürler dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, ben onlara çocuklarından daha sevgiliyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni öldürürler diye tekrarladı. Fakat Urve radıyallahu an üçüncü kez izin isteyince, eğer istiyorsan git dedi. Aynen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi Taifliler onun evini okçularla sardılar. Kısa bir süre sonra Urve radıyallahu an ölümcül bir ok yarası aldı. Ailesinden bazıları ölmek üzereyken ona ölümüyle ilgili ne düşündüğünü sordular. Bu Allah'ın rahmetinden bana verdiği bir lütuftur dedi. Daha sonra onlara kendisini Taif kuşatması sırasında şehit olanların yanına gömmelerini söyledi. Ailesi de bu isteğini yerine getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun öldüğü söylendiğinde Urve Yasin'deki adam gibidir. Halkını Allah'a çağırdı, onlar da onu öldürdüler. Bu adam Aziz Peter kovulduktan sonra halkını İsa'nın mesajını kabul etmeye çağıran Antakyalı bir marangoz olan Habib idi. Antakyalılar onu öldürdüler ve Kur'an'da anlatıldığı üzere ona cennete gir denildi. O da keşke benim kavmim de bir bilseydi dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını. Urve'nin ölümünden sonra oğlu ve yeğeni Taif'ten ayrılıp Medine'ye geldiler. Orada Müslüman olup muhacirlerden biri olan kuzenleri Mughire ile birlikte yaşamaya başladılar. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh'ın Mu'te'de şehit olması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sadece yakın bir arkadaşı değil iyi bir şairi de kaybettiği için üzmüştü. Çünkü onun Abdullah'ın dizelerini Hassan ve Ka'b İbni Malik'in dizelerine eş tuttuğu söylenirdi. Fakat genel kanıya göre Arabistan'da tüm diğer şairleri gölgede bırakan iki şair vardı. Bunlardan biri Lebib, diğeri ise bir önceki neslin en iyi şairlerinden olan Zübeyir İbni Selman'ın oğlu Ka'b idi. Ka'b, Muzeyneli olmasına rağmen hayatının çoğunu Gatafanlılarla birlikte geçiriyordu. Bu nedenle de kabilesinde çok yaygın olan İslam'ın etkisinden uzakta kalıyordu. Ka'b'ın kardeşi Buceyr radıyallahu anh, Hudeybiye'den sonra Müslüman olmuştu. Fakat Ka'b yeni dini şiddetle reddediyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aşağılayan şiirler yazıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle bu şiirleri yazanı öldürenin Allah rızası için bir hayır yapmış olacağını ilan etmişti. Buceyr radıyallahu anh daha önceden ümitsizlikle kardeşini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip ondan af dilemeye teşvik etmişti. O pişman olarak kendisine dönen kimseyi öldürmez demişti. Mekke'nin fethinden sonra Ka'b yine önceki düşüncelerini izleyen ve içinde aşağıdaki dizelerde de bulunan bir şiir yazmıştı. Sadece Allah'a, ne Uzza'ya ne Lat'a, kaçabilirsin eğer kaçabilirsen. Hiç kimsenin kaçamayacağı, insanlardan kaçılamayacağı günde kalbi saf bir şekilde Allah'a teslim olan kişi bundan müstesnadır. Her taraftan sayısız insanların İslam'a girmesiyle Ka'b yeryüzünün kendisi için daraldığını hissetti. Hayatını kaybetmekten korkarak Medine'de arkadaşlarından biri olan Cüheyneli bir adama gitti ve Müslüman olduğunu söyledi. Ertesi gün mescitte sabah namazına cemaate katıldı. Namazdan sonra ellerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinin üstüne koyarak "Ey Allah'ın Resulü! Eğer Zübeyir'in oğlu Ka'b pişman olup bir Müslüman olarak sana gelse ve dokunulmazlık istese onu sana getirsem kabul eder misin?" dedi. Peygamber sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem kabul edeceğini söyleyince, "Ey Allah'ın Resulü, ben Zübeyr'in oğlu Kâb'ım," dedi. Ensardan biri ayağa kalktı ve onun başını kesmek için izin istedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onu bırak, o pişman olarak geldi ve artık eskisi gibi değil," dedi. Daha sonra Kâb bu olay için yazdığı dizeleri okudu. Şiir geleneksel bedevi stilindeydi. Diksiyonu harika ve melodiliydi. Çoğunlukla berrak tabiat tasvirleri yer alıyordu. Fakat asıl teması af dilemeydi. Şiir başlangıcında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve muhacirleri öven bir pasaj ile son buluyordu. Resul bir ışıktır, bir ışık kaynağı, bir Hindistan kılıcı, Allah'ın çekilmiş kılıçlarından biridir. Mekke vadisinde İslam'ı seçtiklerinde insanlar gidin dediler. Gittiler ama zayıf ve kaçaklar olarak değil. Bineklerinin üstünde sarkarak ve kötü silahlarla silahlanmış olarak değil, bilakis parlak giysili, gururlu ve soylu tavırları kahramanlar olarak, bu karşılaşma için Davud'un ördüğü zırhları giymiş olarak. Kâb radıyallahu anh okumayı bitirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çizgili Yemen kumaşından yapılmış olan cübbesini çıkardı ve dilini kullanmadaki başarısının ödülü olarak şairin omuzlarına attı. Fakat daha sonra arkadaşlarından birine, "Keşke Ensar'dan da bahsetseydi, çünkü onlar bunu hak ettiler," dedi. Kâb bunu duyunca Ensar'ı öven, onların savaştaki cesaretini, himayelerinin emin olduğunu, ev sahibi olarak ne kadar cömert olduklarını, her zaman yiğit olduklarını anlatan bir şiir yazdı. Mâriye radıyallahu anhâ'nın çocuğunun doğmasına az bir zaman kalmıştı. Çocukların hepsinin doğumunda da Hatice'ye yardım eden Selma artık yaşlı bir kadındı. Fatıma radıyallahu anh'ın dünyaya gelmesinden beri 25 yıl geçmişti. Fakat Selma yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni çocuğunun doğumu sırasında orada olmak istedi. Doğumun yaklaştığı anlaşılınca Mariye'nin oturduğu yukarı Medine'deki eve gitti. Çocuk o gece doğdu ve aynı gece Cebrail gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her zamankinden farklı bir adla hitap etti. "Ey İbrahim'in babası." Doğumundan hemen sonra Selma kocası Ebu Rafi'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir oğlu olduğunu haber vermek üzere gönderdi. Ertesi sabah namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashaba doğumu haber verdi. Ona "atamın adı olan İbrahim adını veriyorum," diye ekledi. Medine'de büyük bir sevinç ve Ensar kadınları arasında da çocuğun süt annesinin kim olacağına dair büyük bir rekabet yaşanıyordu. Şans yukarı Medine'de bebeğin annesine yakın bir yerde oturan bir demircinin karısına çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlunu hemen hemen her gün ziyaret eder ve genellikle öğle uykusunu orada uyurdu. Bazen de İbrahim babasının evine getirilirdi. Ayşe radıyallahu anha bir gün peygamberin kucağında çocuğu eve getirdiğini ve "bana ne kadar benzediğine bak," dediğini anlatır. Ayşe radıyallahu anha ona "hiçbir benzerlik göremiyorum," diye cevap vermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "cildinin kumrallığını ve teninin pürüzsüzlüğünü görmüyor musun?" dedi. Ayşe "koyun sütüyle beslenen her çocuk tombul pürüzsüz tenli olur," cevabını verdi. Çobanlardan birine çocuğun süt annesine her gün süt göndermesi tembih edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den dönüşünden sonra 6 ay kadar Medine'de kaldı ve bu sırada birçok küçük seferler düzenledi. Bunlardan biri Ali radıyallahu anh kumandasında yerleşim bölgeleri Medine'nin kuzeydoğusunda olan Tay kabilesi üzerine gönderilen orduydı. Bundan kısa bir süre önce Ali radıyallahu anh Kızıldeniz'de yer alan Kudeyt'teki Menat tapınağını yok etmek üzere gönderilmişti. Ali'nin orayı harap etmesinden sonra Arabistan'ın 3 önemli put merkezinden sadece Taif'teki Lat tapınağı kalmıştı. Fakat Füs tapınağı da Hristiyan olmayan Taylılar için bir put tapınma merkezi olarak kabul ediliyordu. Bu seferin ana amacı bu tapınağı ortadan kaldırmaktı. Tay, Şair Hatim'in kabilesiydi.
Babası gibi Hristiyan olan oğlu Adi, onun ölümü üzerine kabilenin başına geçmişti.

0: Ali radıyallahu anh ve adamlarının yaklaştığı haberini duyunca Adi yakın ailesini yanına alıp kaçtı. Sadece bir tek kız kardeşi kabilenin diğer fertleriyle birlikte esir alındı. Adi'nin kız kardeşi Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarına kapandı ve kendisini serbest bırakması için yalvardı. Babam esirleri hep serbest bırakırdı dedi. Misafire iyi davranır, açları doyurur ve üzgünleri teskin ederdi. İyilik bekleyen hiç kimseden yüz çevirmemişti. Ben Hatim'in kızıyım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona çok nazikçe cevap verdi ve etrafındakilere dönerek "Bırakın gitsin. Çünkü onun babası soylu davranışları severdi. Allah da onları sever." dedi. O sırada kabilesinden biri onu kurtarmak üzere gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bir deve ve bir elbise vererek gelen adama teslim etti. Hatim'in kızı kardeşi Adi'yi aramaya gitti ve elbiseyi ikna etti. Adi orada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ederek Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Tay kabilesinin başkanlığını onayladı. Adi radıyallahu an daha sonra samimi ve nüfuzlu bir müttefik olduğunu gösterdi. Bu aylardan birinde Recep'in başlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin ölüm haberini aldı. Haberi aldıktan sonra mescitte kılınan ilk namazın arkasından cemaate döndü ve "Bugün adaletli bir adam öldü. Kalkın ve kardeşiniz Eşeme için dua edin." dedi. Daha sonra onlara cenaze namazı kıldırdı. Sonra Habeşistan'dan kralın mezarı üstünde sürekli parlayan bir ışığın bulunduğu haberi geldi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, beslenme ahlakını öğrenmeye çalışıyorduk. Bu bahis altındaki üçüncü dersimiz, bugün inşallah yapacağımız ders. Hemen dersin başında size bir cümle vermek istiyorum. Biraz üzerinde düşünelim, tefekkür edelim ve bu ilişkilendirmeleri biraz daha iyi beraberce anlamaya çalışalım. Medeniyetin mutfakla, Suffa Mektebi'nin sofrayla, yeme içme meselesinin uykuyla ciddi bir biçimde alakası var. Tekrar etmek istiyorum. Medeniyetin mutfakla, Suffa Mektebi'nin sofrayla, yeme içme meselesinin uykuyla ciddi bir alakası var. Zaten Allah nasip eder beslenme ahlakı derslerimizi bitirince yeni bir bahis açacağız ve uyku ahlakı diyeceğiz. Uyumayı bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğreneceğiz. Her şeyi ondan öğreneceğimiz gibi. Başka bir yolumuz yok bizim. Başkaları başka şeylerden öğrenebilirler ama biz yürümeyi de, konuşmayı da, oturmayı da, uyumayı da, yeme içmeyi de öğrenebileceğimiz tek bir yer var. O da gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah onun ikliminden, onun medresesinden, onun mektebinden bizi hiçbir zaman geri bırakmasın inşallah. Bugünkü dersimize ben nübüvvetin 10. yılında yaşanmış bir hadise üzerinden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10 yıl boyunca Mekke'de çalmadı, kapı bırakmadı. Baktı ki olmuyor. Mekkeliler bu işe kapıyı kapattılar. Bu sefer Taif'e yöneldi. Orada da Amr İbni Ümeyr'in çocuklarının evinde 3 tane oğluyla görüştü. Orada da olmadı. Taşlandı, hakarete uğrandı, alaya alındı. Gönlü kırık, kalbi mahzun bir biçimde tekrardan Mekke'ye dönüp geldi. Mekke'nin o zamanki sosyal bir kuralı var. Himayeye girmesi gerekiyordu. Himaye edilsin diye 3 tane Mekke müşriğine haber gönderdi. Süheyl İbni Amr'a, Ahnes bin Şerike, Mutim İbni Adiye. İlk ikisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı himayelerini almadılar. Üçüncüsü Mutim İbni Adi Efendimiz'i himayesini aldı. Ve Efendimiz Mekke'ye, kendi öz vatanına, atası İbrahim'in şehrine bir müşriğin himayesi altında girmek zorunda kaldı. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz Risalet davasının muallimi olduğu için o davanın ahlakına uygun bir biçimde dur durak tanımadan işlerine devam etti. Ve dedi ki Mekke'de olmadı bu iş. Taif'te de olmadı. Bu sefer ben dışarıdan gelen hacıları ve tüccarları ziyaret ederim diyerek bu manada Mina çadırlarına yöneldi. Aslında bütün bunların hepsi bize çok önemli şeyler söylemeli. Arkaya bakmak yok Risalet davasında. Karşılık beklemek yok Risalet davasında. Netice hesabı yapmak yok Risalet davasında. Bir tek şey var, senden önce o yolda yürüyenlerin ayak izlerine basarak yürümek var. Allah bize de böyle bir ufku nasip eylesin. Mekke dini anlamda bir merkez ama aynı şekilde ticari anlamda da bir merkez. Mesela o günlerde Ukaz diye bir panayır var. Zulmecaz diye bir panayır var. Mecenne diye bir panayır var. Bir de Mina'da o tüccarların konakladıkları ve ticaretlerini devam ettirdikleri bir alan var. Zilkade'nin birinden başlar oradaki ticari hareketlilik. Zilkade biliyorsunuz hac ayının bir ay öncesidir. Birinden 20'sine kadar bütün tüccarlar Ukaz panayırındadır. Ayın 20'si olduğu zaman sıra Mecenne panayırına gelir. Mecenne'ye gelirler. Orada da Zilkade'nin son 10 günü kalırlar ve Zilkade öylece biter. Sonra Zülmecaz panayırına gelirler. Zülmecaz panayırına geldikleri zaman ay hac ayıdır. Zilhicce'nin birinci günleridir. Orada da yaklaşık 8-9 gün kalırlar. Asıl haccın olduğu gün, Mekke müşriklerinde de böyle, o dönem devam ediyor bu uygulama. Mina'ya gelirler. Mina'da konaklarlar, bir taraftan ticaretlerini yaparlar, bir taraftan da hac için son hazırlıklarını yapmış olurlar. Bu yıllar yılı gelen gelenek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o günlerde Mina'yı bir fırsat olarak kolluyor ve bir yönüyle orada insanlara bu işi anlatma adına kendi yüreğinde bir umut saklıyor. Efendimiz bu hazırlıklara girerken Mekke müşrikleri de biliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle rahat durmayacak. Bir yönüyle kapılar zorlayacak ve biliyorlar ki artık kapılar Mina'daki dışarıdan gelen tüccarların ve çadırların kapılarıdır. Ne yapacaklar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu manada engelleyemeyecekleri için Ebu Leheb ve Ebu Cehil peygamberimizden ya önce ya sonra Mina'daki çadırları dolaşacak. Gidecek mesela Ebu Leheb, diyecek ki ben onun amcasıyım, çocukluğunu bilirim onun. O gelecek, o sahabi olmuştur, bizim dinimizden yüz çevirmiştir. Geldiği zaman sakın ona itibar etmeyin deyip kendi aile yakınlığını nazara vererek aleyhissalatü vesselam efendimizin sözlerinin önüne set çekmeye çalışacak. Ebu Cehil ne diyecek? Ebu Cehil de diyecek ki ben Mekke'nin en meşhur adamıyım. Ona sadece köleler, zayıflar inanıyor. Ona başkaları itibar etmiyor. İçimizdeki köleler ancak ona inanıyorlar, ona bu manada itibar gösteriyorlar. Dolayısıyla siz de ona inanırsanız böyle bir şey olur deyip onların önündeki o manadaki şeyi de bir yönüyle nazara verecekler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sözle onlarla konuşmaya girmeyecek. Dikkat buyurun, bakın nebevi stratejidir bu. Aslında nebevi metottur, menheçtir, yoldur, bize yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O gün elinin altında bir sürü insan var ama Efendimiz onları değil, iki ismi alarak Mina'ya gidiyor. Sağına Hazreti Ebu Bekir'i alıyor, soluna Hazreti Ali'yi alıyor. O günler kendisi 50 yaşında, sağdaki Ebu Bekir 48 yaşında, soldaki Ali 21 yaşında. Sağında Ebu Bekir, solunda Ali'nin olmasının mesajı nedir, anladınız değil mi? Sağdaki Ebu Bekir şunu söylüyor aslında. Ebu Cehil yalan söylüyor. Ona sadece zayıflar, köleler inanmıyor. Ebu Bekir gibi Darun Nedve'de görevi olan, eşnak diye bir görevi yürüten, bugün ceza hukukunu belirleyen nokta diyelim, artık mahkeme adına en üst makam neyse onun karşısına onu yazın. Böyle bir konumu var ve bölgenin tamamı tüccarlar, Araplar Hazreti Ebu Bekir'i çok iyi tanırlar. Allah Resulü'nün yanında olması Ebu Cehil'in sözlerine bir cevaptır.

Sağda, solda Ali'nin olması 21 yaşında, o da amca Ebu Leheb'e cevaptır. Ona ailesi yüz çevirmemiştir. Ali amcasının oğludur, hem de Ebu Talib'in oğludur. Ebu Talib de bölgede tanınan birisidir. Bunlarla birlikte sallallahu aleyhi ve sellem onların oluşturdukları o algıları, o operasyonu, bir yönüyle o manadaki propagandayı fiili bir anlamda bu şekliyle karşılıyor. Varıyorlar Mina'ya. Asıl bizim için lazım olan kısma geliyoruz. Olay çok uzun. Olayı detaylıca ben başka yerlerde de anlattım sizlere. Ama bugün asıl bizim için önemli olan bir noktaya geleceğiz burada. Mina'ya geldikleri an bölge Araplarını çok iyi tanıyan Hazreti Ebubekir şöyle bir şey söylüyor. Ya Resulallah, istersen en başta Benu Hanife'ye gidelim. Benu Hanife kabilesi bölgenin meşhur Arap kabilelerinden bir tanesidir. Kimin kabilesi biliyor musunuz? İleriki bir zamanda peygamberlik iddiasında bulunacak olan ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından Müseyleme ismi verilen, yani Müslümancık Müseyleme ismi verilen Müseylemetül Kezzab, peygamberlik iddiasında bulunan yalancı adam. Haşa, şöyle bir ifade kullanıyor, bu doğru değil, yalancı peygamber, böyle bir şey olmaz. Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı adam, doğrusu budur. Böyle bir iddianın sahibi olan adamın kabilesi Benu Hanife kabilesi. Güçlü bir kabile, ciddi askerleri var. Hazreti Ebubekir de onları çok iyi tanıdığı için eğer o aile risalet davasını sahiplenirse artık Araplar bize bir şey yapamaz. Risalet davası bir yönüyle orada nefşü nema bulur ve bir hami elde ettiği için bölgenin tamamına onların üzerinden yayılır. Bir özelliği daha var Benu Hanife'nin. Necid diye bilinen bir bölgedir onların bulunduğu yer. Halen bilinir Arabistan'da. Halen bu özelliğiyle de bilinir. Çok ciddi buğday ambarları vardır. O bölgenin en güzel buğdayları orada yetişir. Ofis diyebileceğimiz düzeyde ambarlar vardır. Bir de bugünkü fırınları andıran fırınlar vardır. Ekmek pişirirler ve bölgeye bu manada bir yönüyle ticaret de yaparlar. Bu özelliklerini de biliyor Hazreti Ebubekir ve bunun için ilk gittikleri kabile Benu Hanife kabilesi olur. Varırlar çadıra. Çadırda Sümame İbni Usal isimli birisi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu fazla tanımıyor ama Hazreti Ebubekir çok iyi tanıyor. Yanına varır, karşısına geçer, kendisini tanıtır. Sonra ne için geldiğini söyler. Ebu Leheb'in ve Ebu Cehil'in söylediği sözlerin tesirinde kalan Sümame orada ciddi bir tepki gösterir ve daha sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sözünü bitirmeyi beklemeden çabuk çık git çadırımdan. Bir kelime daha edersen seni çeker öldürürüm. Ve kimse seni benim elimden alamaz diyerek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hem hakaret hem tehdit ortaya koyar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam boynunu büker, çıkar çadırdan. Başka çadırlara da gider. Biliyorsunuz 15 ya da 20 çadır dolaşmıştır. En sonunda Esad İbni Zürare, Allah kendisinden ebeden razı olsun, o Medine'nin büyük insanı, İslam medeniyetinin büyük yiğidi, ona biz çok şeyler borçluyuz. O ve beş arkadaşı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman ederler ve artık Yesrib'in kapıları imana açılır. Bizim bugünkü bahsimiz Sümame İbni Usal ile alakalı. Bu Sümame aradan bir müddet geçer. O günler nübüvvetin 10. yılı. Nübüvvetin 20. yılına yakın Hudeybiye'nin arkasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'nin o sulh ortamını değerlendirmek için bir elçi de Benu Hanife kabilesine gönderir. İslam elçisi gider o kabileye. Sümame yine o ailenin, o kabilenin lideridir. Kendisini tanıştırır, anında kılıcını çeker Sümame. Ben senin o peygamber dediğine demiştim bir daha karşıma çıkma diye. Şimdi onu öldüremedim. Seni onun yerine öldüreceğim diyerek İslam elçisini öldürme adına yeltenir. Ama Sümame'nin amcası bırakmaz.
Derken İslam elçisi geri döner gelir.

bir tanesine bağlar. Orası tabir caiz ise eğer asr-ı saadetin hapishanesi. İslam ceza hukukunda öyle uzun vadeli hapishane yoktur. Ceza hukukunda neyse ceza verilir, herkesin gönlü bu yönüyle teskin olur. Ama o gün olay biraz ortaya çıksın diye bazı suçlular Mescid-i Nebevi'nin avlusunda olan bir direğe bağlanırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dışarıdan birisinin geldiğini biliyor ama kim olduğunu bilmiyor. Namaz için Mescid-i Nebevi'ye doğru yürürken bir de bakıyor ki Sümame oraya bağlanmış direğe farklı bir biçimde, farklı bir halde duruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tanır Sümame'yi. Hemen yanına varır. Çağırır sahabeyi. Ellerini açtırır. Bu der kavminin efendisidir. Böyle hareket edilmez, böyle hakaret edilmez. Ona izzet ve ikramda bulunacaksınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın insan kazanma noktasındaki attığı adımlara ait güzel bir örnektir bu. Sonra Sümame'ye kendi elleriyle Efendimiz yemek getirir. Sonra sahabeye der ki o burada bizim misafirimiz gibi ağırlanacak. Ne olacaksa, ne isteyecekse ihtiyacı da karşılanacak. Hiç mi aklına gelmez insanın? Hani Sümame hatırlıyor musun? Birkaç sene önce çadırdan beni kovmuştun demek. Yok. Nebevi metotta, menheçte arkaya dönerek insanı mahcup edecek bazı şeyleri hatırlatmak yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manadaki ahlakına ait çok önemli bir düstur ve ilkedir bu. Ama Sümame'nin şöyle bir özelliği var aziz kardeşlerim. Adam doymak bilmiyor. Tepsi tepsi yemekler taşınıyor. Hemen yiyor onu, biraz daha istiyor. Sahabe bir müddet sonra Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah diyorlar. Dediklerini diyeyim de affına sığınarak diyeyim. Ama o gün daha müşrik olduğu için desem herhalde bir mahsuru yok. Adam insan değil, deve. Öyle bir yiyor ki ona yemek yetiştiremiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki götürün. Ne kadarlığına doyacaksa onu götürün diyor. Ve götürüyorlar. Habire yemek taşıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da her namaza geçerken uğruyor Sümame'ye. Selam veriyor, halini hatırını soruyor, İslam'a davet ediyor. Sümame o davete karşı olduğunu söylüyor. Efendimiz bir şey demeden namazına gidiyor. 3 gün boyunca böyle olduğu söylenir kaynaklarımızda. 3. günün sonunda Efendimiz son bir kez Sümame'yi İslam'a davet eder. Sümame yine karşı çıkar. Efendimiz de der ki hürsün, gidebilirsin. Sümame gidiyor. Medine'nin dışında bir su birikintisi. Orada güzelce bir guslünü alıyor. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor. Artık ya Muhammed yoktur. İmana gelmiştir. Ya Resulallah. Esirken aslında karar verdim. Çünkü halinizi gördüm. O gün yaşayan Müslümanlar halleriyle Müslümanlığa taşıyorlar insanları. Bir cümle söyleyeceğim, belki bana kızacaksınız ama isterseniz kızın. Bu çağın Müslümanları, Müslümanlar olarak Müslümanları öldürdüler. Sadece Müslümanları öldürselerdi acımız azıcık derin olurdu ama daha da acısı Müslümanlığı öldürdüler. Müslümanlık şu anda katlediliyor Müslümanların elinde. Bilmem bu sözüme katılır mısınız, katılmaz mısınız ama ben yüreğimdeki fırtınayı sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşayamamamız ayrı ama bugün İslam'ın değerlerini o kadar el ayağa düşürdü ki Müslümanlık adına, Müslümanlığa yakışmayan o kadar çok şey yaptık ki ve halen yapmaya devam ediyoruz. Bir zamanlar yaşayarak yaşatanlar şimdi yaşayarak ama İslam'ı değil başka şeyler yaşayarak yaşatmamaya başladılar. Allah yine bizi o sahabe ufkuna eriştirsin inşallah. Geliyor, iman ediyor. Ya Resulallah diyor, müsaade edersen eğer bir müddet Medine'de kalmak istiyorum. Efendimiz etmez mi? Tamam diyor. Hele onun imanına Mescid-i Nebevi inliyor tekbir sesleriyle. Sümame gibi birisi iman.

0: etmiş ve birkaç gün daha Medine'de kalıyor. Yine birkaç gün sonra sahabe yine Sümame'nin yemeği üzerinden bir şikayetle Allah Resulü'nün huzuruna geliyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ya Resulallah, bu adam acından ölecek. Yemek yemiyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar.

0: Bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Adil sen ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: O sümame, o tepsi tepsi yemek taşıdığımız sümame, şimdi götürdüğümüz yemeğin yarısından yarısını götürüyoruz. Bir miktarını alıyor, başka da bir şey yemiyor. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Niye şaşırıyorsunuz buna? Mümin bir mide ile yer ama kafir 7 mide ile yer. O zaman sümame kafirdi, midesi de kafirdi. Ama şimdi sümame Müslüman, midesi de Müslüman. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Kafir mide olur mu? Oluyormuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyledi. Ben yine dilimi tutabilsem bir şey söylemesem iyi olacak. Müslüman gibi gözüküp de acaba kafir gibi mideler taşıyanlar var mı içimizde? Bunun da bir muhasebesinin yapılması gerekiyor. Medeniyetimizin inşasında yeme içme kültürü çok önemli bir bahis miymiş? Vallahi önemli bir bahismiş. Eğer biz bugün bir daha İslam medeniyetinin inşasından bahis açacaksak, konuşacağımız en önemli meselelerden bir tanesi olmalı. Mutfak kültürümüz, yeme içme meselemiz, sofra meselemiz, sofra adabımız İslam'a ait değerleri yansıtacak şekilde olmalı. Çünkü bir medeniyetin inşasında 3 tane temel alan vardır. O alanlar olmalı ki biz bu meseleyi doğru anlayalım. İlim ve fikir alanının inşası, duygu ve amel alanının inşası, görüş ve değer alanının inşası. Başka şeyler anlatacağım için buralara girmeyeceğim ama şu kadarını söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescit, mektep, menzil bu 3 tane attığı adımla beraber bu alanları inşa ediyor aslında. Sonra bir de çarşı noktasında adım atıyor. Çarşıyla da bedenleri ve mideleri inşa ediyor. Helal olan şeylerle Müslümanlara bu manada bazı şeyler sunuyor. Medeniyet inşasında bu kadar önemli. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam medeniyetini inşa ederken o gün helal ve meşru dairede olan helal ve tayyip, bu iki kavramı geçen derslerden biliyorsunuz. Bu dairede olan yemeklere müdahale etmedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Mekke müşriklerinin bu çerçevede olan, yani helal ve meşru olan şeylerinde, helal ve güzel olan, tayyip olan şeylerinde herhangi bir müdahalede bulunmadı. Ama midelere, ama yeme içme meselesine, ama sofra meselesine, ama bu işin kültürüne bizzat müdahalede bulundu. Bakın birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Biraz önce sümameye ait örneğe benzer bir örnek. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yönüyle mesajlarına, sözlerine muhatap olmak için bir grup insan gelmişti Medine'ye. Onlardan bir tanesi de Cahcah el-Gıfari isimli birisiydi. Efendimiz onu o gece evinde misafir etmek istedi. Adam kim? Müşrik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşrik birisini evinde misafir etmek istiyor. Bilmem bu sözler bize bir şeyler anlatır mı? Yani davet adına bir şey yapılacaksa eğer,

gelecekler. Bedel ödenecek, bir şeyler yapılacak, gözden çıkarılacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde akrabalarını bile Mekke'de davet ederken önce onlara bir yemek yedirdi. İnsani anlamda bir bağ kurdu. O bağın üzerinden davete ait bir şeyler söyledi. Kapılar açtı. Öyle gidip adamın karşısına selamun aleyküm, aleyküm selam, ben seni İslam'a davet etmeye geldim. Böyle bir şey yok. Bir yol oluşturulacak. Zemin oluşturulacak. O zemin üzerinden bir şeyler konuşulacak. Cahcah el Gıfari'yi de Efendimiz evine davet ediyor. Gece bir keçiden süt sağılıyor. Bu adama ikram ediliyor. Adam içiyor. Efendimiz doymadığını anlayınca bir daha artık kaç tane olduysa içiyor. Habire içiyor, Efendimiz de getirtiyor. Sabah oluyor, Cahcah el Gıfari ya Resulallah diyor. Yani iman ediyor. O günün gündüzünde de Efendimiz ona yine bir keçinin sütünü sağmış ve ikram etmiş. Az bir şey içiyor, ondan sonra bir şey yapmıyor. Sahabe yanlarında meraklı ya Resulallah ne oldu diye sorunca biraz önceki sözün aynısı. Mümin bir mide ile yer içer ama kafir 7 mide ile yer içer. Buna ait bir örneği de yine Ebu Gazvan isimli birisinden okuyoruz. Aynı şekilde ve buna ait yine buna benzer birkaç tane daha rivayet okumamız mümkün. Bütün bunlar yeme içme meselesinde Müslümana ait başka bir ufkun olduğunu aslında nazarlarımıza veriyor. O ufkun ne olduğunu biz şuradan anlıyoruz. Aslında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanla, İslam'la aç olan mideleri doyuruyor. Onun ötesinde aslında aç olan gözleri doyuruyor. Aç olan gözler midir, mideler midir? Acaba insandaki mide sadece bildiğimiz mide midir? Yoksa ruhların da midesi var mıdır? Bütün bunları aslında anladığımız zaman medeniyet inşa ederken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne yaptığını daha iyi bir biçimde anlamış oluyoruz. Gözünü doyuruyor insanların imanla. Kalplerinde ve yüreklerinde var olan o açlığı aslında bedenden gelen bir açlık olmadığını onlara hissettiriyor. Bilmem hatırlıyor musunuz Hazreti Fatma anamıza Efendimizin söylediklerini? Hani kelimeler vermişti ya, o kelimelerle gücüme güç gelmişti demişti Hazreti Fatma anamız. Dolayısıyla ruhunun midesini doyurmuştu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi ona ait bazı hakikatleri beraberce okumuş olacağız. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor, dedi ki Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü daha ister. Ademoğlunun karnını gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz, doyurmaz. Fakat Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Bu Buhari'de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen Enes bin Malik rivayetidir. Buna benzer bir rivayeti yine Buhari'de Abdullah İbn Abbas'tan okuyoruz. Yakın birbirlerine ama orada güzel bir ayrıntı var, onu da söyleyelim. Ademoğlunun bir vadisi olsa, bir vadi dolusu malı olsa bir kat daha olmasını ister. Ademoğlunun nefsini, gözünü ancak toprak doldurur, doyurur. Allah hırs ve ihtiras gibi kötü hasletlerden dolayı tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Aç olan mide miymiş, göz müymüş? Doyması gereken yer neresiymiş? Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu kutlu sözlerinin, beyanlarının üzerinden bunu anlıyoruz. Öyleyse yapılması gereken şey nedir? Bizde ruhbanlık yok. Ben sizi ruhbanlığa davet edemem. Böyle bir hakkım da yok. Bizde nefsin öldürülmesi de yok. Bu tabii bir şey de değil. Ama bizde nefislerin terbiye edilmesi var. Eğer biz Kur'an'ın nuruyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanları olan sünnet-i seniyenin amele ait olarak ortaya koyduğu o önemli örneklikleriyle

hayatımızı yeniden şekillendirsek ve bu manada Efendimizin gösterdiği, öğrettiği şekliyle yeme içme meselesi mesela asıl konumuz, o alana ait söylediklerini hayatımıza taşısak Allah'ın izniyle biz de bir mide ile yiyen o müminlerden olacağız. Allah hepimizi onlardan etsin. Aziz kardeşlerim, şimdi bir başka bahse doğru götüreceğim sizi. Asıl konumuz o değil ama bu konuyla çok yakından bağlantısı olduğu için oraya bir dikkat çekmem lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam maddi anlamda bir tabip, doktor değildi. Ama manevi anlamda o tabibul kulubtu. Kalplerin doktoruydu. Böyle olmasına rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o kutlu sözleri içerisinde, o nebevi beyanlar içerisinde tıbba ait çok önemli sözler söylediğini de görüyoruz. Ara ara söz geldiği zaman ben bazı şeyleri de söylüyorum size. Şimdi geldiği için birkaç şey daha söyleyeceğim. Mesela baş ağrısı için Efendimiz bir şey önermiştir bir gün sahabiye. Ya Resulallah, karnım ağrıyor demiştir. Bir şeyler söylemiştir. Mesela bal şerbeti iç demiştir. Gitmiş gelmiş sahabi, ya Resulallah içtim, iyileşmedim demiştir. Bir daha aynısını, bu ilacı iç, Allah sana şifa verecektir demiş. Yine bal şerbetini önermiştir. Gitmiş gelmiş sahabi Efendimiz, bir daha iyileşmemiş. Bir daha söylemiş, Efendimiz üçüncü kez aynı ilacı tavsiye etmiş. Sahabi Efendimiz bir daha gelince Efendimizin sözü şu: vallahi Allah doğru söylemiş ama senin miden yalancı. Demek ki sana iyi gelmiyorsa burada inanmakta bir problem var. Git bir daha bu ilacı kullan demiştir. Gitmiştir sahabe Efendimiz, iyileşmiştir. Buna ait tıbb-ı nebevi bahsinde hadislerde çeşitli beyanlar görüyoruz. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sadece maddi hastalıklara değil manevi hastalıklara ait de çok önemli beyanları var. İlaçla tedavi edildiği gibi okumayla da, rukye diyoruz biliyorsunuz ona. Okumayla da Efendimiz bazı hastalıkları iyileştirmiştir Allah'ın izniyle. Ortopedik ve fiziksel bazı şeyler olmuştur. Savaşlarda, şurada burada Efendimiz onları da yapmıştır. O tıbb-ı nebevi meselesi ayrı bir bahistir. Söz oraya geldiği zaman bir daha döneriz. Ama burada benim size söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Yaklaşık şöyle bir cildi doldurabilecek kadar rivayetler bulabiliriz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları çerçevesinde tıbba ait söylediği o sözlerde. Hepsini üst üste getirin Efendimizin tıbba ait söylediği o beyanları, şöyle bir husus yakalayacaksınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hastalıktan sonra söylediği sözler, hastalanmadan önce hastalığı önleme adına söylediği sözlerden daha fazla değildir. Bilmem cümlem anlaşıldı mı? Daha da anlaşılır kılıyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastalık ortaya çıkmadan önce onları önleyici beyanlarda bulunmuştur. Tedaviden daha fazla. Bugün modern tıbbın koruyucu hekimlik dediği o alanı aleyhissalatü vesselam Efendimiz en üst düzeyde kullanmıştır. Bakın tıbb-ı nebevi bahislerine bu sözlerimin ne demek olduğunu göreceksiniz. O dediğim gibi bahis ayrı bir bahis. Meselenin yeme içme meselesine geldiğiniz zaman, asıl bizim konumuzla alakalı bir bahise, aynı şeyi görüyorsunuz. Mesela Medine'nin günleri takriben Hendek gazvesinin arkası, yani hicretin 5. yılının sonraları, Medine'ye dışarıdan bir doktor geliyor. Efendimiz'den müsaade alıyor. Tabir caiz ise eğer kendine bir muayene yeri açıyor. Evinin bir odasını insanlara tıbba ait bir hizmet vermek için Efendimiz'den bu manada izin alarak bu işe başlıyor. Ama bakıyor ki doktor gelen giden yok. Hasta yok Medine'de. Bekliyor bekliyor, gelen giden yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor, böyle böyle kaç gündür Medine'deyim. Siz nasıl insanlarsınız, hiç içinizde hasta yok mu? Hiç gelen yok bize diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İslam medeniyetinin inşa ettiği toplumu işaret ediyor. Ne olur dikkat edin.
benim ashabım öyledir ki.

onlar asla iyice acıkmadan yemezler. Yedikleri zaman da tıka basa yemezler. Ve daha sofradan iştahları varken doymadan kalkarlar. Gösterdi mi yolu? Vallahi gösterdi. Sadece bunu anlasak yeter bu manada. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Benim ashabım asla acıkmadan yemezler. Yedikleri zaman tıka basa yemezler. Ve doymadan ve iştahları halen varken sofradan kalkarlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yeme içme noktasında benim tespit edebildiğim belki daha fazladır. 50'ye yakın nebevi beyanı bir tarafa, onların hiçbir tanesi elimizde olmasa sadece bu sözü bile bu işin İslam medeniyetinde nasıl yürüdüğüne dair çok önemli bir işaret bizlere veriyor. Ne diyor peki tabip, o doktor? İşte sağlığın şartı budur diyor. Ve çıkıp gidiyor. Medine'de dışarıdan gelen bir doktor yok. Bir müddet sonra Haris İbni Kelede'yi görüyoruz. Bu şahsın Müslüman olup olmadığını tam bilmiyoruz. Kimin babasıdır biliyor musunuz bu? Nadir İbni Haris'in, hani Bedir'de müşriklerin safında gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından Hazreti Ali'ye izin verilip Safra denilen yerde öldürtülen adam var ya, onun babası ve bölgenin en meşhur doktorlarından bir tanesi. Medine'de gördüğü o gözlem üzerinden söylüyor ki söylediği aslında biraz önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğinin aynısı. Soruyorlar ona, diyorlar ki ilaç nedir ey Haris, sen ki doktorsun, bize bu manada biraz bilgi ver. Cevap nedir biliyor musunuz? Açlık. İlaç açlık. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunu söyledi. İştah varken kalkmak budur. Peki diyorlar hastalık nedir? Haris İbni Kelede'nin söylediği söz şudur. Yediği bir yemeği sindirmeden ikinci defa yemektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da aslında bunu söylüyordu. İslam medeniyetinin bu alanda yetiştirdiği devasa bir isim var. Kim o? İbn Sina. Biliyorsunuz bu alanda yaptıklarını. Bizim konumuz o değil. Asıl konumuzla alakalı olan kısımla ilgileneceğiz. Diyor ki ilmi tıbbı iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yani uzatmaya gerek yok. Yediğin zaman az ye. Yedikten sonra 4-5 saat daha hiçbir şey yeme. Şifa hazımdadır. Bundan dolayı kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal yemek üzerine bir daha yemek yemektir. İbn Sina'ya bu sözleri söylettiren sizce nedir? O medeniyetin merkezinde olan Medine dediğimiz o güzel şehirde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ortaya koyduğu bu manadaki adımlardır. Size Ebu Davud'dan bir hadis okuyorum. Bakın şimdi İbn Sina'nın bu sözlerin üzerine anlamaya çalışın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Mide hastalıkların evidir. Tedavinin özü perhizdir. Peygamberimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Midenin hastalıkların evi olduğunu söylüyor. Bugün tıp da bunu söylemiyor mu? Bütün hastalıkların nereden kaynaklandığına dair şöyle ufacık bir tarama yaptığınız zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu söylediklerinin bugün de nasıl karşılık bulduğunu göreceksiniz. Velev ki karşılık bulmasa, bütün tıp bunun zıttını dese ne yazar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söylemişse dönüp dolaşacak ilim, bilim, tıp ne aklınıza gelirse gelsin onun başladığı yere gelecek. Buna inanın. Değerlerimize bu kadar güvenmemiz lazım bizim. Özgüven şeytandandır eğer nefse ait olursa. Ama özgüven değerlerimize ait olursa bu İslam medeniyetine yaslanmanın insana kazandırdığı önemli bir şeydir. Ve biz o medeniyetin çocukları olarak elhamdülillah sırtımız Medine'de. Başkasının nerede olursa olsun ama bizim sırtımız Medine'de. Oraya yaslanacağız,

oraya yaslanarak konuşacağız. Hangi meselemiz olursa olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın burada onu söylüyor. Başka bir şey söyleyecek şimdi. Mide vücudun sarnıcıdır. Sarnıç ne? Anlayabileceğimiz bir kelime söyleyelim. Deposudur. Damarlar onun içine dalarlar. Bu bir hadis. Taberani'nin Mu'cemul Vasidinde geçen bir hadis. Eğer mide sıhhatli ise damarlar da sıhhatlidir. Eğer mide kötü durumda ise o zaman hastalanır şahıs. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tıbbi bir teşhis ortaya koyuyor. Efendimizin bu çerçeveden verdiği işaretlerle sahabe yetişiyor. Sahabeden ve sahabeden sonraki süreçte bu mesele terk edildiği zaman nelere vardığını biraz sonra bir tek cümle üstünden size vereceğim. Ama o günlerde sünnete ittiba ederek yaşayanlardan biri olan Selman-ı Farisi'den bir şey aktaracağım şimdi size. Bir yere davet edilmiş, ev sahibi donatmış, Selman-ı Farisi gelmiş. Gelse sizin evinize nasıl donatırsanız o misafirperver şahıs da öyle donatmış. Ye diyor. Selman-ı Farisi yiyeceği kadar yiyor. Biraz daha zorlayınca Selman-ı Farisi'nin sözü şu oluyor. Beni fazla zorlama. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan şunu duydum. Dünyada doyasıya en çok yiyenin kıyamet günü açlığı çok uzun olacaktır. Bu sözü duyan bir insanın o manada başka bir şey yapması mümkün müdür? Biz belki de bu sözleri unuttuğumuz için farklı bir biçimde hayatlarımız devam ediyor şu anda. Zaten derdimiz de bu hakikatleri tekrardan hatırlamak. Peki nasıl bir ölçü koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem yeme içme meselesinde? İnanılmaz bir ölçüdür ve bildiğiniz bir şey. Ademoğlu mideden daha şerli, daha kötü bir kap doldurmaz. Ademoğluna belini doğrultacak kadar birkaç lokmacık yeterlidir. Ancak ille de mideyi dolduracaksa, bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam İbn-i Mace'de, Tirmizi'de, başka hadis kitaplarında geçen nebevi beyanı bu. İlle de dolduracaksa şöyle doldursun. Bari onu üçe ayırsın. Üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri hava, nefes. Sallallahu aleyhi ve sellem nebevi ölçüyü koyuyor burada. Bir yetişkinin midesi 1 litre 1.2 litre alıyormuş. Ama bu normal mide herhalde. Bizim mideler öyle mi bilmiyorum ama normali böyleymiş. Öyleyse eğer 3'e ayrıldığı zaman 400 cc su olmalı. 400 cc'si yemek olmalı. O geri kalan 400 cc'si de hava olmalı. Zaten iştah varken kalkmak bu zaten. Onu yapabilirsen nebevi ölçüyü yerine getirdin. 400 cc ne kadar? 2 tane su bardağı. 2 su bardağı bir öğün yemekte ne yapılmalıymış? İçilmeliymiş. Ama yine işin sünnetini, yolunu sallallahu aleyhi ve sellem bize gösteriyor. Bizde şöyle var. Yemeği çok yemek için suyu en arkaya bırakırız. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yemeğe suyla başlar ve ortada bir bardak su daha içer. Eğer kalırsa sudan bir miktar en altta, en arkada da içer. Özellikle ortada su içmesi yemeğin fazlaca yiyilmemesi için atılmış bir adımdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey söylerken o şeyin uygulama sahasındaki yolları da gösteriyor. Bugün vakit kalır mı bilmiyorum ama kalırsa değineceğim. Kalmazsa eğer bir dahaki ders göreceğiz. Sofrada oturma meselesi bile yemekle alakalı bir durumdur. Nasıl oturulur? Nasıl yapılır ki o konulan ölçü, yani midenin üçte birini dolduracak kadar yemek yiyilecek şekilde olsun. Bu manada da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylenecekleri söyleyerek ortaya koymuş oluyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, buraya kadar medeniyetimizin inşasında yeme içme meselesinde çok temel iki şeyi sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor.

söyledi. Bunları unutmayın. Bir sonraki derste diğerlerini alacağız ama bunun üzerine alacağız. Tıka basa yemek yememek, doyduktan sonra yemeye devam etmemek. Bu iki tane temel ölçü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize söyledikleri. Şimdi biraz daha sizin morallerinizi bozayım ki bundan sonra bazı şeyler aklınıza iyi gelsin. Genelde israf konusunda Kur'an'da çok sert ifadeler görüyoruz. Bakın İsra suresinin 27. ayetinde başka hiçbir şey için söylemediği bir ifadeyi Cenab-ı Hak israf edenler için kullanıyor. Ne diyor orada? Şeytanların kardeşleri. Sadece ve sadece Kur'an bu ifadeyi israf edenler için kullanıyor. Dehşet bir ifade. Saçıp savuranlar şüphesiz şeytanların kardeşleridir diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayeti okuduğu zaman sahabe sarsılırdı. Allah Celle Celaluhu böyle büyük bir ithamla aslında israf edenleri, müsrif olanları bir yönüyle nazara veriyor. Şimdi biz Kur'an'da israfa ait başka ayetler de okuyoruz. Onlardan bir tanesini mesela çekmişiz. Yemek dualarımızın arkasına eklemişiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yemek dualarında o ayet yoktur. Ed'iye babına gelirsek eğer o konuda ben o dualara biraz girmek istiyorum. Bilmiyorum vakit ona kalır mı? Ama Araf suresinin 31. ayetinin ikinci cümlesini almışız. Yemek duası yapmadan önce o ayetle meseleye, daha doğrusu söze, duaya başlamışız. Ve kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Peki ayetin birinci cümlesi ne? Birinci cümlesi başka bir şey söylüyor. Ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescidin. Ey Adem oğulları, ibadet için Allah'a ibadet adına ayağa kalktığınız zaman en güzel elbiselerinizi, ziynetlerinizi alın. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Ondan sonra diyor yiyin, için, israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Şimdi biz onun sadece ve kulu veşrebu kısmından itibaren alıyor. Arkasına duamızı ekliyoruz. Peki nasıl anlıyoruz bu ayeti benim aziz kardeşlerim? Şöyle anlıyoruz. Ekmekleri zayi etmeyelim. İsraf bu. Tabakta kaldı, ne olacak? Gitmesin çöpe. Onu yiyelim, israf olmasın. Onu yapalım. Sonra başka şeyler gelir aklımıza, birkaç tane şey. Ama hiç de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği aklımıza gelmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebyin görevinin sahibidir. Ayeti bize açıklar. Bakın ayet açık aslında. Ama tebyinin ne olduğunu buradan da anlıyoruz. Açık olanı açıklıyor. Niçin biliyor musunuz? Kur'an açık. Mübin kitap, mübin ayet. Ben açık değilim. Benim zihin kapalı. Zihin kapalı olduğu için açık olan ayeti anlamıyorum. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz benim kapalı olan zihnimi, kalbimi açıyor. Açtığı zaman ben ancak anlayabiliyorum. Enes bin Malik, bakın İbni Mace'de geçen hadisinde ne diyor? Senin iştah duyduğun her şeyi yemen neyidir? İsraftandır. Aldınız mı alacağınızı? Orada yiyin için israf etmeyin derken istediğiniz kadar yiyin diye bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir tarafta yemeğe ölçü koyarken bir tarafta ayet başka bir şey söylemez. Ayetle hadis aynı pınar. Aynı kaynaktır. Onlar aynı şekilde mesajı verirler. Ama birinin söylediğini biri biraz daha açıklar ki muhatap daha doğru bir biçimde anlamış olsun. Ne demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Senin iştah duyduğun her şeyi yemen israftandır. Ayşe anamızın bir sözüne kulak verelim mi? Vallahi dehşet bir söz. Yatar mısınız bu gece bilmiyorum ama ben söyleyeyim. Söz Ayşe anamızın. Bugün bidatları sayın diye bir şey söylesek, elimize alsak mikrofon, bir caminin kapısında dursak. Desek ki bidatları sayın ya da şurada cemaate söylesek, inanın hiçbirinizin aklına
biraz sonra anamızın söyleyeceği.

0: geleceği gelmez.
1: Çünkü biz öyle bir şeyin bidat olduğunu bilmiyoruz. Bidat çok dehşet bir şeydir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra icat edilip inşa edildiği zaman da bir sünneti iptal eden şeydir. Ve bunun karşılığı dalalettir. Her dalalet ise cehennemle bir yönüyle karşılanacaktır. Dehşet bir şey yani bidat meselesini biz doğru bir biçimde anladığımız zaman bu kavram ve bu kavramın içine girecek şeyler bizi ürkütmeli. Bakın anamız ne diyor? Hazreti Peygamber'den sonra icat edilen ilk bidat doyasıya yemek yemektir. Anamız söylüyor. İmam Gazali'nin İhyasında da geçen bir rivayet bu. Hazreti Peygamber'den sonra icat edilen ilk bidat doyasıya yemek yemektir. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir gün sofra oluşturulmuş. Anamız da davet ediliyor. Sofrada 3 kap yemek var. Bugün 3 kap yemek bizim karşımıza geldiği zaman eğer misafirlikteysek burun kıvırıyoruz. O 3 kabı gördüğü zaman gözyaşlarına bürünüyor anamız ve şu sözü söylüyor. Vallahi benim efendim hiç böyle bir sofraya oturmadı. Ve yiyemiyor Ayşe annemiz. O anları gördüğü zaman da bu sözü söylüyor. Şimdi ben düşünmeye sizi davet ediyorum. Acaba Hazreti Osman dönemiyle birlikte başlayan fitne süreçleri, o dönem biliyorsunuz en büyük fitne Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Mushaf'ın başında şehit edilmesiydi. Edenler de Müslümandı. Onlar kafir falan değildi. Müslüman olduğunu söyleyen insanlardı. Acaba o dönemle birlikte başlayan fitnelerin altında bu yeme içmelerin bir etkisi olmasa mı gerek? Bunu düşünmeye bizi sevk etmemeli mi bu? Özellikle süreç biraz daha uzadıkça, bu manada sünnetten ayrıldıkça, insan da yediklerinin içtiklerinin esiri ise eğer, bir yönüyle mesafe sünnetle uzadıkça uzaması, sonra ortaya çıkan fitneler birbirleriyle alakalı meseleler değil mi? Burada düşünmemiz gereken bir mesele bu. İnanın bu konuda aleyhissalatü vesselam efendimizin bize söylediği bu sözleri ve burada biraz önce Ayşe annemizin aktardığım o sözü alt alta konulup okunduğu zaman yeme içme meselesinde medeniyetimizin bize yüklediği misyonun, görevin, sorumluluğun ne kadar büyük olduğu çok net bir biçimde ortaya çıkacak. Rabbim anlayanlardan etsin inşallah. İmam Zeynel Abidin'den bir söz aktaracağım. Şimdi size onun üzerinden de yavaş yavaş toparlayacağım sözlerimi. Hristiyan bir doktorla karşılaşıyor İmam Zeynel Abidin. Biliyorsunuz Ehli Beyt'in o büyük insanı Kerbela'nın şahididir. Hazreti Hüseyin'in oğludur. Peygamber mektebinde yetişmiş bir insandır. Bambaşka bir hali vardır. Onu ben sizlere özel derslerde anlattım zaten. Geliyor bir doktor, Hristiyan birisi ve bir gün İmam Zeynel Abidin'e şöyle bir soru soruyor. Ben diyor sizin kitabınızı okudum. Tıp ilmine dair bir şey bulmadım. Sordum peygamberinizin bu manada söylediklerini. Ona ait de bir şey duymadım. Sen bu işleri bilen birisisin. Bu konuda bana bilgi verir misin? Diyor. İmam Zeynel Abidin de diyor ki bizim kitabımızda yarım cümlelik bir ayet var ki o tıp ilminin bir yönüyle en temel meselesini verir. O Hristiyan tabip bir anda heyecanlanır. Nedir diye sorar İmam Zeynel Abidin biraz önce okuduğumuz ayeti okur. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Sarsılır. O bağlantıları kurar İmam Zeynel Abidin ona iyice sarsılır ve merakla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da bu konudaki ortaya koyduğu şeyini sorar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın torunu olan o büyük insan torunu Hazreti Hüseyin onun oğlu o da torun sayılır. Der ki benim dedem öyle hitap ederler şöyle bir söz söylemiştir. İnsan oğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Adem oğluna onu ayakta tutmak için birkaç lokma yeter. Biraz önce okuduk bu hadisi de. Bunu da duyunca

Hoca bu sözler karşısında hayran oluyor o Hristiyan doktor ve diyor ki desenize kitabınızda, peygamberinizde Kalinus'a hiçbir şey bırakmamış. Kalinus dediği kim? Bizim kaynaklarımızda öyle geçer. Hristiyan kaynaklarında Galen diye bilinir. Antik Roma'da bilinen en meşhur doktor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o noktada söylediği o sözleri tıp ilmiyle ne kadar bağlantısı olduğunu bu yönüyle ortaya koymuş olur. Benim aziz kardeşlerim, son bir hadis söyleyeceğim sizlere ama bir noktaya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün hocalara ait bir şeyler konuşulduğu zaman ya da bir hocayı evinize davet ettiğiniz zaman ya da başkaları ettiği zaman konuşulan 2-3 cümleden sonra sözün nereye geldiğini biliyorsunuz değil mi? Bu büyük bir acımız bizim. Buna malzeme veren hocalar da bu konuda Allah katında mesuldür. Bu yeme içme meselesini hocalar üzerinden alay konusu yapan cemaat de Allah katında mesuldür. Hocanın hocalığı bizim için önemli değil. Onun temsil ettiği bir makam var. O makam ilmin izzetini gerektiren bir makamdır. Eğer biraz olsun ilmin izzetini fark eden bir hoca, bir alim, bir muallim neyse artık onun adı toplum içerisinde tıka basa yiyerek bu manada insanların cahilce konuşmalarına malzeme verecek şeyler yapmamalıdır. Ne olursa olsun hocam sen yersin, hocalar yer bilmem ne, ben daha ötesini söylemeyeyim ama siz biliyorsunuz. Bu tarz şeyler söyleyerek o makama ait olması gereken o izzeti ayaklar altına düşürmek de bizi Allah katında yarın mahcup eder. Siz elhamdülillah nebevi mirası öğrenen insanlarsınız. Öyle olduğunuzu umuyorum. Bunları sokağa, caddeye taşıyacaksınız ve bu konuda ne bulunduğunuz makam oysa eğer o makama leke sürecek bir kametiniz ne de sizin yanınızda böyle bir şey yapıldığı zaman ona göstereceğiniz bir tahammülünüz olmalı. Bu konuda bize bir yükümlülük var, bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi gelin son olarak İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma'nın babası da sahabidir biliyorsunuz onun. Bize rivayet ettiği çok önemli bir söze beraberce kulak verelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabının değerini sonradan gelenlerin ise halini resmeden bir hadis. Bildiğiniz bir rivayet, Buhari'de, Müslim'de onlarca hadis kaynağında geçen bir rivayet. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ümmetimin en hayırlıları benim içinde yaşadığım zamandaki ashabımdır. Sonra onları takip edenler. Onlara ne diyoruz? Tabi'in nesli. Sonra onları takip edenler. Onlara da etba-i tabi'in diyoruz. İnsanlık tarihinin en hayırlı üç nesli bunlar. En hayırlı nesil sahabi. Niçin böyle? Çünkü en hayırlıya muhatap oldular. Kur'an'ın canlı tanıkları onlar. Kur'an yetiştirdi onları. Ayetler onların yaptıkları işler üzerinden nazil oldu. Ve onlar üzerinden din sonraki nesillere intikal etti. Biz sahabe dediğimiz zaman şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şurada Kur'an var, şurada Resulullah var, şurada sahabe var. Üçünü birbirine bağlayan köprünün adıdır sahabe. Onu yıktığınız zaman din binası diye bir şey olmaz. Bakın parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Bugün bakın tarihe, sapmaları göreceksiniz. Ehli sünnet vel cemaat, bir de sapan fırkalar. Sakın ehli sünneti siz mezheplerden bir mezhep anlamayın. Ehli sünnet mezheplerden bir mezhep değil. Bunu iyice zihninize nakşedin. Ehli sünnet peygamber yoludur ve işin ana caddesidir. Olması gereken yolun adıdır ehli sünnet. Mezheplerden bir mezhep değil. Ehli sünnetin içerisinde mezhepler var. Fıkhi mezhepler var, itikadi mezhepler. O ayrı bir bahis. Ehli sünnet ana cadde. Peygamber yolu o, sahabenin öğrettiği yolda odur. Ehli sünnetten sapan mezheplere bir bakın. Hariciler, Şiiler,

0: Mutezile, Mürciye ile ahir. Araştırın sapma meselelerini. Temel noktada işin sahabeye geldiğini göreceksiniz. Mutezilenin ayağını ne kaydırdı Allah aşkına? Haricilerin ayağını ne kaydırdı? Şianın ayağını ne kaydırdı? Bütün ayak kaymalarının nedeni Allah'ın dinin intikal ve muhafazasında seçtiği özel nesil olan sahabenin konumuna ve değerine dair uzatılan dildir. O manada o çizgi selim bir biçimde korunmayınca sapmalar başladı. Bugün de öyle. Bugün modern fırkalar var. Modern fırkalara da bakın, adları neyse, tefrikaya sebebiyet olmasın diye söylemiyorum. Ama sayın siz hangisini sayarsanız sayın. Hepsinin altında sahabe algısı yatıyor. İşte bu hadis aslında o algıyı düzeltiyor. Ne diyor? En hayırlılar onlar. Boşuna kıskanma. Haset yok. Onlar ayrı bir noktadalar. Sen onların değer ve kıymetini takdir et ve onlara bu manada vefa göster. En hayırlıları sahabe nesli. Arkasından tabi'in. Onun arkasından etbai tabi'in. İmran bin Hüseyin diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendi asrını takiben 2 asır mı yoksa 3 asır mı zikretti tam bilemiyorum. Yani belki Efendimiz aleyhissalatü vesselam etbai tabiinden sonraki nesli de saymış olabilir diyor İmran bin Hüseyin. Onu hatırlamıyorum. Ama ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyor. Bakın ne buyurmuş. Bize anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sizden sonra bir topluluk gelecektir ki onlar tanıklık etmeleri istenmeden şahitlik edecekler. Yani kimse onlara gel şahitlik et demeyecek ama laf olsun torba olsun diye konuşup duracaklar. Boş yere konuşacaklar diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Adayacaklar ama adaklarını yerine getirmeyecekler. Asıl konuyla alakalı olan kısım şu. Onlar tıka basa yemek yemeyi ve içmeyi hayatlarının gayesi edindikleri için şişmanlık onların en belirgin özellikleri olacak. Allah bizi muhafaza etsin. Göbekli olacaklar diyorlar. Bakın ben bu dersi kaç haftadır erteledim. Niçin biliyor musunuz? Biraz zayıflayayım da öyle anlatayım diye. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bakın ceketim epey küçülmüş. Şey büyümüş. İnanın böyle olmalı. Yani bu manada hepimizin ciddi bir biçimde hassas olması lazım. Medeniyet inşa edecek. Tarihle hesaplaşacak. Tarihe bir kez daha Mus'ab'ın damgasını vuracak. Bir kez daha Esma'nın damgasını vuracak. Ama 8 saat yataktan kalkamayacak. Var mı böyle bir şey? Ya da yeme içme meselesini hayatının gayesi olarak edinecek. Bunu yapan bir insan mücahit olamaz. Doğru dürüst müvahhid olamaz. Mus'ab'ın rolünü oynayamaz. Kendi midesinin hakimi olmayan bir insan dünyanın hakimi olamaz. Bunu böyle bir kere bilelim. Eğer bir kez daha medeniyet inşa edeceksek arkadaşlar, başlayacağımız yer kendi midemiz olmalı. Sofralarımız olmalı, mutfağımız olmalı. Sofralarla mutfaklarla Medine'nin örnekliğinde yeniden ortaya atılacak adımlar olmalı. Cenab-ı Hak ilk önce bana, sonra da sizlere nasip eylesin. Amin. Ve bu medeniyet inşasında hepimizin ellerini bırakmasın. 21. asrın müminleri ve Müslümanları olarak bu manada bize düşen vazife neyse hepsini eksiksiz bir biçimde ortaya koymayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
2: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık.

0: ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
1: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Sufyan? Bunun sorumlusu sensin.
2: Öcümüzü alacağız. Merak etme.
1: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek.
3: Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
4: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
5: Ey Safvan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın.
6: 50. bölüm.
7: Umeyr, Safvan'la kararlaştırdıkları planı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kılıcını keskinleştirdi ve zehirle iyice sıvadı. Sonra oğlunun fidyesini vermek için gidiyormuş bahanesiyle Medine'ye doğru yola çıktı. Şehre geldiğinde Hazreti Muhammed mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu.
8: Ya Resulallah, Umeyr kılıcını kuşanmış mescide girmek istiyor.
2: Bu şekilde buraya girmesine müsaade edemeyiz. Müsaade edin, ben ona mani olayım ey Allah'ın Resulü.
7: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi. Bırakın gelsin dedi.
2: Ali, Hamza, Sa'd, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
9: Merhaba.
7: Peygamberimiz Umeyr'i selamladıktan sonra ne için geldiğini sordu.
5: Oğlumun fidyesini verip onu kurtarmak için.
7: Peygamberimiz, öyleyse kılıç ne için diye sordu.
5: Kılıçlara lanet olsun. Bugüne kadar bize bir hayır getirdiler mi ki?
7: Peygamberimiz, doğru söyle, buraya hangi amaçla geldin diye sorup aynı cevabı alınca şöyle dedi. Sen Safvan'la bir anlaşma yaptın. Anlaşmanıza göre beni öldürecektin. O da çoluk çocuğunun geçim masrafını üstlenecekti. Borçlarını da ödeyecekti. Ancak seninle hedefin arasında Allah var.
5: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
7: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
5: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
8: Şükürler olsun. Hamdolsun. Allah'a
7: hamdolsun. Peygamberimiz yanında bulunan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin. Ona Kur'an okuyun ve esir olan oğlunu ona bağışlayın. Umeyr İslam'a gönülden bağlanmıştı. Mekke'ye dönüp arkadaşlarını doğru yola davet etmek istiyordu. İstediği gibi de yaptı. Pek çok kişi onun sayesinde İslam'a girdi. Ancak Safvan onu hiç affetmedi ve bir hain olarak nitelendirdi. Esirler arasında bulunan bir adam peygamberimizin huzuruna getirilmişti. Hiddet dolu bakışlarla etrafını süzüyor, pek kelam etmiyordu. Bu adam Kureyş'in büyük söz ustalarından Süheyl bin Amr idi. Müslümanlara şiddetle muhalefet etmiş ve müşrikleri her fırsatta Müslümanlara karşı kışkırtmıştı. Süheyl'in yaklaştığını gören Hazreti Ömer kılıcını çekerek onun yanına yaklaştı ve şöyle dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü! Müsaade et de şu adamın ön dişlerini sökeyim. Bir daha hiçbir yerde senin aleyhinde konuşmaya kalkışmasın.
7: Peygamberimiz Ömer dedi. Eğer onun dişlerini söktürerek ona işkence yaparsam, Allah da beni peygamber olduğum halde azaba uğratır. Bırak onu ey Ömer. Belki o ileride senin öveceğin bir makama gelir.

0: ashab-ı kiram Resulullah'ın her sözünü dikkatle dinler, geleceğe ait uyarılarını hafızalarına nakşederlerdi. Hazreti Ömer Resulullah'ın söylediklerine hak verdi. Süheyl ise öldürüleceğini düşünürken özgür bırakılmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Medine'de üç ayrı Yahudi kabilesi vardı. Bunlardan Kaynuka oğulları Müslüman mahallesine en yakın yerde oturuyorlardı. Yahudilerin Hazreti Muhammed'le yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmayacakları açıktı. Yeni gelen ayetler de Müslümanları Müslüman olmayanlara karşı uyarıyordu. Kureyş'le sürekli iletişim halinde olan Yahudiler, Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiğini öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapıldılar. İçlerinden meşhur şair Ka'b bin Eşref şöyle bağırdı.
1: Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse, vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
0: Bu sözler Müslümanların kulaklarına eriştiğinde Peygamberimiz onları uyardı. Kureyş'e isabet eden Allah'ın azabından sakınmalarını tavsiye etti. Onlarsa şu cevabı verdiler.
2: Muhammed, sakın kazandığın savaş seni aldatmasın. Çünkü sen şu anda savaşı çok iyi bilen insanların karşısında bulunuyorsun.
3: Bizden çekilsen iyi olur. Çünkü biz savaş ilan edersek o zaman bizim korkulacak insanlar olduğumuzu anlarsın.
4: Evet, evet, korkulacak insanlar. Göstereceğiz onlara.
0: Peygamberimiz yanlarından ayrıldığında Yahudiler kendilerini bir zafer kazanmış gibi hissediyorlardı. Halbuki haklarında bir ayet nazil olmuştu. Yüce Allah onlar için şöyle diyordu. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Bu sırada Yahudi çarşısında gerilimi yükselten bir olay yaşandı. Müslüman bir kadın alışveriş yaptığı esnaf tarafından taciz edildi. Kadın feryat ederek yardım istedi.
5: Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Yardımıma koşun!
6: Ne oldu?
5: Şu gördüğün adam önce bana laf attı. Oralı olmayınca eteğimin ucunu arkadaki çengele takmış. Ayağa kalktığımda elbisem yırtıldı ve ömrümde böyle bir utanç yaşamamıştım.
6: Sen nasıl Müslüman bir kadının namusuna göz dikersin? Alçak!
7: Ahlaksız herif! Nasıl yaparsın bunu?
8: Hiç mi utanman yok?
9: Fena çarptı.
10: Başını çok fena çarptı.
11: Hareket etmiyor. Bir bakın nefes alıyor mu?
12: Nefes almıyor. Ölmüş.
13: Onu öldürdünüz.
1: Lanet olası adamlar. Geldiniz şehrimizde ne dirlik kaldı ne düzen.
2: Bizim mahallemizde bizim adamımızı öldürebileceğinizi mi sandınız? Yürüyün üstüne.
1: Hadi yürüyün. Yürüyün üstüne. İşte cana can. Bize el uzatanın elini kırarız. Adamımızı öldürdünüz. Biz de sizinkini öldürdük.
7: Müslümanlar bunu yanınıza bırakmayacaktı.
14: Ey Ensar, toplanın.
15: Kardeşiniz öldürün.
0: Müslümanlardan bir kişi şehit edilmiş, Yahudilerden de bir kişi ölmüştü. Bu, savaşın başlaması için yeterli bir sebepti. Müslümanlar kendi aralarında toplanarak savaş durumu aldılar. Yahudilerse hemen kalelerine sığınarak müttefiklerden destek istediler. İlk başvurdukları isim, münafıkların lideri Abdullah bin Übey oldu.
16: Kaynuk oğulları benden yardım istedi. Kalelerine sığınmışlar. Bizden gelecek destekle 700 kişi olacaklarını söylüyorlar. Onlarla aramdaki bağı koparmak istemiyorum. Ama öbür tarafta da Muhammed'e inananlar var. Kabilemin çoğu ona gönülden bağlı. Öl dese ölürler. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilemiyorum.
7: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
16: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim. Ama Yahudileri biliyorsun. Ticaret onların eliyle yürüyor. Büyük bir sermayeye sahipler. Onlarla ilişkilerimi bozmak da istemiyorum.
7: Benim tanıdığım Muhammed bu işi burada bırakmaz. Mutlaka Yahudilerin üstüne yürüyecektir ve büyük ihtimalle de galip gelecektir. Onların affını istersen iki grupla da aranın iyi olmasını sağlayabilirsin.
16: Bak, bu iyi fikir. Muhammed benim ısrarıma dayanamaz.
0: Yahudiler Hazreti Muhammed'in hakemliğine razı olmuş olsalardı, mesele halledilebilecekti. Ancak onlar Medine'ye sonradan gelen bu davetsiz misafirlere bir ders vermek gerektiğini söylüyorlardı. İbni Übey'e güveniyorlardı. Bekledikleri takviye görünür görünmez kalelerinden çıkacaklar ve Müslümanları bu şehre geldiklerine pişman edeceklerdi. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Abdullah İbni Übey onlara bir destek sağlayamadığı gibi Müslümanlar da düşündüklerinin çok üstündeki sayıda askerle kalelerini kuşattı. Müslümanlar kendilerinden kayıtsız şartsız teslim olmalarını istediklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu sırada İbni Übey Kaynuka oğullarını cezalandırmamasını sağlamak için Peygamberimizle konuşmaya gelmişti.
16: Ey Muhammed! Kaynuka oğullarıyla yıllardır süren bir hukukumuz var. Ticarette onlarla ortağız. Onlara iyi davran.
0: Peygamberimiz onun bu sözlerini duymazlıktan geldi. İbni Übey sözünü tekrarladı.
16: Muhammed, bu adamlar bizim ortağımız. Onlara savaş açma.
0: Peygamberimiz bu sefer yönünü değiştirdi. Bunun üzerine Abdullah bin Übey, Peygamberimizi zırhından yakaladı ve elini boyun kısmından içeri soktu. Bu hareket Peygamberimizi de öfkelendirmişti. Elini çek dedi. Fakat İbni Übey vazgeçmeye niyetli değildi.
16: Vallahi onlara iyi davranacağın sözünü alıncaya kadar elimi çekmeyeceğim. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam var o kalede. Onlar beni bugüne kadar her türlü saldırıdan korudular. Şimdi sen onları kesecek misin?
0: Peygamberimiz bu münafığın ısrarı üzerine tamam dedi. Onları sana bağışladım. Abdullah bin Übey dostlarının hayatını kurtarabildiği için şanslıydı. Fakat nazil olan ayetler bunun aksini söylüyordu. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Kaynuka oğulları siperlerin arkasında boş yere beklediler. Herhangi bir yardım işareti göremedikleri için de gün geçtikçe ümitlerini kaybettiler. Sonunda teslim oldular. Onların mallarını bırakarak sürgün edilmesine karar verildi. Kuzeybatı'daki akrabalarının yanına göçtüler. Yahudiler çok iyi metal işçileri ve tüccarlarıydılar. Dolayısıyla bıraktıkları mallar Müslümanları silah ve zırh teçhizatı bakımından hayli zenginleştirmişti.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Hazreti Peygamber'in ashabına danışması. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ali ve benimle istişare etti. Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, bunlar amca çocukları, aşiretimiz ve ihvanımızdırlar. Onlardan fidye almanı uygun görüyorum. Onlardan aldıkların kafirler aleyhinde bizim için kuvvet olur. Umulur ki Allah onlara hidayet etsin, onlar da bize yardımcı olsunlar, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Hattab'ın oğlu, sen ne dersin, diye sordu. Bense Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Benim düşüncem şudur ki, bana falan adamın, Ali'ye kardeşi Akil'in, Hamza'ya da kardeşi Abbas'ın boyunlarını vurmamızı emredesin. Ta ki Allah Teala müşriklere karşı içimizde bir yakınlık ve acıma duygusu beslemediğimizi bilsin. Bunlar müşriklerin ileri gelenleri ve önderleridir, dedim. Fakat Hazreti Peygamber Ebu Bekir'in görüşünü uygun buldu ve müşriklerden fidye aldı. Ertesi gün Hazreti Peygamber'in yanına gittim. Baktım ki Ebu Bekir'le beraber ağlıyor. Ey Allah'ın Resulü, neden ağlıyorsunuz? Eğer ağlanacak bir şey varsa ben de ağlayayım. Eğer ağlayamazsam hiç olmazsa ağlar gibi görüneyim, dedim. Hazreti Peygamber, fidye aldıklarından dolayı arkadaşlarımın başına gelen felaket beni ağlatıyor. Yakında duran bir ağacı

göstererek, onların başına gelecek felaket şu ağaçtan daha yakın bir mesafeden bana gösterildi, dedi. Bunun üzerine Enfal suresinin 67. ayeti nazil oldu. Hazreti Peygamber'in Bedir esirleri hakkında ashabına danışmasıyla ilgili Enes'in rivayeti. Hazreti Peygamber Bedir esirleri hakkında sahabilerle istişare etti. Allah sizi onlara galip getirmiştir, dedi. Ömer, ey Allah'ın Resulü, onların boyunlarını vur, dedi. Peygamber yüzünü çevirdi. Sonra, onlar dün sizin kardeşlerinizdiler. Allah sizi onlara galip getirmiştir, deyince Ömer sözünü yine tekrar etti. Peygamber yüzünü çevirdi. Sonra Hazreti Peygamber tekrar bunu söyleyince Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, bizim görüşümüz onları affetmen, fidyelerini kabul etmen şeklindedir, dedi. Böylece Hazreti Peygamber'in yüzündeki üzüntü kayboldu. Onları affetti ve fidyelerini kabul buyurdu. Allah da Enfal suresinin 68. ayetini indirdi. İbni Mesud'un bu konudaki rivayeti. Abdullah İbni Mesud şöyle anlatıyor. Bedir günü Hazreti Peygamber, esirler hakkında ne diyorsunuz diye ashabıyla istişare etti. Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, onlar senin kavmin, senin aile efradındır. Hayatlarını bağışla, onlara şefkat göster. Umulur ki Allah Teala tevbelerini kabul eder, dedi. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bunlar seni Mekke'den çıkarttılar. Bunlar seni yalanladılar, onların boyunlarını vur, dedi. Abdullah bin Revaha da, ey Allah'ın Resulü, hangi vadide ağaçlar çoksa onları o ağaçlığın içine sok. Sonra o ağaçlığı ateşe ver, dedi. Hazreti Peygamber sesini çıkarmadan çadırına gitti. Sahabilerden bazıları Ömer'in, bazıları da Abdullah'ın dediğini yapacak, dediler. Hazreti Peygamber çadırdan çıkarak, kesinlikle Allah bazı kimselerin bu hususta kalbini sütten daha yumuşak bir şekilde yumuşatmıştır. Bazı kimselerin kalbini de taştan daha katı bir şekilde sertleştirmiştir. Ey Ebu Bekir! Senin durumun Hazreti İbrahim'in durumu gibidir. İbrahim, kim bana tabi olursa kesinlikle o bendendir. Kim bana isyan ederse kesinlikle sen Gafuru Rahim'sin, demişti. İsa aleyhisselam da, eğer onlara azap edersen kesinlikle onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, kesinlikle sen aziz ve hakimsin, demişti. Ey Ömer! Senin durumun da Nuh'un ve Musa'nın durumuna benziyor. Nuh, ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden hiçbir fert dahi bırakma, demişti. Musa da, ey Rabbimiz! Onların mallarını yere geçir ve kalplerini o kadar sık ki, elem verici azabı görmedikçe iman etmesinler, demişti. Sonra, siz fakir kimselersiniz, onlardan fidye alın. Eğer fidye vermezlerse, o zaman kafalarını vurun, buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Resulü, Sehl bin Beyda hariç, çünkü ben onun İslam'ı sevdiğini duydum, dedim. Fakat Hazreti Peygamber hiçbir şey söylemedi. Bundan dolayı ben çok korktum. O günden önce, gökten başıma taş yağacağından korkmamıştım. Sonunda Hazreti Peygamber, Sehl bin Beyda hariç deyince huzura kavuştum. Bunun üzerine Enfal suresinin 67 ve 68. ayetleri nazil oldu. Hazreti Peygamber'in Medine'nin hurması hakkında Sa'd bin Ubade ve Sa'd bin Muaz'a danışması. Hendek Savaşı'nda halk şiddetli bir muhasaraya maruz kaldığında Resulullah, Gatafan kumandanları olan Uyeyne bin Hısn ile Haris bin Avf el-Mürri'ye haber gönderdi. Askerleriyle beraber Medine muhasarasını bırakıp gittikleri takdirde Medine hurmalarının üçte birini kendilerine vereceğini bildirdi. Resulullah'la onlar arasında sulh bu şekilde cereyan etti. Hatta bir sulhname yazdılar. Fakat daha imzalanmamıştı ve kesin şekli de daha belirlenmemişti. Ancak aralarında bu hususta konuşmalar cereyan etmekteydi. Hazreti Peygamber bu işi yapmak istediğinde
iki Sa'd'ı

huzuruna çağırdı. Onlara bu işi açtı ve kendileriyle bu hususta istişare etti. İkisi de, "Ey Allah'ın Resulü, bu işi sen mi istiyorsun, yoksa bu yapılması gereken bir ilahi emir midir?" dediler. Hazreti Peygamber, "Ben yapmak istiyorum. Bunun sebebi de Arapların hepsinin aynı istikametten ok atmakta olmalarıdır ve sizi her taraftan muhasaraya almalarıdır. Onların birliklerini bu suretle bir dereceye kadar kırmak istedim." buyurdu. Sa'd bin Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, biz ve bu kişiler Allah'a şirk koştuğumuz, putlara taptığımız bir zamanda ve onlar bizim tek bir hurmamıza göz dikemezlerdi. Ancak misafirimizken veya satın alarak yiyebilirlerdi. Allah bizi İslam'la şereflendirmiş, hidayet etmiş, bizi seninle ve İslam'la aziz kılmış olduğu halde mi biz bunlara mallarımızı vereceğiz? Allah'a yemin ederim bizim buna ihtiyacımız yoktur. Onlara kılıçtan başkasını da vermeyiz. Ta ki Allah bizimle onlar arasında hükmetsin," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sen bilirsin," dedi ve Sa'd bin Muaz sahifeyi Resulullah'tan aldı. Oradaki yazıları silerek, "Onlar bize yapmak istediklerini yapsınlar," dedi. Hazreti Ebubekir'in görüş sahiplerine danışması, Ebubekir'le Ömer zamanında danışılan görüş sahipleri. Ebubekir bir hadise olduğunda onun hakkında ehli rey ve ehli fıkıhla istişare etmek istediğinde Muhacir ve Ensar'dan Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Abdurrahman bin Af'ı, Muaz bin Cebel'i, Übey bin Kab'ı ve Zeyd bin Sabit'i çağırıyordu. Bütün bu zatlar Ebubekir'in halifeliği döneminde fetva veriyorlardı. Halk ancak bu zatlardan fetva istiyordu. Ebubekir'in devri böyle geçti. Sonra Ömer halife oldu. O da bu kişileri istişare etmek için davet ediyordu ve o halifeyken de halk Osman, Übey ve Zeyd'e gidiyorlardı. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer arasında bir arazinin ashabtan bazılarına verilmesi hususunda vaki olan hadise. Uyeyne bin Hısn ve Akra bin Habis Ebubekir'e geldiler ve "Ey Resulullah'ın halifesi, önümüzde çorak bir arazi vardır. Orada herhangi bir şey yetişmiyor. Eğer orayı bize verirsen ziraat ederiz," dediler. Hazreti Ebubekir de o araziyi ikisine verdi ve o arazi hakkında onlara bir ahitname de yazdırdı. Orada olmadığı halde Hazreti Ömer'i şahit gösterdi. Ahitnameyi imzalatmak için gittiler. Hazreti Ömer ahitnamenin içeriğine vakıf olduğunda onların elinden aldı, sonra da tükrüğüyle onu sildi. Onların ikisi de Hazreti Ömer'e kızdılar ve onun hakkında kötü bir söz söylediler. Ömer onlara, "Hazreti Peygamber, İslam az ve güçsüz olduğu devrede sizinle ülfet eder, size müsamaha gösterirdi. Fakat Allah İslam'ı aziz kıldı. Gidiniz, var kuvvetinizle aleyhimize çalışınız. Eğer beni gözetirseniz Allah sizi gözetmesin," dedi. Onlar öfkeli olarak Ebubekir'e geldiler ve "Biz bilmiyoruz. Sen mi halifesin, Ömer mi?" dediler. Ebubekir, "O halifedir. İsteseydi size verirdi," dedi. O sırada Hazreti Ömer öfkeli olarak Hazreti Ebubekir'e geldi ve "Şu iki kişiye vermek istediğin arazi senin midir, yoksa bütün Müslümanların arazisi midir?" dedi. "Bu bütün Müslümanların arazisidir," dedi. Hazreti Ömer, "O halde niçin Müslümanları bu araziden mahrum ediyor ve onu iki kişiye veriyorsun?" diye sordu. Hazreti Ebubekir, "Ben etrafımdaki bu insanlarla istişare ettim. Bunlar ver dediler," deyince Hazreti Ömer, "Bu etrafındakilerle istişare ettiğin zaman bütün Müslümanlarla istişare etmiş gibi sayılır mı?" dedi. Ebubekir, "Ben daha önce sana sen halifelik için benden daha kuvvetlisin," dedim. "Fakat sen o zaman beni dinlemedin. Halifeliği benim boynuma attın," dedi. Bahreyn haracı meselesi. Akra ile Zeberkan Hazreti Ebubekir'e geldiler. "Bahreyn haracını bize ver. Buna karşı kavmimizden artık bir tek kişinin bile irtidat etmeyeceğini tekeffül ederiz," dediler. Hazreti Ebubekir de buna razı oldu, ahitname yazdı. Aralarında sefirlik vazifesi

0: görevini Talha bin Ubeydullah yapıyordu. Bu ahitnamede birkaç kişiyi de şahit gösterdiler ki onlardan birisi de Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'e şahitlik etmesi için haber getirildiğinde bu teklifi reddederek "Bu pek hayırlı bir iş değildir" dedi. Ahitnameyi de yırtıp attı. Talha, Hazreti Ömer'in bu hareketine öfkelenerek halifeye geldi ve "Sen mi halifesin yoksa Ömer mi?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir de "Halife Ömer'dir fakat ad benim" dedi. Hazreti Ömer'in görüş sahiplerine danışması, Hazreti Ömer'in Ali'nin kızını istemesi ve bu hususta istişare etmesi. Hazreti Ömer, Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm'ü istedi. Ali de "Ben kızlarımı Cafer'in oğullarına bıraktım" dedi. Ömer, "Onu bana nikahla ya Ali. Hiçbir kişi yoktur ki benim onun güzel arkadaşlığına hazırlandığım gibi hazırlanmış olsun" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, "Peki, verdim" dedi. Sonra Hazreti Ömer mescide geldi. O sırada Ali, Osman, Zübeyir, Talha ve Abdurrahman bin Avf, Hazreti Peygamber'in kabriyle minber arasında oturuyorlardı. Adeti olduğu üzere Ömer bir mesele olduğunda onlara danışırdı. Hazreti Ömer orada oturanlara "Beni tebrik edin" dedi. Onlar da "Sana mübarek olsun. Fakat sen kiminle evlendin?" dediler. Hazreti Ömer "Ali bin Ebi Talib'in kızıyla" dedikten sonra Hazreti Peygamber "Benim yakınlık ve arkadaşlığım dışında kıyamet günü bütün arkadaşlık ve akrabalık bağları kesilir" buyurmuştur. "Ben ona arkadaşlık ettim. İstiyorum ki onunla benim aramda bir akrabalık bağı da bulunsun" dedi. Hazreti Ömer'in İbn Abbas'a danışması ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ın İbn Abbas hakkındaki sözleri. Hazreti Ömer'le Hazreti Osman bir mesele çıktığı zaman İbn Abbas'ı davet ederlerdi. O da Bedir ashabıyla beraber danışmanlık yapardı. İbn Abbas vefat edinceye kadar Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın dönemlerinde fetva vermiştir. Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'la mühim olan bir mesele baş gösterdiğinde istişare ederdi ve ona "Şu müşkili hallet bakalım" derdi. Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor. İbn Abbas'tan daha anlayışlı, daha hazır cevap, akıl yönünden daha mükemmel, ilim yönünden daha fazla, helm yönünden daha genişini görmedim. Ben Hazreti Ömer'i gördüm. Onu çözülmesi zor olan meseleler için huzuruna davet eder ve ona "Bana müşkil bir mesele geldi" der ve İbn Abbas'ın dediğinden dışarı çıkmazdı. O ne derse öyle yapardı. Halbuki onun etrafında Muhacir ve Ensar'dan Bedir'e katılanlar vardı. Hazreti Ömer zor bir mesele baş gösterdiğinde gençleri çağırır, onlarla istişare eder, onların akıllarının keskinliğini kontrol ederdi. Hazreti Ömer herkese danışırdı. Hatta kadınlarla da istişare ederdi. Çoğu kez de kadınların görüşünü uygun bulur ve onunla hükmederdi. İstişare konusunda Hazreti Ömer'in belli bir hutbesi. Hazreti Ömer Medine'den çıktı. Sırar denilen bir suyun üzerinde ordugahını kurdu. Fakat halk Hazreti Ömer'in ne yapacağını bilmiyordu. İran'a doğru mu gidecek yoksa kalacak mıdır? Halk Hazreti Ömer'den bir şey sormak istediğinde Hazreti Osman'ı veya Abdurrahman bin Af'ı gönderirdi. Hazreti Osman'a Hazreti Ömer'in halife olduğu devrede redif deniliyordu. Redif Arapça'da idarecinin arkasında olan kişi demektir. Araplar reislerinden sonra riyaset makamına geçmesini ümit ettikleri kişiye redif derlerdi. Eğer Hazreti Osman'la Abdurrahman bin Avf Hazreti Ömer'den bir şey elde edemezlerse üçüncü kişi olarak Hazreti Abbas'ı gönderirlerdi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'den "Kulağına hangi haber gelmiştir? Ne yapmak istiyorsun?" diye sordu. Hazreti Ömer halkı namaza davet etti. Halk toplandı. Onlara İran'da meydana gelen hadiseyi haber verdi. Sonra halkın bu konudaki fikirlerini öğrenmek için onları dikkatle dinledi. Genel olarak halk "Git ve bizi de beraberinde götür" dedi. Böylece Hazreti Ömer onların reyine girmiş oldu. Onları aniden terk etmek de istemiyordu. Ancak güzel bir şekilde onların reylerinden çıkış yolunu arıyordu. Onlara, "Hazırlanınız, savaş tedbirlerinizi alınız. Ben kesinlikle gideceğim. Ancak bundan daha pratik bir görüş ortaya çıkarsa o zaman mesele değişebilir," dedi. Sonra rey sahiplerine haber gönderdi. Hazreti Peygamber'in ileri gelen sahabilerinin hepsi yanına geldiler. Arap önderleri hep birlikte orada buluştular. Hazreti Ömer onlara, "Bana fikrinizi söyleyiniz. Ben gitmek istiyorum," dedi. Onlar istişare ettiler ve Hazreti Ömer'in bizzat savaşa gitmemesine karar verdiler. Hazreti Ömer'e, "Ordunun başına ashabtan birini tayin et ve onu arkadan takviye ederek destekle. Eğer fetih müyesser olursa zaten senin de sahabilerin de istedikleri budur. Yok eğer fetih müyesser olmazsa o zaman onun yerine başka birini tayin eder ve yeni bir ordu kurarsın. Senin bizzat ordunun başında bulunmaman düşmanın umudunu daha çok kırar. Allah Teala bize vaat ettiği yardımı hiçbir zaman esirgemez," dediler. Hazreti Ömer halkı bir kez daha namaza davet etti. Askerler gelip toplandı. Hazreti Ömer Medine'de yerine vekil bıraktığı Ali ile keşif kolu kumandanlığına tayin ettiği Talha'ya haber salarak onları çağırdı. Ordunun sağ ve sol kanatlarına Zübeyr ile Abdurrahman bin Avf'ı kumandan tayin ettikten sonra kalktı ve şu hutbeyi okudu. "Ey insanlar! Allah İslam üzerinde Müslümanları toplamıştır. Kalplerinin arasına ünsiyet koymuştur. İslam'da hepsini kardeş yapmıştır. Müslümanlar aralarındaki meselelerde bir vücut gibidirler. Vücudun bir parçasına isabet edenden diğer parçaları da etkilenir. Müslümanlar bütün işlerini kendi aralarında istişareyle yapmalıdırlar. Müslümanların oyuyla yönetimi üzerine alan kimseye bütün Müslümanların itaat etmeleri gerekir. Yönetimi üzerine alan da Müslümanlardan görüş sahibi olanların görüşlerine uymalıdır. Ey insanlar! Ben de sizlerden biriyim. Sizinle beraber gitmek için hazırlanmıştım. Fakat içinizdeki görüş sahiplerinin tavsiyesi üzerine sizinle beraber gitmekten vazgeçerek Medine'de kalmayı ve ordunun başına bir başkasının kumandan tayin etmeyi daha uygun buldum." Hazreti Ömer'in Kadisiye Savaşı'nda Sa'd bin Ebi Vakkas'a gönderdiği mektup. Amr bin Ma'di Kerb, cahiliye döneminde meşhurdu. İslam'a yetişti. Hazreti Peygamber'e gelip iman etti. Hazreti Ömer halifeyken onu Kadisiye'de bulunan başkumandan Sa'd bin Ebi Vakkas'a gönderdi. Amr bu savaşta büyük yararlılıklar gösterdi. Hazreti Ömer onu Sa'd'a gönderirken "Sana her biri 1000 kişiye bedel olan Amr bin Ma'di Kerb'le Tuleyha bin Hüveylid'i gönderiyorum. Savaş konusunda onlara danış fakat kumandan yapma," diye bir mektup yazmıştı.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Ya
1: Allah ya Ber. Ya Ber. Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
2: Allah. Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda erişt.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak Sa'd suresinde önceki peygamberleri de hatırlatıyordu. Bunlarla beraber ol, bunları düşün, zihninde olsunlar, onlarla beraber yürü. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ı belaya

musibete sabreden şahsiyetiyle Efendimiz Aleyhisselam'ı hatırlattı. Zordaydı, hastalık onu kuşatmıştı, insanlar etrafında ayrıldılar, dağıldılar ama sabretti. Ve Eyyûbe iznâdâ rabbahû ennî meseniyeddurru ve ente erhamur rahimîn. Yani ya Rabbi bana hastalık verdin demedi diyemedi, sadece halimi görüyorsun Allah'ım. İznâdâ rabbahû ennî meseniyeddurru, bu hastalık bana geldi fakat sen merhametlerin en merhametlisi olansın ya Rabbel âlemin. Eğer şifayı takdir ediyorsan onu gönderirsin, yoksa Eyyûb'un lisanında bize şifa ver ya Rabbi diye dua etmek, bu hastalığı izale et demek, bu şekilde bir dua cümlesi kurmak bizim edep anlayışımıza aykırı düşer ya Rabbi diyor. Hani birisi kanser hastası olmuştu, doktora gitmiş. Doktor ona, Mehmet Zahid Kutka Hazretleri'nin talebelerinden, yaşlı, diyor ki şikayetin nedir? O da doktor bey diyor, hastalığın nerede, ağrı nereden geliyor? Böyle sorsan, bu kadar nimeti veren Allah Azze ve Celle hastalık ondan gelince şikayet olur mu? Rabbimize şikayet bildirebilir miyiz? Nerede hastalık var, nereden acı geliyor onu sorarsan o şekilde yerini bildireyim diyor. Eyüp Aleyhisselam da Allah Azze ve Celle'ye olan teslimiyetinden dolayı bende bir hastalık var, onu iyileştir, şifa ver ya Rabbi diye bu şekilde dua etmeyi edep anlayışına aykırı buluyor. Dua ediyor, yerden su çıkıyor, suyla yıkanıyor, temizleniyor, hastalık zahil oluyor. Urkuz biricilik buyurmuştu Cenab-ı Hak. Peki devam ediyoruz. وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَوَهَبْنَا لَهُ O Eyyub Aleyhisselam'a biz ihsan ettik, verdik ehlehu ailesini. Ailesi dağılmıştı. Dağılan ailesini topladık. Buradaki وَهَبْنَا جَمَعْنَا anlamında bir araya getirdik. İmam Beyzavi o şekilde takdir ediyor. İkinci mana olarak da Allah Teala ölmüştü aile efradı, onları diriltti. Ama daha tercih-i şayan olan burada İmam Beyzavi'nin de ilk mana olarak verdiği, yani onları topladı, dağılmışlardı Eyüp Aleyhisselam hasta olunca. وَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ Bir de o aileyi o aile kadar topladı, o kadar çoğaldılar, o kadar sayıları arttı. رَحْمَةً minna. Allah Teala'nın Eyüp Aleyhisselam'a olan rahmeti, bereketi, ihsanıyla o aileyi tekrar bir araya getirdi. Ya da ikinci mana ehyeyna, onları ihya ettik şeklinde, ama tercih-i şayan olan dağılan aileyi bir araya getirmesi. Ve zikra li ulil elbab. İşte akıl sahipleri buradan öğüt alır. Eyüp Aleyhisselam'ın o dağılan ailesini Cenab-ı Hak nasıl bir araya getirdiyse, en zayıf halinden onu bir anda en güçlü hale getirdi. O mahallenin, o çevrenin en güçlü insanı, aile itibariyle en büyük ailesi haline getirdiyse, Allah Teala en zayıf olduğunuz hallerde ona dua ederseniz, duanız icabete layık olursa, muhatap olursa, Allah Teala size icabet eder. Ya da nasıl dua etmemiz gerekiyor? Eyüp Aleyhisselam kadar dağılmış olsa bir hayat, Eyüp Aleyhisselam kadar doktorların artık bundan sonrası yok, bundan sonra şifa olmaz diyorlar. Bu şekilde hastalığınıza değerlendirme yapıyorlar. Ama siz Allah Teala'ya Eyüp Aleyhisselam'ın yakarışlarından, dua cümlelerinde hareketle iltica ediyorsunuz ki bir anda hayat değişiyor sizin için. وَخُذْ بِيَدِكَ ظِغْسًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ Eyüp Aleyhisselam hastayken hanımı kendisine hizmet ediyor, geliyor gidiyor ama bir ara gecikiyor, yanına geç geliyor. Hasta insanların o ruh halleri biraz daha gergin olur, Allah-u Alem. Ya da başka bir durum, Eyüp Aleyhisselam hanımına kızıyor, diyor ki sana eğer iyi olursam, buradan kalkarsam 100 tane sopa vuracağım diye yemin ediyor. Sonra iyi oluyor. Allah Teala da şu kadar zaman sana hizmet eden eşin olan o kadına vurman doğru olmaz. Eyüp Aleyhisselam'ın yüreği, merhameti, onun da eşine olan o bakışı, o da vicdanı da buna müsaade etmiyor. Peki ne yapması gerekiyor? Böyle bir yemini vardı, onu çözmesi gerekiyor Eyüp Aleyhisselam. Allah Teala ona emrediyor. وَخُذْ بِيَدِكَ

Zığısen, zığısen bir hüzme, bir demet, bitki al, küçük odun parçaları al, böyle topla onları, otları topla, biraz gövdesi olan otları topla, bir araya gelsin, 100 taneyi al onları, fadrib bihi, onunla vur eşine, ve la tahnez, yeminini bozma. 100 tane vuracaktı, 100 taneyi bir araya getirince, onlarla vurunca, 100 tane vurmuş oluyor. Bu şekilde yemini de bozmamış oluyor Eyüp aleyhisselam. Tabi buradan bizim anladığımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hanımlara vurmamayı telkin ediyor. Ayet-i kerimede üçüncü merhalede onu zikrediyor. Aile artık parçalanıyor. Parçalanıyorsa orada vurulabilir ama bu vurma da şunu karşı tarafa gösterecek. Yani orada vadribuhunne ayet-i kerimesinde öyle elinize bir sopa alıp onunla onun kemiklerini kırarcasına, derisinde iz bırakırcasına, parçalarcasına yani o şekilde değil de yani böyle elinizle ona dokunduruyorsunuz. Dokundurmakla bir anlamda bu evin sahibi benim. Yani bazen bu şekildeki bir müeyyide hali o aileyi, o evi kurtarabilir. Fakat modern aile yapılanmalarına bakın. Kadın vardı işte 1932 yılında İngiltere'deki Times gazetesinden bahsetmiştim size. 100 yıl önceki Times'ı o yayınlamıştı. Orada İngilizler boyunlarına tasma takıp da kadınları nasıl satıyorlardı, eşlerini hayvan pazarlarına satıyor. Onların hikayeleri vardı. 32'de yayınlanan 100 yıl önceki Times gazetesinin nüshasında. Fakat İslam kadını erkekle aynı konuma yükseltiyor. Şimdi Batı dün kadın oradaydı, bugün o kadını aldı ailede. Şirket dedi bu aile. Beraber birlikte yöneteceksiniz, idare edeceksiniz. Evleniyorlar. Bir ay sonra, birkaç ay sonra mahkemeye gidiyorlar, ayrılıyorlar. Çünkü evde son sözü söyleyecek birisi yok. İslam'a göre son sözü evde bir problem olduğu zaman erkek söyler. Aslında vadribuhunne ayet-i kerimedeki bu ifade de yani son söz erkeğe ait. Erkek böyle bir sopayla vurup kemik kırmıyor. Yani ona mesaj veriyor bununla, diyor ki dur bak artık aile devam edecek mi, dağılacak mı? Son noktaya geldik. Bitiyor. İstersen bir daha düşün, hayata yeniden dönelim mi o anlamda. Fakat genel anlamda baktığınız zaman kadına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayırlı olanlarınız onlar, hanımlarına vurmayanlarınızdır buyuruyor. Hayırlı olabilmek. Peki burada da öyle bir mana var. Peki buradan hile-i şer'iye çıkar mı? Hile-i şer'iye yapanlar var. Bazı alimlerimiz de bu noktada böyle hatta bununla alakalı yazılan müstakil bir kitap var. Ben de hile-i şer'iye ile alakalı müstakil eserler telif edilmiş. Efendim, eğer böyle bir sıkıntılı durum varsa oradan kurtarmak için burada olduğu gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama siz eğer adına hile-i şer'iye diyorsunuz ve bununla bir farzı ihlal ediyorsanız bu haram olur. Yani bir adam zekat verecek. Yıl sonu yaklaştı. Diyorlar ki ona eğer zekat vermek istemiyorsan bu malı hanımına ver. Hanımının olur. Bir yıl dolmadığından dolayı sen zekat vermezsin. Zekattan kurtulursun deyip ona da vehud bi yedik vehud bi yedike zıgsen fadrib bihi ve la tahnes ayetini esas alırsak bu caiz olmaz. Yani burada sıkıntılı bir durum var. Oradan kurtulma söz konusu. Ama öteki tarafta bir farz var, çiğnenen bir farz söz konusu. Dolayısıyla böyle bir şey caiz olmaz. Peki Hanefiler hile-i şer'iye almışlar. Yani bu tür bir durum olsa olur mu? 100 sopa veya 80 sopa bu şekilde adam şeyi ceza olarak hak ettiyse vurulabilir mi? Yani adam hanımına yemin etti. Ona 10 tane vuracak. Yapabilir mi? Yapabilir aynı şekilde. Nasıl yapacak? Ama her 10 tane çubuk alacak eline, onu şöyle dokundurur. Dokunacak. Onu da onun bedenine dokunacak. Veya kadın yemin etmiştir. Demiştir ki eşime eğer şunu yaptı, yapmadı diye bir yemin etti. 10 tane vuracağım dediyse
o 10 sopa. Peki 10 sopayı alır, şöyle yan yana koyar, onu da derisine değerse bu şekilde yemin yerine gelmiş olur. İnna vecednahu sabira. O kadar bir hastalık vardı ama Eyyub aleyhisselam ve Eyyub'e iznâdâ rabbehu enni messeniyezzurru ve ente erhamurrahimin. İşte ben hastayım, bir çareyim ya Rabbi, bana şifa ihsan et demek. Onun edebi ona müsaade etmedi de sadece halini Allah Azze ve Celle'ye arz etti. Bununla iktifa etti Hazreti Eyyub. Biz onu sabreder halde bulduk. Ni'mel abdu. Ne güzel bir kul Eyyub aleyhisselam. İnnehu evvab. O kalbiyle, lisanıyla, bütün azalarıyla Allah Azze ve Celle'ye yöneldi. Evvab, racca'un, döndü. Yani bütün organları mana ve madde cephesinde Allah Azze ve Celle'ye yöneldi. Ni'mel abdu innehu evvab. Yani niçin Eyyub aleyhisselam güzel bir kul? Çünkü bütün hasseleriyle Allah Azze ve Celle'ye o yönelmiş. Peki Efendimiz aleyhisselama diğer güzel kullardan bahsediyor. Yani Mekke'de şu kadar adam var. Onların aktörleri var, onların senaristleri var, şunlar bunlar var. Oturdukları, Allah'ın nurunu söndürmek için ittifak ettikleri şu kadar adam var. Ama sen ey Müslüman, Kur'an-ı Kerim okuyorsan, sen önde de Eyüp var, Davut var, Süleyman var, bütün peygamberler var. Onlar da senin bu yolda arkadaşın. Onlarla mı yürümek istersin, yoksa Karun'la, Firavun'la, Nemrut'la, Sisi'yle, Esed'le, Obama'yla mı yürümek istersin? Kiminle beraber olmak istersin buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Eğer siz bu yolda bunlarla yürüyecekseniz işte onların hayatları. Neden onlar ni'mel abd oldular? Güzel kul oldular. Gerekçesiyle beraber Kur'an-ı Kerim bize onları bildiriyor. Ve zükür ibadena İbrahim ve İshaka ve Yakube ulil eydi vel ebsar. Yine düşün, yine hatırla, yine anlat, yine söyle bütün insanlara, gelsinler, kullarımızdan bahset. İbrahim'den, ateşin imanını yakamadığı İbrahim'den, Allah'ın emri, Allah'ın talimatı diye İsmail'i Hacer'le alıp bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram, oraya bırakıp o halde Kabe-i Muazzama'dan dönen, arkadan eşi Hacer. Yani bizi buraya bırakıp gidiyorsun yalnız başına, bize kim sahip çıkacak? Allahu emareke diyene kadar bizi burada bu halde yalnız bırakmayı Allah mı sana emretti İbrahim diyene kadar ağlayan ama geriye dönmeyen o peygamber kim çocuğunu bırakabilir? Kim eşini bırakabilir? İnsan yok, su yok. Onların besleneceği mataralarından, heybelerinden başka bir şeyleri yok. Dağlar var, dağların arasında Hacer var, İsmail var. Ama Allah Azze ve Celle oraya bırakmayı emrediyor. Bırakıyor İbrahim Aleyhisselam, dönüyor. Ta Hacer annemiz bu ifadeyle kendisine yönelince o zaman dönüyor. Kâle na'am. Evet, Allah Azze ve Celle bunu emretti. Öyle bir baba olabilmek. Yani İbrahim'i neden an? Her İbrahim geçtiğinde bütün bunları düşün. Kenaniler içinde yalnız kalsam bile, bütün şehir seni yakabilmek için binalar yapsa, kuleler yapsa, kalu harrikuhu vansuru alihetekum, İlahlarınıza yardım edin, yakın İbrahim'i deseler, yine yolundan dönme. De ki iman, eğer İbrahim imanı olursa o zaman o iman ateşe galip olacak. İbrahim'i bu haliyle düşün, bu yönüyle düşün. Her İbrahim dediğinde, her İshak, her Yakup dediğinde ulil eydi vel absar. Onlar güç sahipler. Ulil eyd, güç sahibi. Maddede güç sahibi, manada güç sahibi, zikirde, evratta, gözüne hakim olmada, kulağına hakim olmada, hayatına hakim olmada, vel absar, basiret sahibi onlar. Yani bir hadiseyi değerlendirirken en son haliyle bakıyor. Çevreden, olduğu yerden, toplumdan, televizyondan, ekrandan, bütün bunlardan kurtulup da dünyaya bakabilmek. Yalnız başına oluşlarından bahsediyor bize Allah Teala. Yalnız başına olmak demek, sizin yegane iletişim kaynağınız var Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle sizin yegane
iletişim kaynağınız olduğu

olduğunuzdan dolayı o toplum sizi reddediyor. Yalnız kalıyorsunuz orada. İşte onlardan bahsediyor. İnna ahlasnahum bi halisetin zikredda. Ahlasnahum. Fakat anılabilmek için, ni'mel avd olabilmek, güzel kul olabilmek için ahlasnahum, yani ce'alnahum halisin. Biz onları nasıl balı arıtırsınız, arıtınca mumu bir tarafta posa olur, bal onun içerisinden çıkar. İşte biz bu kullarımızı ce'alnahum halisin, halisler, muhlisler, hayatlarını Allah yoluna adayanlar, o kadroya çıkardık. Orada bunlar. Baktığınız zaman dünyanın kirini, günahını o hayatta göremezsiniz. Dünya esaslarına göre bunların karar verdiğini göremezsiniz. Sadece bunların zelleleri olur ama zellelerden dolayı hemen yönelirler, dönerler. Allah Azze ve Celle'ye istiğfarda bulunurlar, afların, mağfiretlerini isterler. Peki efendim, inna ahlasnahum bi halisatin, böyle bir hususiyet verdik onlara, bi halisa, o hususiyetle Allah Azze ve Celle'ye yöneldiler. Peki o bi halisatin, o bi halise nedir? Ondan bedel zikraddar, ahireti hatırlıyorlar. Yani yeryüzünde ahiret var, yolun önünde ahiret var, dükkanın içinde ahiret var, evin içinde ahiret var, her yerde ahiret var. Onlar ahiret sitelerini kuruyorlar, gökyüzünü yeryüzüne taşımışlar. Yani adım atarken ahirete göre adım atıyorlar. Bir karar verirken ahirete göre karar veriyorlar. Yani bir Müslüman, birisi Kur'an-ı Kerim talebesi, şimdi bir karar veriyor. Diyor ki bu adam bana karşı, bu adamla benim bir hesabım var. O hesap üzerinden bir takım kararlar alıyor. Mürtedlerle, din düşmanıyla, siyonistlerle beraber oluyorsa, onlar destekliyorsa, o adam inna ahlasnahum bi halisetin zikreddar olabilir mi? Ya niye anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim bunu? Ya sen dünyaya göre karar veremezsin. Eğer Müslümansan, o halise, yani senin önünde o meziyet, o duruş olacak. İşte o da sana zikreddar. Ondan bedel nedir? Ahireti hatırlama. Hep ahireti hatırlayacaksın. O ahiret sana intikam duygularıyla hareket ettirmeyecek işte. Mani olacak. Böyle bir Müslüman olacaksın. O zaman ni'mel abd olursun. Ve innehum indena leminel mustafeynel ahiyar. Onlar bizim katımızda seçilmişler. Yani Mustafa olmuşlar. Ama hangi Mustafa'lar? İşte böyle Mustafa. Yani adını Mustafa verdiler ama küfür cephesinin kadrosuna ait. Öyle değil. İslam'ın hasmı olan Mustafa değil de ni'mel abd olabilen Mustafa'lar. Leminel mustafeynel ahiyar ahiyar. Onlar muhtarlar, onlar hayırlılar. وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَى وَذَا الْكِفْ. İsmail'i hatırla, onu düşün, Yes'a'yı düşün, El-Yes'a'yı düşün, Zülkifl aleyhisselamı, bunları düşün. وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ. Bütün bunlar hep en hayırlılar kadrosundan. هَذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. هَذَا ذِكُرٌ. İşte bu. Yani bu zikrun, ya onlar adına şereftir. Onlar adına bir itibardır. Ve inne lil muttakine lehusne me'ab. Muttakiler için de ne kadar güzel bir gelecek var, istikbal var, yarınlar var. Muttaki olursanız belki burada acılar var ama güzel yarınlar sizi ahirette bekliyor. Yarınlarınız mutlaka, muttaki olursanız güzel olacak. Peki atı beyan, husne ma'abtan nedir o yarınlar? Nasıl güzel olacak? Neresidir orası? Cenneti adinin mufettahatel lehumul ebvab. Adin cenneti, ikamet edeceğiniz, içinde kalacağınız cennetler. Hal geliyor ondan sonra. Nedir orası? Cenneti adinin mufettahaten. Ne olduğu halde o adın cenneti açılmış. Lehumul ebvab, onlara ehli cennete bütün kapıları açılmış olduğu halde,
kaplarının açılmış olduğunu ifade ederek şuna işaret ediyor Allah Azze ve Celle. Artık cennette dilediğiniz yere gideceksiniz. Sınır yok. Sen şurada dur, burada dur diye.

0: olmayacak. Tabii makamlar olacak ama bir Müslüman dilediği zaman diğer arkadaşının, kardeşinin olduğu yerde ulaşabilecek. O muttakilerin cennetteki hallerini anlatmaya devam ediyor. Muttekiine fiha, orada döşeklerine, koltuklarına dayanmış oldukları halde, yed'une fiha bifakihetin kesirati ve şarab. Yed'une fiha yatlubun anlamında. Orada isteyecekler cennette çeşitli meyveleri çok ve şarap içecekler. Ne istiyorlarsa onlara ulaşmış olacaklar. Ve indahum kasiratut tarfi etrab. Bir de ve indahum kasiratut tarfi, kasiratut tarfi yani habisa. Gözleri böyle evli oldukları ya da beraber oldukları erkekler üzerine hapsedilmiş hurilerden bahsediyor. Ve indahum kasiratut tarfi, huriler sadece kiminle beraberseler gözleri onlara çevrilmiş olacak. Başka kimseyi göremeyecekler. Bir de etraf. Etraf, onların yaşları aynı, hepsinin güzellikleri aynı, o halde onların etrafında böyle huriler olacak. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. İşte bu, o hesap günü ahiret için size vaat edilendir. Yani burada anlattıklarımız cennete dair olan tasavvurların hepsi ahirette size vaat edilen, ahiret günü için size anlatılanlardır. Onlara ehli cennet olanlar ulaşacaklar buyuruyor Allah Azze ve Celle. اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ. İşte bu bizim rızkımız. Ma nafiye burada. Ma lehu min nefat. Aynı zamanda da ma lehu rizkuna kelimesinin sıfatı. Yani bizim size vereceğimiz bu cennet rızkı, bu cennet nimetleri, ma lehu min nefat, onların nefat tükenmesi yok. Na mütenahi, eksilmez. Ne kadara ulaşmak istiyorsanız o kadara ulaşabileceksiniz. Hâzâ. Hâzâ haber olarak alalım, mübtedası mahzuf. El emru hada, işte hadise budur. Ve inne littagine leşerre me'ab. Yani hadise şuraya gelir. Yukarıda ehli cenneti anlattık, onların ulaşacağı nimetlerden bahsettik. Fakat burada da ve inne littagine, tagiler, haddi aşanlar, zalimler için, nasıl ehli cennet için husnu me'ab vardı, güzel bir yarın vardı, gelecek vardı, ahiret, cennet vardı, burada da لَشَرَّ مَعَابٍ, onlar için de cehennem var, felaket, yarınlar var buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki o لَشَرَّ مَعَابٍ bedel, ondan bedel nedir? Cehennem. Onlar cehenneme girecekler. Hafizanallah, Allah Azze ve Celle bizi muhafaza buyursun. يَسْلَوْنَهَا, oraya girecekler işte o cehenneme. فَوِسَ الْمِحَادِ, ne kötü bir yer orası. Ne felaket, insanı dehşete düşüren bir yer orası. Hada felyezukuhu hamimu ve gassar. Hada yine mübteda. İşte bu hamimun, kaynar bir su var o cehennemde. Bir de ve gassar, gassar eriyen irin var. Yani bunlar orada olacaklar. İrin var, kaynayan su var. Hada hamimu ve gassar. Peki ne olacak? فَلْيَذُوقُهُ, Allah Teala emredecek, tatsınlar. Neyi tatsınlar? O hamimi tatsınlar, gassakı tatsınlar. فَلْيَذُوقُهُ, hamim ve gassak onların içeceği olsun. Cehennemde bunlarla yaşayacaklar. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَالٍ. Yine başka şeyler de var. Yani وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ مِنْ شَكْلِهِ عَذَابِ. Ezvacun nev anlamında, enva anlamında. Ve aharu enva'un, yani başka azap şekilleri de var. Min şeklihi, burada insanların göreceği, tadacağı azap çeşitlerinden daha başkaları da var. Burada anlatmayan, işte kafirler onlara maruz kalacaklar. Peki şimdi de onların cehennemde birbirleriyle olan münasebetlerinden, konuşmalarından bahsedecek. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُ النَّارِ. هَذَا, işte bu durum, işte هَذَا bu, فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ, onlara denecek ki, kime denecek? o kafirlere, onların lider kadrosuna fevcum muktahimun mahkum, sizinle beraber atılan, sizinle beraber gelen, küfür kadrosuna giren kalabalık diyecekler. Bak, etbaanız, yoldaşlarınız arkanızda sizinle beraber, onlar da cehenneme giriyorlar. İşte bu o kalabalık, o cemaat. Muktahimun, fevc kelimesinin sıfatı, mahkum sizinle beraber. Bu defa metbular, yani lider kadro, kendilerine tabi olan cehennemde onlarla beraber nara girenlerle alakalı, o ezilen kadroyla alakalı diyecekler ki onlara la merhaben bihim, bunlara bugün rahat olmasın. Onlar da yansınlar. Biz nasıl yanacağız? Siz de gelin, siz de yanın. İnnehum salunnar. Onlar da bizim gibi nara, cehenneme girecek diyecek. O üst kadro, aldatanlar, sömürenler. Peki bu defa tabi olanlar, metbuları için, efendileri için onlar konuşacaklar. Diyecekler ki kalu bel entum la merhaben biküm, bilakis size rahat olmasın, size selamet olmasın. Birbirlerine orada ve dua edecekler. Şimdi seviniyorlar, şimdi ittifak kuruyorlar, şimdi beraberler, birlikte yürüyorlar. Ama bir de ahiret var. Onun için Müslüman sürekli Kur'an-ı Kerim'i okumalı, anlamalı, tefekkür, tezekkür etmeli. Öfkemiz olabilir, başka amaçlar, sahipler olabilir ama bunları düşünün buyuruyor Allah Teala. Ahirette işte böyle diyecekler. Entum kaddemtumuhu lena, diyecekler ki bu cehenneme siz bizi sürüklediniz, siz bizi buraya aldınız, getirdiniz, sizi aldattınız. Kaddemtumuhu lena febi'sel karar, bu cehennem felaket bir yermiş, dehşet bir yermiş diyecekler. Kalu rabbena men kaddeme lena hada fezidhu azaben zı'fen finnar. Bu defa onlar, yani ezilen kadro, kalu rabbena ya rabbena, ey Rabbimiz, men kaddeme lena hada, kim biz buraya getirdiyse fezidhu azaben zı'fen finnar, ateşte azabı ona iki kat ver ya Rabbi. Bir, kendileri zalimdi, kendileri kafirdi. İki, başkalarının küfrüne sebep oldular, bizi de küfre düşürdüler. Dal olduklarından, dalalette olduklarından, bir de mudil olduklarından, başkalarını dalalete sevk ettiklerinden dolayı onlara bu cezayı ver ya Rabbi diyecekler. Allah Azze ve Celle ehli imanı cehennemden, cehennemin narından, bu tür konuşmalardan muhafaza buyursun. Estağfirullah ve tuğbiley. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Cehennemde kafirlerle, yukarıdaki kadroyla, aldatanlarla, aldananların konuşmasını Allah Azze ve Celle bize vermişti. Sonra onlar devam ediyorlar konuşmalarına. Diyorlar ki وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ Hani nerede diyorlar? Rical vardı, adamlar vardı. Bilal Ammar gibi alay ettiğimiz, adam yerine koymadığımız insanlar vardı. Malena, bize ne oluyor ki? La nara, görmüyoruz ricalen onları. Künna ne'udduhum minel eşrar. Dünyadayken, künna fid dünya. Dünyayı hatırlıyorlar. Dünyada onları eşrar, şerir, bayağı kötü insanlar olarak kabul ederdik. Ama şimdi aramızda görmüyoruz. Ettehezinâhum sıhriyen, ricalen ettehezinâhum, onun sıfatı. Biz onları alayın kendisi kabul ederdik. Buradaki ya nisbet yası ama mübalağa ifade ediyor. Alay, bütünüyle alay, alaya mensup olan insanlar olarak onları kabul etmiştik. Peki ya şimdi onlar neredeler? Emzâgat anhumul absar. Gözler yoksa onlardan kaydı mı? Göremiyor muyuz? Biz mi fark edemiyoruz? Arıza bizde mi diyecekler? Madem ki bunlar şerirdiler, o halde cehennemde olmaları gerekir. Böyle düşünüyorlardı. Her zaman diyorlardı ki eğer cennet ve cehennem varsa, Allah Teala dünyada nimeti bize verdiyse ahirette de bize verir. Yani bize itibarı vardı ki dünya nimetlerini burada bize vermişti. Öyle derler. İnne zâlike lehakkun tahasumu ehlinnâr. İnne zâlike lehakkun. Yani zâlike, buraya kadar anlattıklarımız, hikaye ettiklerimiz, o cehennemdeki karşılıklı aldananlar ve aldatanların konuşması çerçevesinde verdiklerimiz. İnne zâlik lehakkun.

hakikattir, gerçektir ki takasumu ehlinnar. Yani ondan bedel nedir o? Cehennem ehlinin karşılıklı birbirleriyle niza etmeleri. Yukarıdakiler diyecek ki biz mi aldattık, gelmeseydiniz aklınız yok muydu? Aşağıdakiler onları suçlayacaklar. Cezanın iki katını onlara ver ya Rabbi diyecekler. Bütün bunlar hak ve hakikat. Onları göreceksiniz. İnne zalike lahakkun takasum ehlinnar. Kul innema ene munzir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala'nın emri var. Kul olduğu gibi söyle. Ben inzar ediyorum, duyuruyorum, anlatıyorum, cehennem var diyorum. İşte böyle diyeceksiniz. Eğer aldatansanız bunları söyleyeceksiniz. Aldatansanız siz de suçu diğerine atacaksınız. وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ Allah'tan başka ilah yok. Ondan başka mabut yok. Ondan başka güç sahibi yok. اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ Yani kahhar demek, eğer Allah Azze ve Celle bir alemde bir insanı kahretmeyi murad ettiyse, kahhar oluşu demek, hiçbir güç onu kahretmesine engel olamaz. Yani istedi ki Cenab-ı Hak falanı falan kafiri kahredecek, kimse onun kahretmesine, Allah Azze ve Celle'nin perişan etmesine engel olamaz. Kahhar, oradaki mübalağa durdurulamaz yani. Birisine kahır hükmü verdiyse, o hüküm düşüldüyse kimseler ona engel olamazlar. Neden o vahidul kahhar? Neden o kahır hükmü verdiyse kimseler durduramaz? Çünkü Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma. Semanın Rabbi, yerin Rabbi, bunların arasında yaşayanların Rabbi, mürebbisi olan Allah'ın güç ve kuvvetine koyabilen dünyada bir şey olabilir mi? Hem o el azizul gaffar, aziz el galibu fi mulkihi, mülkünde tasarruf yetkisine karışan kimse olmaz, olamaz. Yani yapma ya Rabbi diyemez kimse. Sadece dua olur, dua ile yakarırlar. El gaffaru affeder eğer insanlar bu kadar güç ve kuvvete sahip olmasına rağmen tövbe ederlerse, yönelirlerse Allah Azze ve Celle'ye, o zaman Cenab-ı Hak onların günahlarını, kusurlarını affeder, mağfiret eder. قُلْ هُوَ نَبَوْنْ عَظ۪يمٌ Yani o Kur'an-ı Kerim, anlatılanlar, şimdiye kadar vahiyden okunanlar, قُلْ de ki ya Muhammed, هُوَ o sana vahyedilen, gelen, getirdiğim Kur'an-ı Kerim, نَبَوْنْ عَظ۪يمٌ Sıradan bir haber değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın Tirmizi'deki hadis-i şerifte de ifade buyurduğu gibi öncekilerin haberi, sonrakilerin haberi, yaşadığınız zamanın çözümün, olayların çözme, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'i içinde. O halde o büyük bir haber. Nebe vakaya uygun haber de demek. Yani vakaya, bugüne uygun sorunları çözebileceğiniz bütün her şey onun içinde. Onun için ona Nebe'un azim diyor Kur'an-ı Kerim. Muazzam bir kitap, muazzam bir haber. Entum anhu mu'ridun. Fakat ey Mekke, onlarla aynı yerde duran, onların fikren müdavimleri olan, fikren o yolu devam ettirenler, fakat siz Kur'an-ı Kerim'e Nebe'yi azim olarak bakamadığınızdan dolayı, vaka hayattaki bütün sorunları çözen, çözebilen yegane kitap olarak görmediğinizden ondan yüz çevirdiniz. Entum siz anhu alel kitabi mu'ridun. Efendimiz Aleyhisselam'a iftira ediyorlar. Diyorlar ki bunu falandan aldı, filandan aldı, Tevrat'tan, İncil'den aldı, Cebri Nesani'ler vardı. Onlar ona anlatıyorlardı, buradan alıyorlardı veya başka tür iftiralar vardı. Kur'an-ı Kerim bütün bunları iptal edecek, çürütecek şekilde buyuruyor ki مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَيْ الْاَعْلَى اِذْ يَخْتَسِمُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ Benim bir ilmim yok بِالْمَلَيْ الْاَعْلَى O meleği âlâ, meleklerle alakalı, o en üst yer, orayla alakalı, o yüce topluluk, onlarla alakalı benim bir bilgim yok اِذْ يَخْتَسِمُونَ Onlar konuşurken, istişare ederken, müşavere ederken ne olacak, nasıl olacak? Yani ben orada değilim ki oradan alayım.
Benim tek

bir bilgi kaynağım var. İn yuha ileyye illa ennema ene nezirun mubin. Ben bir açık bir uyarıcıyım. Bunu söylüyorum, bunu ilan ediyorum. İn yuha ileyye illa ennema ene nezirun mubin. Bana vahyedilen nedir? Neziri mübin oluşum. Anlatıyorum, gel diyorum, yanlış diyorum, hata diyorum, yapmayın diyorum. Ve Rabbim bana neleri vahyettiyse sadece onları insanlarla paylaşıyorum. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Meleği Ala'dan Cibril Emin vasıtasıyla gelen o Kur'an-ı Hakim'den anlatacak. Ve bunlar sadece oradan alınır. Ne Tevrat ne İncil, yerdeki hiçbir kitapla bunların alakası yok. Zaten Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmi oluşu diğer kitaplarla irtibata geçmesine engel, mani. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقُمْ بَشَرًا مِنْ طِينٍ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Rabbim meleklere dediği o anı hatırla. İz hatırlamaya çağırıyor. اِنِّي خَالِقُمْ بَشَرًا مِنْ طِينٍ Ben çamurdan beşer yaratacağım. İnsan dünyaya getireceğim. Yani insan ne kadar aciz, çaresiz olduğunu, topraktan, çamurdan dünyaya geldiğini anlatıyor. Bu kadar muazzam bir yapı nasıl topraktan olur? Toprağın içerisinde gözün, kulağın, kalbin, bütün bunların hassasiyetlerini Allah Teala nasıl oradan alır, insana verir? Bütün bunlara bak, bunları düşün. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَاِذَا سَوَّيْتُ onu tam bir insan suretinde var ettiğimde وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ ruhumdan da ona ruh üfleyince فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ meleklere buyuruyor ki hepiniz فَقَعُوا emirdir hepiniz burada secdeye kapanın diye onlara emrediyor huzurda bulunan meleklere فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ bütün melekler hepsi toplu halde secde ettiler. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Peki hepsi ettiler, etmeyen kalmadı. اِلَّا اِبْلِيسَ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِينَ Sadece iblis etmedi, o büyüklendi. Ben dedi nasıl edeyim ki onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Olmaz, bunu kabul edemem dedi. اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ Seni alıkoyan nedir? مَا مَنَعَكَ Engel olan nedir? اَنْ تَسْجُدَ Secde etmene لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ Ellerimle yarattığıma. Ne de elleriyle Allah Teala ifade ediyor. Bir hükümdarın yanına gidin, devlet başkanı. Orada çayı kendi veriyorsa eğer size çok önem veriyordur. Eğer siz onun yanında fevkalade bir öneme sahipseniz o zaman kendi elleriyle çayı yaparsa takdim eder. Burada da Allah Teala insanın yaratılışını ifade ederken, izah ederken entesude lima halaktu biyedeyi ellerimle yaptığıma ya. Ellerim derken tabi Allah Teala'nın bizim gibi bir eli yok. Yani bizzat kendim yaptığım, kendim yarattığım meleklere değil de doğrudan benim yarattığım bu insana her şeyi o yaratıyor ama bazen vasıtalar oluyor arada. Burada doğrudan yaratmadan bahsediyor ki insanoğlunun önemine işaret edebilme adına Rabbimiz böyle buyuruyor. Peki kâle ya iblis ey iblis mâ menâke nedir sana entesüde secde etmene engel olan ellerimle var ettiğim bu insana estekbarte emkünte minel alim büyüklendin mi yoksa emkünte sen oldun mu minel alim yücelerden ne oldu sana seni tanıyoruz biliyoruz neden bu kadar farklı kendini gurur kibir haline görüyorsun kâle ene hayrum minhu dilin altındaki baklayı çıkardı dedi ki ben ondan daha hayırlıyım Adem Aleyhisselam'dan halakteni min narin ve halaktehu min tin beni ateşten onu çamurdan yarattın. Yani mantık meşru dairede olursa caiz ki İmam Gazali onu söylüyor. Mantık bilmeyen ilmine itibar edilmez çünkü meşru dairede mantık bilmek gerekiyor. Ama burada şeytan bir mantık yapıyor ama bu mantık oyunu meşru dairede değil. Kale ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten
onu çamurdan yarattın diyor. Kâle fâhruc minhâ fe inneke recîm. Allah Teala çık bu cennetten şeytana diyor. Fe inneke recîm, sen

0: bilirsin eğer kendi planlarını doğru kurarsan. İlâ yevmil vaktil malum, bu da malum zamana kadar devam edecek. Hangi hal? Kâle fe inneke minel muzarîn. Yani bunun insanları günaha saptırma halinin devam etmesi. Kâle fe bi'izzetike le'ugviyennehum ecma'in. Allah Teala'ya o iblis diyor. İzzetine yemin ederim ki ya Rabbi, izzetine le'ugviyennehum ecma'in. Onları biz yoldan çıkaracak, dalalete sürükleyeceğiz. İlla ibadike minhumul muhlasin. Ancak halis kulların istisna ya Rabbi. Onlara dokunamayız. Öz kadro, özel kadro, muhlas, Allah Teala'nın dini için ayırdığı sınıf. Peki kâle fel hakku, burada şöyle diyebiliriz. Mübteda mahzuftur. Yani kâle fe enel hak. Allah Teala buyurdu ki hak benim. Benden başka bir şey hak olamaz, ya da el hak kelimesi mübteda alırız, haberi hazredilmiş olur. Ben hakkım, vel hakka ekul, hakkı da söylüyorum. Yegane hakkı söyleyen benim, benden başka hak söyleyen yoktur. Hak sadece Allah'tandır. Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebi'ake minhum ecma'in. Le emle enne cehenneme minke, cehennemi senden ve mimmen tebi'ake, sana tabi olanlardan, minhum ecma'in, bir de bütün hepsinden dolduracağım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki kul ma es'elukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mutekellifin. Buyurdu ki kul ma es'elukum aleyhi min ecr. Efendimiz Aleyhisselam'ın hitabı, ben sizden dünyalık bir şey istemiyorum. Kul ma es'elukum aleyhi min ecr. Yani aleyhi min ecrin, o aleyhi nereye gidiyor? Alel Kur'an'ı. Bu Kur'an'ı anlatma, zikri anlatma karşılığında size kumbaralar ellerinde ashabımın, onlarla dönüp de paranızı pulunuzu talep etmiyorum. Ma es'elukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mutekellifin. Ben kendini külfet altına sokanlardan da değilim. Yani bir din uydurup sonra o dini neşretmek için Hicaz Yarımadası'nda dönen birisi de değilim. Yolum belli, ailem belli. İn huve illa zikrul alemin. İn huve, bu Kur'an ancak nedir? Alemler için bir zikirdir, bir berekettir. İn huve illa zikrul alemin ve le ta'lemunne nebe'hu ba'de hin. Ve le ta'lemunne, ey ehli Mekke, bileceksiniz. Nebe'hu nebe'l Kur'an'ı ba'de hinin, yakın bir zamanda, bir zaman sonra, belki ahirette, belki dünyada göreceksiniz. Ve le ta'lemunne nebe'hu ba'de hin. Evet, yani Mekkelileri uyarıyor. Yakında sizin de böyle bir perspektifiniz olur. Bilirsiniz, anlarsınız. Nebe'hu, bunun Kur'an'ın haberini, vadehin, bir zaman sonra, yani yakında görürsünüz. Şimdi güldüğünüz, eğlendiğiniz, yok etmeye çalıştığınız bu Kur'an-ı Kerim yakın zamanda bütün bu bölgelere hakim olur, siz de ona tanık olursunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Estağfirullah ve etubu iley. Elhamdülillahi Rabbil
1: Alemin. İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 2220. 0312 485 2220. Damla Gayrimenkul. Kazan

0: Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programımıza hoş geldiniz. Her hafta sizlerle önemli konuyu özel konuğumuzla konuşuyoruz. Büşra hocamız her hafta bizlerle Zihin Odası'nda birlikte oluyor ve her hafta yine zihnimize yeni güzellikler katıyor. Bugün çok daha önemli bir konuyu konuşacağız. Annelik konusunu konuşacağız. Hocamıza özelden ulaşabilmek için Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Psikoloğunuz Büşra. Oradan hocamıza mesajlar atabilirsiniz. Kendisine sorularınızı da sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben önemli bir konu dedim ama aslında önemli bile yetmeyebilir. Çok çok önemli bir konu diyebilirim. Annelik aslında sadece hanımları ilgilendiren bir konu değil. Herkesi ilgilendiren bir konu. Çünkü erkek olsun, kız olsun herkesin bir annesi var. Güzel bir söz var ya hocam. Dünyanın yarısı kadınlardır, yarısı da kadınların yetiştirdikleridir diye.
1: Evet.
0: Onun için anneler hepimizin öğretmenleridir. Bu bağlamda hayatta olan annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Vefat edenlere de Allah'tan rahmetler diliyoruz diyerek
1: Amin.
0: programımıza başlayalım istiyorum. Hocam, annelik neden bugün kendini tamamen feda etme ile eş tutuluyor? Bir annenin kendi ihtiyaçlarını dile getirmesi neden hala bir bencillik olarak algılanıyor? Çok ağır bir soru.
1: Evet, ağır bir soruyla başladık. Yani toplum annelikten sınırsız fedakarlık beklemekte. Bu beklenti zamanla anneliğin özünden çok anneliğe yüklenen rolü büyütmüş aslında. Toplumsal anlatı çoğu zaman anneden şunu ister. Kendini geri plana atsın, yorulduğunu göstermesin, işte aman ihtiyaçlarını ertelemeyi normal saysın. Bu noktada annenin aslında insan oluşu görünmez oluyor. Anne olduğu anda o kişi

0: artık bir insan vasfından çıkarılıyor da daha farklı bir raddeye getiriliyor. Psikolojik açıdan ne oluyor peki? Bir anne ben de yoruldum dediğinde aslında anneliğin kutsallığına değil de toplumun anneden beklediği o kusursuzluk algısına çarpıyor. O yüzden bir annenin dinlenmek istemesi, biraz destek talep etmesi ya da kendi ihtiyaçlarını dile getirmesi bencillik gibi algılanıyor. Oysa biliyoruz ki orada kutsal olan bağ annenin kendini yok etmesiyle değil de kendini koruyarak sürdürmesiyle güçlenir. Sağlıklı annelik neyi öğretir diye sorarsak, ihtiyacını ifade eden bir anne çocuğa sınırlarını öğretebilir, tükenmeden sevmeyi öğretir. Bakım verenin de bakıma ihtiyacı olduğunu göstererek yani model olur orada. Bu anneliği küçültmez, aksine insanileştirir. Çocuklarına da güzel bir örnek olmaya başlar ve kendisini tükenmeden aslında ailesini kuran, tükenmeden çocuklarına bakabilen bir anne, onlara da daha sağlıklı bir anne modeli olacaktır. Daha sağlıklı bir aile ortamı verecektir. Ailesi daha mutlu olacaktır aslında bu annenin. Çünkü annenin de kendini gördüğü, annenin de görünmez olmadığı bir ailede aile bireyleri daha mutlu olacaktır. Şöyle bir söz var. Eğer çocuğunuzu mutlu etmek istiyorsanız önce annesini mutlu edin. Bu söz biraz da babalara. Çünkü mutlu anne demek, mutlu çocuk demek, mutlu eş de demek aynı zamanda. Annenin mutlu olduğu bir evde ev ışıldar, ev cıvıldar aslında.
1: Evet. Türkiye'de alim diyebileceğimiz hocalarımızdan biriyle muhabbet ederken hocam, ona bir soru sormuştuk. Evimizde çocuğumuzu nasıl yetiştirelim diye. Biz orada soruyu soran muhataplar erkek olduğumuz için hocamız aynen şu cevabı vermişti. Annesini iyi seçerek. Yani aslında eğitimin başı elbette anne. Fakat sizin anlattıklarınızdan da yola çıkarak anneye olması gerekenden çok büyük anlam yüklediğimizde, sorumluluk anlamında söylüyorum bunu, onu yormuyor muyuz hocam?
0: Aslında anlam yüklemekte değil de dediğiniz gibi sorumluluk yüklemekte mesele. Yani tüm sorumluluk annedeymiş gibi hissetmek ya da onu öyle hissettirmek ve aslında elini taşın altına koymamak. Yani toplumun böyle bir yükü yani yükü üstüne annenin üstüne atması. İşte mesela çocuğuna böyle ilgi gösteren babaların yılın babası seçilmesi. Ama bir dakika ilgilenmeyen annenin işte en kötü anne ilan edilmesi gibi. O noktada aslında babaların yardımcı eleman olarak kaldığını görüyoruz. Yani sanki o ailenin içinde değil de aileye yardım eden, uzaktan böyle yardım eden bir bireymiş gibi. İşte bir kayınvalide, bir kayınbaba gibi ya da hani bir anneanne, bir dede gibi düşünün. Hani teyze, dayı, hala gibi. Aslında sanki orada o aile bireyi içerisinde değil. O aile anne ve çocuklardan oluşuyormuş gibi. Ailenin reisi de bu noktada aslında anne oluyor. Ailenin sorumluluğunu alan, aileyi yöneten, aileyi bakım veren, her şeyle ilgilenen anne oluyor. Bu noktada aslında bir aile kurulmamış oluyor.
1: Evet.
0: Öyle diyebiliriz. Yani
1: Yani
0: babanın dahil olmadığı bir ailede aslında bir aile oluşmuş olmuyor.
1: doğru. Erkeğin reis olarak gözükmesi sadece dışarıdan maddi kazanım elde etmekle olmuyor ki çalışan anneler de var bu
0: Evet.
1: durumda. Yani o zaman problemlerin içerisinde olacak, mutluluğun içerisinde olacak, sorumluluğun içerisinde olacak,
0: Evet.
1: paylaşmanın içerisinde olacak. Yani gerçekten buradaki örneğimiz, önderimiz, peygamberimiz hayatın içerisinde, ailenin içerisinde her türlü sıkıntıda, mutlulukta var hocam.
0: Evet, biz bunu görüyoruz. Yani çocuklarıyla ne kadar ilgilendiğini görüyoruz, torunlarıyla ne kadar ilgilendiğini görüyoruz. Kızı geldiğinde ayağa kalktığını biliyoruz. Yani böyle bir sevgi, böyle bir hürmetle çocuklarını yetiştiriyor. O yüzden biz babanın burada bir figüran değil de ailenin içerisinde temel bir birey olmasını aslında istiyoruz. Böyle öngörüyoruz diyelim. Hani eğer sağlıklı bir aile modeli oluşturulmak isteniyorsa duygusal yükü ve

0: sorumluluğu anne babanın eşit paylaştığı bir sistem.
1: Aile olmak da bunu gerektirir diyelim. Evet, yine devam edelim. Bir anne yoruldum dediğinde neden hemen çözüm öneriyoruz? Yani dinlenmek mi, düzeltmeye çalışmak mı daha çok ihtiyaç duyulan şey?
0: Evet, bir anne yoruldum dediğinde bu cümle çoğu insan için rahatsız edici bir boşluk oluşturuyor. Çünkü yoruldum demek kontrol kaybını, yetersizlik hissini ve çaresizliği hatırlatıyor. Bu duygularla kalmak zor olduğu için çevre hızla çözüm üretmeye yöneliyor. Çünkü şöyle yapsan rahat edersin. Ben olsam böyle yapardım işte. Aslında çok da zor değil. İşte biz de yaşadık. Özellikle işte annenin annesi veya kayınvalidesinden çok duyarsınız. Biz de çocuk büyüttük, böyle yapmadık. İşte biz de yaptık, tek başımıza da yaptık, işimizi de yaptık işte. Ya da benim annem tarlada çocuk doğurmuştu, benim annem şöyle yapmıştı gibi. Aslında bunlar bir çözüm değil. Anne orada şunu duymak istiyor: bu yük gerçekten ağır. Hatta kendi annesi ve kayınvalidesinden duymak istediği de o: bu dönemi yaşamışsın, beni anlamalısın aslında demek istiyor. Bunu söylemek istiyor anneler. Ama gördükleri şey, biz de çocuk doğurduk ama böyle yapmadık gibi aslında destek olmayan cümleler. Araştırmalar şunu gösteriyor ki duygusal olarak zorlanan birine verilen bu duygusal tanınma stres hormonlarını düşürüyor. Yani onu gördüğünü söylemek, bu yükün gerçekten ağır olduğunu, onu anladığını hissettirmek ve yalnızlık hissini azaltıyor. Aslında kişinin kendine olan o şefkatini, öz şefkat dediğimiz şeyi de artırıyor. Çözüm vermek ise şunu hissettiriyor: ben yanlış yapıyorum. Ben yanlış yapıyorum ve çözüm birilerinden geliyor işte gibi. Yani bir anne aslında yoruldum dediğinde düzeltilmek değil de anlaşılmak istiyordur. Ben ne yaşıyorum? Bunu bir birisi anlasa, birisi hissetse, özellikle yeni doğum yapmış annelerde görüyoruz. Lohusa hali. Hormonları zaten tam yerinde değil. İlk defa bebeği oluyor. Panik halinde. Bir bebeği hayatta tutabilmeye çalışıyor. Belki kaygıları çok yüksek. Ya bir şey olursa, ya boğazına bir şey kaçarsa, ya işte nefes alamazsa, ya ani bir şey yaşarsa. Çünkü yeni doğmuş bir bebek çok hassas. Her şey olabiliyor ve anne çok uykusuz kalıyor. Ya uykusuzken, ya bir şey yaşarsam bir anda, ya ben uyuyakalırsam çocuğuma bir şey olursa gibi çok fazla kaygı yaşıyorlar. Bu kaygıları aslında etrafındakilerden anlamasını bekliyor. Yani eşinden en çok ilgiyi tabii ki eşinden bekliyor. En çok anlayışı eşinden bekliyor. Bu noktada anneye çok yükleniliyor. Yani çocuk, hani şöyle düşünüyor babalar da: zaten sen emziriyorsun, eğer emziriyorsa işte zaten sen bakıyorsun, benim yapabileceğim ne var ki, ben ne yapabilirim? Hayır, orada destek olmasını bekliyor, ilgi göstermesini bekliyor anne, bir anlayış bekliyor, bakım konusunda da yardım bekliyor. Yani çok yoruluyor ve ya şöyle diyebilir eşi: ya hanım, sen çok yoruldun, çok güzel ilgilendin bebeğimizle, şimdi birazcık da ver, ben hani dinlendireyim seni. Böyle alıp bakabilir bir süre, biraz rahatlatabilir. Yani aslında belki bir saat anne bakarken 5 dakika baba bakıyordur ama o 5 dakika o anne için inanılmaz kıymetlidir. Çünkü o anda böyle bir rahatlama hissi gelir ona. Zaten hani büyük bir yükün altındadır. Burada babaların aslında belki çok fazla sorumluluk almasa dahi orada onun yanında olduğunu hissettirmesi, onu biraz rahatlatması bile, rahatlatacağını hissettirmesi ve bunu söylemesi dahi anneler için çok kıymetli oluyor. Bugünün annesi çok fazla bilgiye maruz kalıyor. Maalesef sürekli kıyaslanıyor. Ve o yüzden anneler üzerindeki yük de çok fazla artmış oluyor. Ama biraz böyle destekle annelerin çok rahatladığını görüyoruz.
1: Aslında anneler belki de kendi sorumluluklarını başkalarının yüklenmesini istemiyorlar. Dediğiniz gibi anlaşılmak istiyorlar. Hele hele kötü örnek duymak istemiyorlar. Sizin satır arasında söylediğiniz tarlada çocuk doğurmak ne kadar yanlış bir örnek değil mi? Yani onu oraya mahkum edenin sorgulanması gerekirken getirip işte biz de bunu yaptık demek sanki çok normal bir şeymiş
0: Evet.
1: gibi.
0: Değil mi? Sanki o aslında doğru olan oymuş da. İşte sen herhangi bir şey için şikayet etme, bak daha neler var. Halbuki orada eleştirilmesi gereken nokta, yani bu kadın neden buna mahkum edildi mesela? Eğer hani

0: şöyle de düşünebiliriz. O dönemde kadın, mesela şu anda hala kadınların çalışmasına karşı çıkanlar var. Peki kadınların tarlada çalışmasına neden karşı çıkmadınız? Yani kadın neden evinde kalmadı da bütün o işlere koştu, o yorgunlukla hem çocuğunu orada doğurdu, hem çocuğunu orada büyüttü, hem de gidip dışarıda çalıştı aslında ve para da kazanmadı bu kadın. Maddi bir karşılığı da olmadı. Yani kadının emeği aslında tamamen sömürüldü. Kadın maddi manevi olarak sömürülmüş aslında, böyle düşünebiliriz. Erkek ne yaptı? Sadece işte çalıştı, bu kadar. Ve burada görüldü, işte ne oldu? Erkek çalışmış oldu, işte erkek evin reisi olmuş oldu. Erkek yine o evde sözü geçen kişi oldu, herkese emir veren kişi oldu. Ama aslında bunu görmüyoruz. Annelerin o üzerindeki zamanında yaşanılan psikolojik baskıyı da görmüyoruz. Ama şöyle diyoruz, işte bugünün kadınları çok daha rahat şartlarda, işte evinde kaloriferli evlerde, rahat şartlarda teknolojik aletleriyle yemeklerini yapıyorlar vesaire. Yani böyle düşünüyoruz. Ama durum o değil. Her dönemin kendine ait farklı şartları var. Böyle düşünürsek şöyle de diyebiliriz. O dönemin anneleri işte böyle pedagojik olarak çocuklarını büyütmeye çalışmıyorlardı. İşte şöyle de diyebilir o zaman bugünün anneleri. İşte siz o zaman işte çocukların psikolojisiyle niye ilgilenmediniz? Siz o zaman niye üniversiteye gitmediniz? Siz o zaman niye okumadınız? Siz o zaman niye para kazanmadınız? Bugünün anneleri de o günün annelerini eleştirebilir. Ya yani bunun bir sonu yok. O günün anneleri bugünün annelerini eleştirirken, yani burada bir artık kısır döngüye giriyor. Burada herkes aslında bir eleştiri haline girmeye başlıyor. Halbuki annelerin birbirine destek olması, kadınların özellikle birbirine destek olması da çok kıymetli. Orada birbirini anladığını, birbirinin yaptıklarına aslında kıymet verdiklerini, bunun ne kadar kıymetli ve zor bir şey olduğunu söylemeleri gerekiyor. Anneler birbirine destek verdikçe aslında bu yükün paylaşıldığını görüyoruz.
1: Şartlar ne kadar değişirse değişsin annelik sorumluluğu değişmiyor aslında. Dediğiniz gibi birbirine destek olarak çözülebilir. Bundan 30 sene önce çocuklar sokakta büyüyorlardı ve
0: Evet.
1: anneler belki öğle yemeğinde ekmeğin arasına koyduğu küçücük bir şeyle geçiştirebiliyorlardı. Ama bugün bir çocuğun beslenmesi için neler gerekli? Belki 1,5-2 saat bir hazırlık yapılıyor. Dolayısıyla hafife almak bence çok uygun bir davranış değil. En azından hakkaniyetli değil diye düşünüyorum. Bir erkek
0: Evet,
1: olarak
0: doğru.
1: söylüyorum.
0: Yani bugün anneler daha hamileliklerinden itibaren ne yiyeceklerini düşünüyorlar. Çocukları sağlıklı beslensin diye. O zaman sadece unla ne varsa o yapılıyormuş. Bugün ama araştırılmaya çalışılıyor. Yani her yerden işte hatta çocukları için psikologlar buluyorlar. Öğretmenleriyle görüşüyorlar. Sürekli bir işte çocuğum nasıl yetişecek, nasıl hangi üniversiteye gidecek. Anneler bunlarla tek tek ilgileniyorlar bu dönemde. Ve yine bu sorumluluk maalesef ki annelerin üzerine kalıyor. Yani şöyle görüyorum, yani çok fazla böyle içerikle karşılaşıyorum ya da insanlardan duyuyorum. Ya işte çocuğumun babası çocuğumun kaça gittiğini bilmiyor. Yani nasıl yani? Aynı evde yaşamıyor musunuz? Bu babanın da çocuğu değil mi? Yani bu artık insana şok eden bir noktaya varıyor. Nasıl kaça gittiğini bilmez. Yani kaça gittiğini değil, çocuğun okulda ne yaşadığını bilmesi gerekiyor. Çocuğu bugün ödevini yaptı mı? Çocuğu bugün ne hissetti? Okulda ne yaşadı? Bunları bilmesi gerekiyor aslında. Bir babanın her gün çocuğuna bugün seni mutlu eden bir şey var mı diye sorması gerekiyor. Çocuğu neleri sever bunu bilmesi gerekiyor ama biz hala bu noktadayız. Yani çocuğunun kaça gittiğini, hangi okula gittiğini bilmiyor.
1: Biz veli toplantılarında annelerle muhatap oluyorduk ve işin açısı annelerin gelmesini çok daha fazla istiyorduk. Sebep şu, babalar gerçekten habersiz. Duygusal bağları da daha zayıf. Anne verdiğimiz ödevden de haberdar, sorumluluktan da haberdar. Dolayısıyla biz veli toplantılarında annelerle muhatap oluyorduk. Bir oranlama yapacak olursak %80 anneler, %20 babalar gibiydi. Öğretmenlik yaptığım dönemde buna bizzat şahit oldum. Hocam devam edelim isterseniz yeni bir soruyla. Annelerde sık görülen yetememe hissi nereden geliyor? Bu duygu gerçekten anneliğin bir parçası mı yoksa çevresi beklentilerin sonucu mu? Yani bu çevresel faktörler mi etkiliyor bunu?
0: Evet, yetemiyorum duygusu bugün anneler arasında çok yaygın. Bu da çağımızın bir problemi. Yani eski dönemlerde annelerden bunu

0: duymazsınız. Ama bu anneliğin doğal bir parçası olmaktan çok modern anneliğin yüklediği beklentilerin bir sonucu. Bugünün annesi çok fazla bilgiye maruz kalıyor. Çok fazla kıyaslanıyor. Her an daha iyisinin mümkün olduğu mesajını alıyor. Bu da şöyle bir şey yol açıyor. Yani ne yapsam yeterli değil. Anne artık çocuğunu izlemekten çok kendi anneliğini izlemeye başlıyor. Böyle sürekli bir iç denetim, sürekli bir kaygı, yetersizlik hissi, suçluluk duyguları bunlarla baş etmeye çalışıyor. Sürekli işte ben iyi bir anne olamadım, ben yapamadım. İşte başkalarının anneleri böyle değil. Kendini kıyaslamaya başlıyor. Çocukların ihtiyacı olan şey aslında mükemmel anne değil, yeterince iyi anne. Yani burada elinden geleni yapmış anne diyebiliriz. Yetememe hissi burada kötü bir anneliğin değil de çok fazla beklentiyle yaşanan bir anneliğin işareti diyebiliriz. Toplumun beklentilerini karşılamaya yani çok toplum beklentilerini karşılayamadığını düşünen bir annenin hissi.
1: Evet, şimdi farklı bir soru. Anneye destek konusu. Yanındayım demek mi yoksa günlük yükü paylaşmak mı? Şimdi bizde atasözlerinden çok güzel yerleştirmeler var. Kuru kuruya gadana alayım derler. Yani ne demek bu? Geliyor, biz de sana destek olalım, biz de sana destek olalım, yükünü hafifletelim, paylaşalım. Fakat bir bakıyorsunuz doğru 2-3 gün gerçekten ilgileniliyor. Yardım da olmuyor. Ki annelik 2-3 günlük bir mesele değil. Yani bizzat kendi yaşadıklarımızdan örnek olarak söyleyeceğim. O 9 aylık çocuğu anne karnında taşımak çok ayrı bir sorumluluk. Yani düşük tehlikesine varıncaya kadar. Düzgün yemek yenemiyor. Koku hassasiyeti oluşuyor. Sezaryenle çocuğun dünyaya gelmesi, ameliyatla çocuğun dünyaya gelmesi belki de 45-50 gün ağrı sızı çekmek anlamına geliyor. Bugün büyük bir ameliyat demek bu. Anneye 2-3 günlük destek gerçekten destek mi hocam?
0: Aslında gerçek destek böyle bir şey değil. Yani yeni bir anneye destek olmak sadece iyi niyet göstermek de değildir. Gerçek destek yükün somut olarak paylaşılmasıdır. Yanındayım demek kıymetlidir ama çoğu zaman yetmez. Çünkü anne o anda işte fiziksel olarak yorgun, zihinsel olarak dolu, duygusal olarak hassas. Ve araştırmalar da gösteriyor ki gerçek destek, yani yeni annelere en iyi gelen destek, sorumluluğun paylaşılması ve karar yükünün de azaltılması diyebiliriz. Bir yandan da yalnız bırakılmama hissi tabii burada. Yani mesela bir şey ister misin yerine? Bugün şunu ben hallediyorum. Çünkü anne buna evet diyemeyebilir. Destek almayı kabul edemeyebilir. Yani bunu bir kibarlık, bir nezaket olarak hani düşünüp yani şey ister misin demek. Zaten bu soruyu sormak hani isterim dedirtmez yani. Kimse isterim diyemez. Ama şöyle dersiniz, işte ben sana yemek getirdim. Ya da işte şu an çocuğa ben birazcık bakayım, sen banyonu yap. İşte ben çocuğa bakayım, sen şu anda işlerini hallet. Hadi sen birazcık otur. Hadi sen birazcık şunu yap. Ya da işte biraz yükünü paylaşmak. Mesela baba için gece uykusunda bir rol almak. Anne sürekli bebek için uyandığında babalar orada rol alabilirler. Yani işe gidiyorum deyip bundan çok fazla kaçabiliyorlar. Ama anne orada yetemiyor. Yani çocuk için yetemediğini düşünüyor ve çok uykusuz kalıyor gerçekten. Bunun zorluğunu şöyle babaların da yaşayıp aslında onların ne yaşadığını anlaması gerekiyor. Çünkü hiç bebeği için uykusuz kalmamış bir baba bebeğinin kıymetini bilemez aslında. Yani onun tadını da çıkaramaz. Hani zahmetsiz rahmet olmaz ya. Yani bebeğine hiç gece bakmamış bir babanın o bebeği yeterince sevmesi ve onunla bağ kurması mümkün değil. Belki bunu hayatı boyunca yapamayacak. Çünkü şöyle de düşünelim. Yani bir annenin zihni sürekli sorularla dolu. Yani yetişebiliyor muyum? Doğru yapıyor muyum? Yetersiz miyim? Yük paylaşıldığında ise anne şunu hisseder. Aslında bu sadece benim omuzlarımda değil, benim yanımda birileri var. Biz bunu beraber yapabiliriz. Eğer yanında güvendiği biri varsa, yanında eşine güvenebiliyorsa, ailesine, kök ailesine de güvenebiliyorsa, kendisini çok daha rahat hissedecektir. Yani bunu yapabileceğine inanacaktır. Yani burada destek annenin yanında durmak değil, onun taşıdığı yükün altına girmektir. Hatta bugün toplum

0: da görüyoruz yani Ruhsa anneden hani misafir ağırlaması falan bekleniyor. Yani bırakın destek olmayı ya da işte hemen geliyorlar akrabalar eleştirmeye başlıyorlar. İşte sen çocuğu şöyle tutuyorsun, çocuğu şöyle yediriyorsun, şöyle uyutuyorsun, şöyle yapma, böyle yap. Hatta böyle dediklerinde hani annelerin şöyle diyesi geliyor yani al o zaman sen yap. Yani gerçekten kolay değil. Bir anne zaten bu durumla başa çıkamazken bir de daha iyisinin, daha farklısının ya da daha iyisi olduğunu da bilemiyoruz onun. Daha farklısının yapılması söyleniyor. Sürekli eleştiriliyor. Aslında orada anne bunu duymak yerine annelere şöyle diyebiliriz. Ya mesela canım ne kadar güzel bakıyorsun. Kızım çocuğa ne kadar şefkatlisin. İşte sen bu işi iyi becerdin. İşte çocuk doğduğundan beri bak ne kadar güzel ilgilendin. Hayatın bir anda değişti ama sen çok güzel adapte oldun bu duruma. Gibi destek olunabilir. Ya da sen yapabilirsin diye onu destekleyebilirsiniz. Ama daha çok şöyle görüyoruz. Bizim dönemimizde de biz de baktık çocuk. İşte biz de büyüttük. Ne kadar abartıyorsunuz ya bu konuyu? İşte ne beceremediniz ya şu işi? İşte biz aynı anda şu kadar çocuğa baktık vesaire gibi. Daha yeni olmuş anneye, daha şokunu atlatamamış belki, bu hayata adapte de olamamış bir anneye. Çünkü hayatı boyunca tek başına yaşamış, bir bebeğin sorumluluğunu almamış. Belki ilk defa bir bebeğin sorumluluğunu alıyor. Kardeşine de bakmamış, yeğenine de bakmamış ya da bakıcılık da yapmamış. Hani böyle bir bunu meslek olarak da yapmamış. İlk defa böyle bir yükün altına giriyor. Ve 7-24 sizinle olan bir bebekten bahsediyoruz. Yani böyle gidip bir saat oyun oynayıp geldiğiniz ya da işte 5-8 saat diyelim işte çalışıp birisinin bebeğine bakıp geldiğiniz gibi bir şey değil. 7-24 sizinle. Gece de onunla ilgileniyorsunuz. Gündüz kalkıp oyun oynatıyorsunuz, yemek yediriyorsunuz, işte banyosunu yaptırıyorsunuz. Okula başladığında dersle ilgileniyorsunuz. Gece uykusundan uyanıyor. Saatlerce belki onu uyutmaya çalışıyorsunuz. Çok uzun süreli bir uykusuzluk ortaya çıkıyor. Annelerin belki en büyük sorunlarından biri de fiziksel olarak bu uykusuzluk meselesi. Araştırmalar hani uykusuzluğun çok büyük problemlere sebep olabileceğini söylüyorlar. Ama anneler bu kronik uykusuzluğu yaşıyorlar. Yani bu bir gerçek. Aslında erkeklerin belki de hiç anlayamayacağı bir nokta da bu oluyor. Orada eşlerin diyelim anlayamayacağı bir nokta. Kendisi çok güzel uykular uyurken, çok rahat ederken aslında annenin o saatlerce uykusuz kaldığı her gün, her gün yani belki yıllarca çocuğun doğumundan itibaren belki çok uzun yıllar uykusuz kalıyor anne. Çocuğunun uyku düzenine bağlı olarak. Ve bunu bir babaya yap deseniz, hadi sen yap, ben mesela çalışıyorum dediğinde, hadi sen yap ben çalışayım deseniz belki hiçbir şekilde yapamayacak. Ve çok isyan edecek. Ama o işi eşini anlamaya geldiğinde anlamak istemiyor. Ve ne var ki bunda? Sen işte zaten annesin, bakmak zorundasın gibi şeyler duyabiliyoruz babalardan. O yüzden orada aslında beklediği, annenin beklediği empati. Kendisini anlaması. Ve dediğimiz gibi ya aslında sorumluluk alması çok çok önemli. Sorumluluk almanın yanında onu hissettiğini göstermesi de çok önemli. Yani onun onu anladığını hissettirmesi çok önemli oluyor. Biraz takdir, belki çok iyi anne oldun ya sen demek bile ona büyük bir moral olur.
1: Aslında geleneklerimizin iyi yönlerini aldığımız kadar maalesef kötü yönlerini de almışız. Biz anne baba ilişkileri içerisinde Müslümansak Peygamber Efendimizin hayatını örnekleyeceğiz. Bizim geleneğimizden yanlış gelen o ataerkil yapıda biraz önce söylediğiniz gibi annelik yapmak zorundasın. Tamam, annelik bir zorunluluksa bunun kaynağını da ortaya koymak lazım. Babalığı da ortaya koymak lazım. Ben burada babaların zararlı çıkacağı
0: Evet,
1: kanaatindeyim.
0: baba
1: Dini
0: bir de
1: kaynaklara başvurursak.
0: tabii yani aslında kavram kelimesi de aslında sorumluluğun daha fazla babada olduğunu yani erkekte olduğunu gösteriyor. Kavram denilince erkeklerin üstün olduğu zannediliyor ama oradaki bağlam aslında sorumlu olmak demek. Ailenin yükünden, geçiminden, çocukların yetiştirilmesinden sorumlu olmak demek. Bu sorumluluğu almayan babalar maalesef yetiştirildiği için toplumumuzda erkekler böyle biraz da sorumluluktan kaçar vaziyette yetiştirildiği için. Tabii evlilikte de sorumluluklar ağır gelebiliyor sonrasında. İşte bu dönemin prenses erkekleri dediğimiz erkekler oluşabiliyor. Bağlanma araştırmaları da şunu gösteriyor. Babaların bebekle erken temas kurması annenin tükenmişliğini azaltıyor ve çift ilişkilerindeki çatışmaları azaltıyor. Çocuğun da duygusal güvenliğini artırıyor. Çocuklar babalara güvenli bağlanmak istiyorlar. Babalık annenin yükünü hafifleten bir yardım değil. Bunu hatırlamak gerekiyor. Aslında çocuğun hayatına eşit giren bir varoluş.
1: Çok güzel.
0: Yani dediğimiz gibi babaların biz şunu beklemiyoruz. Babaların bir figüran olmasını beklemiyoruz. Yani böyle arada gelen, çocuğu seven, yanağını okşayan bir baba değil de ailede sorumluluk alan, kavram olan bir baba bekliyoruz.
1: O zaman çok net bir cümle kuralım isterseniz. Yani biz sizin anneliği almanızı değil, babalığı tam yapmanızı istiyoruz diye ben söylemiş olayım bunu.
0: Güzel bir sözmüş.
1: Evet. Hocam şimdi aslında soracağım sorunun büyük bir kısmını yanıtladınız. Ben babaların yeni anneliğe desteği sadece yardım etmek midir diye soracaktım. Buraya epeyce bir cevap verdiniz ama şu kısmını sormak isterim. Babalıkta öğrenilen aktif bir duygusal süreç mi? Yani bu kısmı isterseniz birazcık konuşabiliriz. Çünkü üst kısmını epeyce yanıtladınız.
0: Evet, yani babalık burada dediğimiz gibi aslında söylediğimiz şey babanın bir figüran olması değil de aslında annelerle beraber hareket etmeleri ve duygusal olarak da çocuğun yanında olmaları diyebiliriz. Yani aslında duygusal yükü tamamen annelerin taşıması değil, babaların da o duygusal yükü işte çocukların gelişiminde, çocukların varoluşunda o hislerin taşınması diyebiliriz. Çünkü duygusal yükün tamamen anneye bırakılması da yine annenin yükünü artıran, yani aslında maddi sorumluluklar değil, fiziksel sorumluluklar değil sadece, işte o noktada diyebiliriz ki işte babanın çocuğa rol model olduğu, onun gelişiminde yer aldığı, aktif rol aldığı bir hayat düşünelim. İşte bir oyun kurulduğunda o babanın ona açıkça göstermesi, çocuğa açıkça göstermesi, işte bir sofrada beraber hazırlandığında işbirliği yapıldığını görmesi, işte annenin yanında olduğunu görmesi, anneyle olan ilişkisinin görülmesi, bunları söyleyebiliriz. Aslında o tamamen bütün yükün ve sorumluluğun eşit dağılması diyebiliriz orada.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Babalar tarafından farkında olmadan annelerin yükünü nasıl artırabiliyor? Yani sorumluluk almak bir tarafa, yük artırılabiliyor. Hocam devam olarak da sen daha iyi bilirsin demek neden bazen destek olamayabiliyor?
0: Yani annelerin üzerine beklenmedik bir baskı oluşturabiliyor bazen iyi niyetli cümleler. Bu cümle niye ağır geliyor? Çünkü anne şunu duyuyor bu cümleyle, yani karar verme sorumluluğu sende. Yine sorumluluk sende.
1: Yanlış ben dışarıdayım olursa, gibi bir şey değil mi?
0: Evet, yani sen hallet, ben tanımıyorum sizi. Güzel yürütüyorsun sen bu işi. Yani aslında şu demek oluyor baba için. Ben bu ailede yokum. Benim bu ailede bir yerim yok. Siz zaten güzel yürütüyorsunuz. Bana ne gerek var ki? Demek oluyor bu. Ben kenardayım. Yani şöyle, karar verme sorumluluğu da sende. Yanlış olursa da sende. Ama herhangi bir sorun ortaya çıkarsa da orada yine anneye yükleniliyor. Yani sen böyle yaptığın için böyle oluyor gibi.
1: Yasama yürütmesen de denetleme bende, evet, gibi oluyor.
0: Evet, öyle oluyor.
1: Aslında tam olarak oturup konuşsak, şöyle desek. Yani çocuğumuz için seviyeli bir tartışmaya bile girebilmeliyiz anne babalar olarak. Yani ortaya koyduğumuz delillere bakarız. Yani çocuğumuzun yetişmesi için özellikle ya da gelecek planlamasıyla ilgili anneler babalar oturup düzeyli bir şekilde tartışabilir, gayet medeni bir şekilde. Ne dersiniz?
0: Evet, tabii bu kararları vermek için bir istişare süreci gerekiyor. Yani çocuk için zaten verilen kararlarda ortaklaşa hareket edilmesi gerekiyor. Anne babanın bu kararları vermesi gerekiyor. Hatta başka aile bireylerinin bu karara dahil edilmemesi, Evet, fikirler alınabilir, belki toplumun beklentileri de düşünülebilir.

0: kök ailenin beklentileri de düşünülebilir ama hani onlardan sadece bir fikir alınabilir. Ama burada anne babanın birlikte karar verip onu beraber uygulaması gerekiyor. Annenin zihinsel yükünü artırmadan yani bu her kararın aslında beraber verilmesi gerekiyor. Çünkü anne bırakıldığında bu zihinsel yükle anne şunu düşünüyor: sürekli doğru mu yapıyorum? Eksik mi kaldım? İşte ileride bir sorun olursa benim yüzümden mi olacak?
1: Bu da bir sonraki kararı etkiler.
0: Ya bu da tabii tükenmişliğe de sebep oluyor ama şuna da sebep oluyor. Ya bu çocuklar sadece benim. Anne için şöyle bir duygu oluşuyor: bu çocuklar sadece benim. Peki baba burada nerede? Hangi noktada? Orada aslında anne tek başına evin yükünü götürmüş oluyor. Yani bu tek başına dev kadro olmak demek. Burada destek annenin sırtını sadece sıvazlamak değil de karar yükünü de paylaşmak. Yani çocukla ilgili ne yapılacak? Evet, bunu hadi yapıyoruz şu anda. Bu bizim ailemizin sorumluluğu. Biz bu şekilde yetiştirmek istiyoruz çocuğumuzu. Biz çocuğumuza bunu uygulamak istiyoruz. Ve sorumluluğu beraber alıyoruz. Yükü beraber çekiyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda da yine bunu beraber çözüyoruz. Yani hadi al sen çöz, ne yapıyorsan yap değil de yine biz beraber çözüyoruz demek.
1: Hocam ben Anadolu'da doğmuş, büyümüş biri olarak Anadolu'da yanlış uygulanan bir şeyden bahsedeyim size. Anneler genelde fiziksel olarak daha iyi yalnız bırakılırlar. Çocuğu dünyaya gelmiştir, babası şehir dışında çalışıyordur. Gerçekten yok yanında. Yani ben ailelerdeki çocukların yükünün annede olduğunu bizzat yaşamış, görmüş ve şahit olmuş birisiyim. İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi halen bu dönemde dahi bu tür uygulamalara devam ediyor. Yani bir anne babasından destek alıyor maddi olarak. Çocuğun babası maddi destek sağlıyor. Fakat belki de 5-6 yaşına kadar babasını 3-4 defa ancak görüyor bayramlardan bayramlara. Halen biz bu zihniyetten dahi kurtulamadık. Aslında siz bunları anlattıkça ben o coğrafyalara gidiyorum. Çocukların ne kadar
0: Aslında
1: annelere
0: güvenli bağlanamayan çocuklara
1: öyle
0: sahip
1: tabii,
0: olduk
1: öyle tabii.
0: demek bu.
1: Hatta suç oranına da bakarsanız muhtemelen böyle yalnız bırakılmış çocuklar olduğunu göreceksiniz.
0: Evet. Yani hem yalnız bırakılmış, hem rol model görememiş, hem güvenli bağlanamamış çocuklar oluyor ve şu hikayelerde tabii çok duyuluyor. Yani çocuk olduktan sonra terk eden babalar. Çünkü bu sorumluluğun altına girmek istemiyorlar. Yani çocuk demek büyük bir sorumluluk demek. Bugüne kadar hayatında böyle bir sorumluluk almamış. Şimdi ne olacak diyor. Bu çocuğa kim bakacak? Yani bu çocukla ilgili kararlar verilecek. Bu çocuk ilgi istiyor. Çünkü o güne kadar sadece baba ilgi görmüş. Yani hep o pışpışlanmış. Belki annesi tarafından, babası tarafından o güne kadar. Sonra eşi tarafından hep o yüceltilmiş, pohpohlanmış diyelim. Ama şimdi bir sorumluluğun altına giriyorsunuz ve bu sorumluluk çok büyük gelebiliyor babalara. Bugüne kadar bu kadar sorumluluk almamış biri ise yani bunu görebiliyoruz.
1: Evet. Hocam yeni annelere zarar veren çok sözler var. Ben bir tanesini söyleyeyim. Özellikle kendisi gurbete giden çalışmaya hanımına para gönderecek. Ya ben seni yalnız bırakmadım ki annemgil vardı yanında diyerek başlayalım. Siz neler söylersiniz?
0: Evet, yani böyle yük bindiren cümlelerle anneler aslında yoruluyorlar. Aslında yalnız kalmadıklarını zannediyorlar. Ama anne baba, yani eşlerin birbirinin yanında olması, çocukları olduğu zaman aslında duygusal yükü paylaşması çok daha farklı. Yani annenin kendi anne babasıyla ya da eşinin anne babasıyla kalması aslında onun yalnızlığını paylaştığını görmüyor. Elbette ki yeni bir anne olduğu için çocuğa destek olmak istiyorlar, anneye destek olmak istiyorlar. Kök aileler de yardım etmek istiyor. Çünkü mesela görüyorlar çocuklarının işte çok zorlandıklarını görüyorlar bu konuda. Elbette ki destek olmak istiyorlar. Ama burada peki baba nerede? Yani baba bu olayın neresinde? Yine aynı soruyu soruyoruz. Aslında yine baba orada kendini bir figüran olarak hissediyor belli ki. Aslında o ailenin bir ferdi olarak hissetmiyor. Veya belki doğmuş çocuğun babası olarak da hissetmiyor olabiliyor. Yani çünkü babalarla bağ aslında biraz da vakit geçirilerek kuruluyor. Çünkü çocuğu doğumunda bir görevleri yok.

0: Çocuk annenin karnında büyüyor ve anne doğum yapıyor. İşte annenin hormonları değişiyor. Anne otomatik bağ kurmuş oluyor ama babalar bakım vererek bağ kuruyor. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Babalar çocuğa bakım vererek, çocukla daha sonra büyüdüğünde oynayarak bağ kurduğunu görüyoruz. Mesela gece kalkan bir babanın çocuğuyla kurduğu bağ bambaşka. Gece çocuğu uyanıyor, üstünü örtüyor belki. Belki altını değiştiriyor işte ya da çocuğu gece uyurken bir öpüyor. İşte sabah kalkıyor çocuğuna sarılıyor vesaire. Gündüz oynuyor onunla birçok şey yapıyor. Birçok şeyi beraber paylaşıyorlar. İşte aynı sofrada yemek yiyorlar. Yani böyle bir babanın çocuğuyla kurduğu bağ ile işte akşam sadece eve gelip televizyonun başına geçen ya ben işte biraz yoruldum, işte kendim işte oturmak istiyorum şu anda diyen bir babanın, işte çocuğa sen bak işte evdesin zaten bütün gün diyen bir babanın kurduğu bağ aynı olmuyor. Var ama yok babalar aslında diyoruz. Belki toplumumuzda da hani şu an ya bu dönemde büyümüş birçok insanın babası belki öyleydi. İşte eve geliyordu. İşte ben çalıştım zaten diyordu. Ama anne aslında 7/24 çalışmış evde. Yani işe gitmiyor bile olsa. Evde 7/24 hem ev işi yapmış hem belki o dönemde beraber yaşanıyordu aileler. Hem belki onların yüklerini çekmiş hem çocuğuyla ilgilenmiş. Akşama kadar zaten tükenmiş. Birazcık duygusal destek, birazcık fiziksel destek bekliyor eşinden. Ama baba ortada yok. Ya baba diyor ki ben akşama kadar çalıştım. Hatta şöyle diyen babalar da yani anlıyoruz hani inşaatta çalışmış olabiliyor. Çok fiziksel yükü ağır işlerde çalışmış olabiliyor ama mesela gidip bir memur hayatı olarak işte ofiste çalışan babalar var. Akşama kadar o şekilde çalışıyorlar ama elbette ki onun da zihinsel bir yükü var. Ama annenin yükü nerede? Anne hem fiziksel hem zihinsel olarak yoruluyor. Mesela ofiste çalıştığı halini evdeki anneyle karşılaştırmaya başlıyor. Bu şekilde yani aslında bir rekabete girmiş oluyorsunuz. Yani siz bir takım değilsiniz, bir rakipsiniz. Kim daha çok çalıştığı yarışması yapıyoruz burada. Bu aslında bir ailenin var olmadığını, yani bir takımın var olmadığını, birbirini sürekli kıyaslayan rakiplerin, yarışmacıların olduğunu gösteriyor. Bu yarışa girmemek gerekiyor. Yani ailenin bir birlik olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani orada birbirimize nasıl destek olabiliriz? Ya anne de eşine sorabilir. Yani hanım da eşine sorabilir. İşte senin bugün nasıl geçti? Yorgun musun? Sen de evimiz için çok çalışıyorsun, destek oluyorsun diyebilir. Beyefendi de eşine söyleyebilir. Ya sen bugün çok yoruldun çocuklarla. İşte bugün beş, hadi birazcık da ben bakayım. Hadi bir saat ben alıyorum, oynuyorum çocuklarla. Sen şimdi ne yapmak istiyorsan yap. Hiçbir iş yapma. Hani dinlen. Öyle diyebilir. Orada birbirine teşekkür edebilirler. Ama bizim toplumumuzda tabii bunun yerine daha çok kim çalıştı yarışması? Kim daha çok yoruldu bugün? İşte ben şöyle yoruluyorum. Ben şöyle. Hayır. Kendinizi değil, eşinizi biraz düşünerek söylerseniz, eşiniz de sizi düşünecektir. Sen böyle yoruldun derseniz eşiniz de diyecektir ya ama işte sen de böyle yoruldun. Sen de evimiz için uğraşıyorsun gibi.
1: Özellikle hocam, yani geçmişi suçlama adına söylemiyorum ama bundan 30-40 yıl önceki babalık devredilebilen bir durumdu. Başkalarına rol veriliyordu. Annelik hiçbir zaman devredilebilen bir şey değil. Günümüzde de dediğiniz çok doğru. Çok ağır işlerde çalışıyor olsak bile eve geldiğimizde çocuğumuzu alıp eğer yaz günü ise bir parkta 1 saat 2 saat onu gezdirmek, onunla zaman geçirmek, annenin de kendi ihtiyaçlarını görme adına zaman tanımak anlamına gelecek. Yine kış günü bile olsa çocukların artık sıkı kıyafetler giydirilebilir, arabayla bir yerlere götürüp gezdirilebilir. Dolayısıyla annelere zaman ayırmak gerekiyor. Aslında sorum çok ama zamanı da iyi kullanmak istiyorum. Biraz galiba hızlanmak zorundayız. Annelik yalnızlığı nedir hocam?
0: Aslında annelik yalnızlığı fiziksel bir yalnızlık değil de daha duygusal bir yalnızlık oluyor. Yani evin dolu olması, telefonun çalması, ziyaretçilerin gelmesi bu yalnızlığı ortadan kaldırmıyor. Anneler çünkü anlaşılmak istiyorlar. Ben ne yaşıyorum, bu bilinsin istiyorlar. Çünkü yeni anne şikayet eden anne olmaktan çekinir. Duygularının yük olacağını düşünmeye başlar ve böylelikle bir içe kapanmaya gidebilir. Araştırmalar doğum sonrası yalnızlığın doğum sonrasında depresyon riskini artırdığını gösteriyor. Lohusa depresyonu dediğimiz bir depresyon yaşanıyor biliyorsunuz. Annenin kendilik algısını zayıflattığını ve ben yetersizim inancını beslediğini görüyoruz. Anne yalnızlaştıkça tabii idare etmeye çalışıyor artık hani durumu. Çünkü çocuk bakılması gereken bir çocuk var ortada. Ve bu yalnızlığın aslında kimsenin olmaması değil de kimsenin gerçekten onu anlamamasını görüyoruz. Dediğimiz gibi yani anneler tek başına kalıyor bu noktada. Hani hormonları değişiyor, belki duygusal ihtiyaçları var. Takım hani duygusal yardıma da ihtiyaçları var, fiziksel yardıma da ihtiyaçları var. Ama onu anladığını gösteren hiç kimse olmadığında anneler yalnız kalıyorlar. İşte lohusa depresyonuna sürüklenebiliyorlar. Ya da çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kuramayabiliyorlar.
1: Peki yeni annelere iyi gelen şeyler neler hocam?
0: Aslında bahsettiğimiz şey görülmek. Az önce de bahsettiğimiz gibi görülmek istiyorlar. Çünkü aslında tavsiye vermek bir şey yanlış yapıyorsun sen demek oluyor annelere. Oysa çoğu anne zaten elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani orada aslında eksik değil de yorgun. İşte şöyle yapıyorsun ama tamam da çok uykusuzum. İşte biz şöyle yapardık, şu saatte kalkardık, şu saatte yedirirdik, şu saatte şöyle yapardık falan. Tamam da anne çok perişan, zaten bütün gece uyumamış. Anne bunu düşünebilecek noktada da değil. Annenin de yapmak istediği öyle. Anneye sorsanız ne istiyorsun? Evet, ben şu saatte kalkmak, şu saatte yedirmek, şu saatte oyun oynatmak, şu saatte şunu yapmak istiyorum. Ama diyor mesela sabah kalkma diye bir şey yok belki diyor. Gece boyu işte saatlerce uykusuz kalmış. Biraz daha uyumak istiyor. Biraz daha uyumak istiyor. Ve yani mesela burada en büyük yardım ne olabilir? Çocuğu ver biraz. Biraz hadi uyu. Yani burada anneye böyle çok büyük vaatler değil de yani çok basit ya sen git biraz uyu ne olur diyebilmek. O anne için o kadar kıymetli bir şey ki. Yani aslında bu biraz şey gibi naz yapmak gibi görünüyor insanlara ya bu anne de ne nazlı, ne bakamadı çocuğa, ne nazlı ya, ne kadar zayıf gibi düşünülüyor. Ama bilmiyorlar ki doğum yaptığından beri kaç gündür, kaç aydır, kaç yıldır uykusuz bu anne. Orada işte annelere iyi gelen şey de kıyaslanmamak diyebiliriz. Başka annelerle kıyaslanmamak. Başka anneler de zorlandı. Ve şöyle de olabilir tabii, başka annelerin çocukları da başka olabilir. Sizin bebeğiniz kolik bir bebek olabilir. Sizin bebeğiniz özel ihtiyaçlı bir çocuk olabilir. Sizin bebeğiniz işte uyumayan bir bebek olabilir. Ama başka bir annenin bebeği öyle değildir. Onun yaşadığı daha farklıdır. Belki başka bir anne destek alarak büyütebiliyordur. Maddi imkanları daha iyi olabilir. İşte çocuk büyüdüğünde kreşe gönderiyor olabilir. Siz gönderemiyor olabilirsiniz. İşte sizin çocuğunuz hiperaktif olabilir. Bununla baş edemiyor olabilirsiniz. Başka dertleriniz vardır hayatın içerisinde. Taşımanız gereken başka bir yük vardır. Maddi olarak çalışmak zorundasınızdır. Hayat şartlarınız farklı. Bu kıyaslanmak hiçbir yere götürmeyecek. Ve annelere yine iyi gelen bir şey ise duygularının kabul edilmesi. Yani zorlanıyorsun ama zorlanman çok normal denilmesi. Yani şu değil. Ne var biz de yaptık değil. Zorlanıyorsun. Evet. Belki şöyle diyebilirsiniz. Biz de zorlandık. Seni anlayabiliyorum. Hani biz de zorlandık ne var değil ama biz de zorlandık. Seni anlıyorum. Gerçekten normal duygular bunlar diye. Ve yükün paylaşılması. Annelere iyi gelen şeyler. Böylelikle annelere seni görüyorum demek oluyor.
1: Özellikle annelerin iyi anne olma çabası kendilerini neden ihmale götürüyor hocam?
0: Çünkü iyi anne tanımı toplumda hala fedakarlıkla eş tutuluyor. Bu da anneleri fark etmeden tüketiyor diyebiliriz. Sorunlar da başlıyor. Burada anne iyi olursam değil de ben vazgeçersem iyi anneyim inancına varıyor. Çünkü dinlenmek, bu inanç şöyle bir şey yapıyor. Dinlenmek o kişiyi suçlu yapıyor, suçlu hissettiriyor. Yani böylelikle bencil gibi hissediyor. Uzun vadede bu durumda tabii tükenmişliğe yol açıyor ve öfke patlamaları, kendine yabancılaşma gibi sorunlara neden olabiliyor. Oysa en güvenli ortam kendini yok eden değil de kendini koruyan bir annenin oluştuğu ortam. Çocuk bu ortamda daha mutlu olur. Mutlu anne demek, mutlu çocuk demek dedik. Kendini feda eden anne değil de kendini ihmal etmeyen annenin iyileştirdiğini görüyoruz.

0: Annenin kendini yok etmesi, annenin kendini çocuğuna adaması bekleniyor. Ve anne bu noktada aslında dediğimiz gibi yalnız bırakılıyor. Bunu tek başına yapması, bunu tek başına yüklenmesi bekleniyor. Halbuki bir çocuğu bir köy büyütür diye bir söz var. Aslında annenin burada hem etrafındaki işte belki anneanneden, babaanneden, dededen işte destek alması ya da sosyal ortamının sağlanması, işte kendine vakit ayırması gerekiyor. Bir şekilde bunu etrafındaki insanların işte ilk başta baba diyerek başlayalım, bunu sağlaması gerekiyor. Toplumumuzda bir büyük baba eksikliği var. Aslında Türk toplumunun bir baba yarası var. Belki hani bugün çevirseniz çok fazla insanda hani duyarsınız işte babanın eksik hissedildiği, psikolojik anlamda babanın olmadığı bir dönem. Şu anda aslında bunu tamamlamaya çalışıyoruz. O yeni dönemde babalarımız daha bilinçli. Psikolojik çalışmalarda zaten hani araştırmalarla gösteriyor. Hani artık babalar bu araştırmaları da okuyabiliyorlar. Bunlara da erişebiliyorlar. Ve biraz artık eğitimler alarak hani babalar bu sorumluluğu paylaşmaya başladılar. Modern babalarda artık modern dönem babalarında görüyoruz. Yine sorumluluktan kaçan elbette hani yanları var çünkü o şekilde büyütülmemişler ama dönemin şartları gereği ve aldıkları eğitim gereği artık babalar daha bilinçli olmaya başlıyorlar. Çocuğun bakımında ana rol yani olan kişi olmaya çalışıyorlar. Hatta böyle bazen görüyoruz işte çocukla çocuğu eş ya yani eşiyle aynı anda büyüten, çalıştığı halde hatta eşit bakabilen babalar görüyoruz. Aslında bu güzel bir gelişme, iyiye işaret diyebiliriz. Baba yaraları kapanmaya çalışıyor ama bu kadar eksik bir yarayı kapatmak da tabii ki uzun bir zaman alacaktır.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Evde annelere yardım eden babalara hasreten teşekkür ediyoruz. Belki bir programda babalığı konuşuruz. Anneliğin üzerine belki toplumda babalık nasıl yapılmalı sorusunun da cevaplarını ararız. Hocam teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Ben teşekkür ediyorum.
1: Yönetmenimiz Halil Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bizleri dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Zihin Odası sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazar.

0: Pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamali.
6: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
7: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
7: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
4: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Yaşadıkça yol alır insan. Önce çocuk sevinçler, sonra küçük kırgınlıklara uğrar hayat. Sonra ummadığın anda acılar karışır günlere. Anlam vermişsindir, verememişsindir kimin umrunda? O bildiğini okur. Kimi mücadele eder, kimi de sığınacak limanlar bulur kendine. En sevdiklerinin zamansız gidişi, kalp sarsıntıları, en orta yerinden kırılan hikayeler ve bitmeyen sorular karşısında şiirleri liman seçen bir şair Didem Madak. Bazı şiirler vardır, insanın içini acıtmadan iyileştirmez. Didem Madak kelimeleriyle tam da bunu yapar. Hayata tutunmaya çalışan bir kalbin kırılgan ama inatçı sesidir onun şiiri. Çocukluğun yarım kalan cümleleri, kadın olmanın sessiz yorgunluğu, kayıplar ve küçük sevinçler. Hepsi Didem Madak'ın dizelerinde sanki bize yazılmış bir mektup gibidir. Bugün kalbin en hassas yerine dokunan bir şairin dünyasına kulak vereceğiz sevgili dostlarım. Evet, 13.01.2026 saatlerimiz 19.08'i gösteriyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun dostlarım. Evet, bize ulaşmak için WhatsApp iletişim numaramız 0531-843-5633. Güzel bir eser akabinde programımız devam edecek.

Bana artık büyü diyorlar Füsun. Artık büyüyüm bilmiyorlar. Ülkemin yürüyen caddelerinde acılarımızın kaynağını araştırıyorum. Kelimeler dişliyor kollarımı. Diş izlerinden bir saatle takip ediyorum zamanı. İsminden ismimle doğduğuma inanıyorum. Füsun. Bu inanç hiç bitmiyor. Bazı yarım işleri artık tamamlıyorum. Bazı yarım şiirleri. Şiirleri Füsun'la başlayıp Füsun'la biten bir şair Didem Madak. Şiir yazmaya annesi Füsun'a duyduğu özlemle başladı ve bir nevi hayata ve ölüme karşı hesap sordu dizelerinin arasında. Bu tutkusunu "Şiir bana herkesten ve her şeyden çok özgürlük vaat ediyordu" diye anlattı bir röportajında. Didem Madak, 8 Nisan 1970'te öğretmen Füsun ve Yusuf çiftinin ilk çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi.

0: Şiirlerinde adını sıkça okuduğumuz kardeşi Işıl'sa ondan 6 yıl sonra doğdu. Çocukluğunun büyük bir kısmını Amasya ve Burdur'da geçirdi. 12 Eylül olaylarında babası Burdur'dan Uşak'a sürülünce annesi ve kardeşiyle birlikte Burdur'da yaşamak zorunda kaldı. Bu süreçte birbirlerine sıkı sıkıya bağlandılar. Başka türlüsü mümkün değildi. Ancak Didem 13 yaşına geldiğinde annesi Füsun 38 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Sevgili anneciğim, binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda. Kocaman bir dağ lalesi gibi ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran. Neşeli bir şehre benzerdi senin sesin. Bazen ölmek istiyorum beni yeniden doğurman için. İri, ekşi bir vişne tanesi gibi. Bütün üzgün oluşlarımın adı anne diye yazacaktı yıllar sonra hissettiği bu acıyı. Okuluna babasının yanında devam etti ancak babası yeniden evlendiğinde Didem bunu kabullenemedi. Ortaokul ve liseyi babasının yanından ayrılarak İzmir'de okudu. İçindeki özlem öyle büyüdü ki bir süre sonra konuşmak yeterli olmadı. Teyzesi ona Varlık dergisinin koleksiyonunu hediye edince şiirle tanıştı. Onu ne zaman özlesem hep bir şiir yazdım dedi yıllar sonra annesinden bahsederken. Liseden mezun olunca Ege Üniversitesi biyoloji bölümünü kazandı ancak maddi sıkıntılardan dolayı okulunu yarım bıraktı. Daha sonra yeniden sınava hazırlandı ve Ege Üniversitesi hukuk fakültesini kazandı. Henüz 19 yaşındayken okulda tanıştığı erkek arkadaşıyla evlendi ve eğitimini yarım bıraktı. Ne yazık ki evliliği uzun sürmedi ve birkaç sene içinde boşandı. Boşandıktan sonra bir apartmanın bodrum katına yerleşen Didem Madak ilk şiirlerini burada yazdı. Annesine duyduğu özlemin yanı sıra bu toplumda kadın olmanın beraberinde getirdiği zorlukları da dizelerinde yansıttı. 14 yaşındaydı ruhum bayım. Bir mermer masanın soğukluğunda yaşlandı. Protez bacaklar taktılar ruhuma ince ve beyaz. Gıcırdaya gıcırdaya dolaştım şehri. Protez bacaklarıma bile ıslık çaldılar. O ara içimde çiçeklerden oluşmuş bir silahsız kuvvet ablukaya alındı. Yalnızlık ve özlem şiirlerinde en çok tekrarlanan duygulardı. Hem kendisiyle hem de annesiyle konuşmak için hissettiklerini içinden geldiği gibi yazdı. Bir kitap çıkarma veya ünlü olma gibi bir derdi hiçbir zaman olmadı. O sadece kendini iyileştirmek için yaşadıklarını yine kendine yazdı ve onları kabul etmek istedi. Bu sırada yarım bıraktığı hukuk eğitimini de tamamladı. Mezun olduktan sonra Ahlar Ağacı'nı yazmaya başladı. Şiirlerini çok seven kardeşi Işıl, Didem Madak'ın şiirlerini yarışmaya gönderdi ve ilk kitabı olan Grapon Kağıtları, İnkılap Kitabı ve Şiir Ödülünü kazandı. Ödülünü almak için geldiği İstanbul'da yaşamaya başladı. Burada yeniden evlenen Didem Madak'ın bir kızı oldu. Kızına annesinin adını verdi, Füsun. Füsun'dan sonra hiç şiir yazmadı. 2011 yılında 41 yaşındayken kolon kanserinden hayatını kaybetti. Füsun henüz 3 yaşındaydı. Hayata Füsun'un hem annesi hem de kızı olarak veda etti. Kızı Füsun'a şöyle seslendi. Canım kızım, sana mektup yazacağım çünkü artık başka bir şey yazamıyorum. Bu konuda pek de dertli değilim doğrusunu istersen. Sen bana belki bugüne kadar yazdığımdan başka türlü bir yazı yazmayı öğretirsin. Kendimi bir sonbahar ağacı gibi hissediyorum. Mutlu bir sonbahar ağacıyım ben. Yere düşen yapraklarımı eğilip topluyorum. Saçıma tutuyorum. Bakın, yakışmış mı diye soruyorum. Sonra yaprakları havaya savuruyorum. Ben iki kişilik bir kabilenin M isimli kölesiyim çünkü sen acıktığında M diye ağlıyorsun. Ve bu ismimi seviyorum reis. Canım kızım, cehaletimden şair oldum. Annesizlikten. Sen sakın şair olma.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz. sadece ikimizin uyandığı.

Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz, limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen 3 yıl boyunca. Havı dökülmüş yerlerine yüzümün, büyük bir aşk yamadım. Hayır, yüzüme nur inmedi, yüzüm nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse, tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse, gözyaşlarım. Saydım, insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı, ki uçlarından çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı,

Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardüsen bile olduğu için de kaybolduğum. İnsan kaybolmayı ister. Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak, uzaklar da aşktan anlar bayım. Süt içtim acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen 3 yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters, bir düz kazaklar ördüm. Haruşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafını anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır. Ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya, işte orada durun bayım. Islak, unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı aşk bilir yalnız.

Sevgili anneciğim, binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda. Kocaman bir dağ lalesi gibi ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran. Şimdi mucizevi bir yerdeyim, mucun ucuz evinde. Sanki mürekkebi rutubet olan bir kalem, duvarlara hep senin resmini çiziyor. Dili geçmiş zamanda birçok resim. Hep gülümsüyorsun. Aklının ortasında mavi bir yıldız varmış gibi ve o yıldız karanlık bir Şubat akşamında durmadan soluyormuş gibi. Neşeli bir şehre benzerdi senin sesin. Bazen ölmek istiyorum beni yeniden doğurman için. İri, ekşi bir vişne tanesi gibi. Kış başında bir ton kömür yağarlardı kapıya. Bazen görülen rüyalar gibi kapkara bir ton rüya çıtırdarken sen kar yağmadan önce başkaydın, kar yağdıktan sonra bambaşka. Sanki hep blue çağındaydım. Kuşlar zapt ederdi her yeri sabahları. Binlerce kez söylerlerdi söyleyeceklerini. Bizim hiç anlayamayacağımız bir şeyi senin şarkıların aç kuşlara buğday saçardı. Kediler yüz yuvarlak dururdu karın ortasında. Kar manzaralı bir resmin ortasında durur gibi. Gri kediler sarmıştı etrafımızı, gri dağlar. Bir tek senin çocuklar üşüyecek rengi saçların vardı. Ben bu eve mucun ucuz evi diyorum. Yokluğunda böyle oldum. Mucize öldükten sonra buraya taşındım ve inan muc bu evi bana çok ucuza verdi. Yaşasaydın hayatının ortasına güller yağan bir adam olsun isterdim babam. Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim.

0: Mısır tarlaları hışırdıyordu ve kalbimde çıngıraklı yılan sürüleri diye başlayan bir çocuk romanında. Şalına sarındığın toprağa sarınır gibi erken öleceğini biliyordum, bana bırakmak için acımasız ölü anne sesini. Şimdi mucizevi bir yerdeyim. Zaman bir salyangozun vücudunda yaşıyor burada ve çok ağır ilerliyor. Yüzümdeki çillerden başka isyan eden biri yok hayatımda. Not: ölen her kadın için bir şiir yazdım. Onları Muca evin karşılığında verdim. Çok ucuza. Artık bütün üzgün oluşlarımın adı anne.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

İki sigaram kaldı bu gece için Maviş anne. İki muhabbet kuşum. İki kendim varmış Maviş anne. Biri benmişim, biri mutsuz. Ben ölürsem Maviş anne, mutsuza kim bakacak? Dünyaya bile bir dünya anne lazım. Biri sen ol Maviş anne, biri ben. Dünyanın bütün sabahlarına iki bilet al da birlikte gidelim Maviş anne. Bana da kendi serüvenimden bir yer ayırt. Şefkat'e söyle o da gelsin. Özledim onu. O da gelsin saçlarıma dokunsun. Bilir misin? Büyüler bile ninniyle büyür. Temiz kokan pazen gecelikler, şehriye çorbası, hepsi ninniyle büyür. Bilir misin Maviş anne? Ben çekindiğim her fotoğrafta defolu bir kelebek gibi çıkarım. Mavi kareli gömleğiyle hatırladıkça babamı, kırpıp kırpıp fotoğrafları döküyorum başımdan aşağı. Sanırım ben az solist oldum Maviş anne. Şimdi mutluyum. Geçmişini mi yok ettin kızım diye soran bir babadan kurtuluşumu kutluyorum. Babama söyle, o gelmesin Maviş anne. Birileri mutsuzsa, mutsuzlara nergis yolla. Bir kırmızı battaniye, onlara bir mutluluk çadırı yolla. Sonra belki ben de gelirim. Kuşlarımı da bırakayım gitsinler. Dışarıda ölürler mi sence? Postacı mektup bile getirmezse onlardan. Ben bir anne gibi ağlarım sonra. Bırakmayayım. Gitmesinler bari Maviş anne. Ölürler yazık dışarıda. Onlar birer yıldız olursa, biri mavi biri yeşil, ben onlara bakarım Maviş anne. Kalbimi de büyüttüm sonunda. Artık bazen gözlerime tırmanıp bakıyor sokağa. Kirpiklerime tutunuyor o ince parmaklıklara. Öyle çok büyüdü yani, görsen şaşarsın. Kalbim sanırım büyüyünce sokaklarda ağlayan biri olacak. Rezillik yani Maviş anne. Kalbim komik kaçacak. Kaçmaması için sen en iyisi kalbime de benim serüvenimden bir yer ayırt. Aman mutsuz bir yer olmasın. İki sigaram kaldı bu gece için. 100 yıl yetecek çocukluğum. İki muhabbet kuşum. Biraz da ateşim var. Dua ediyorum ateşe. Vazgeçsin diye beni yakmaktan bu gece. Dünyanın bütün sabahları için iki bilet al Maviş anne. Aman umutsuz bir yer olmasın. İki kendim varmış Maviş anne. Biri benmişim, biri mutsuz. Ben ölürsem Maviş anne, mutsuz için dünyanın bütün sabahlarına bir bilet al. Ben ölürsem mutsuza iyi bak.

0: Muhabbet kuşumuz öldü. Arkasında uçuşan tüyleriyle mavi bir sonbahar bırakarak. Biliyorsun ölüm mavi boş bir kafestir kim zaman. Acıyı hangi dile tercüme etsek şimdi yalan olur Pollyanna. Uyuyamadığım gecelerin sabahında göz atlarımdan mor çocuklar doğardı. Mor çocuklarıma ninni söylerdi sabah ezanları. Fırtına ters çevrilen şemsiyelere benzerdi. Duaya açılan avuçlarım, avuçlarıma kar yağardı kimi zaman tipi. Kaç kere avuçlarımda mahsur kaldım. Bir kış geçti Pollyanna. Ben hep mahzun kaldım. Kocaman bir kardan adam yaptı içime bir çocuk şair. Tuhaf şarkılar mırıldanarak. Şiirime kenar süsü olsam ben, bir kenar süsünün gülü olsam ben, sarı deftere tuttuğum bir günlük aşk olsam ben.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

0: Evet sevgili dostlarım, bugün de programımızın sonuna geldik. Fakat mesajlarınız var, hemen okuyalım. Tuba Hanım, programınızı iple çekiyorum. Bizi şairler hakkında bilgilendirdiğiniz ve ufkumuzu açtığınız için teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Funda Ayşe Cindoruk, çok teşekkürler. Didem Madak şiirleriyle yine içimize dokundunuz. Bu kıymetli yayın için gönülden teşekkürler demiş. İknur Döle'ye çok teşekkür ederiz. Merhaba hanımefendi, vallahi ben ne yazacağımı şaşırdım. O kadar değişik duygular içerisindeyim ki yine söyleyelim, ne hayatlar var zaten, şiirlerinin sözleri duygularını tam anlatmış demiş. Ayşe Hanım'a çok teşekkürler. Çok keyifle dinlediğimiz bir programdı. Ağzınıza sağlık Tuğba Hanım, Esra, Zeynep. Evet dostlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Didem Madak'ın şiiri bittiğinde aslında bir sessizlik başlar. İnsanın içine çöken ama kaçmak istemediği bir sessizlik. Çünkü onun dizeleri bize şunu hatırlatır. Kırılmak, eksilmek, yorulmak hayata dahildir. Ve yine de sevmek mümkündür. Dostlarım, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haftaya buluşmak duasıyla. Hoşçakalın.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de

0: bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
5: Değerli dostlar, 2 tane insanı şurada bir saat oturun, çayınız kahveniz bizden diye bir kanepenin üstüne oturtsanız çok zor 2 saat sonra onların tartışmadığını görebilirsiniz. Öyle yaratmış ki Allah bizi, bir arada durduk mu muhakkak birbirimizi zedeleriz. Üst üste konmayan yumurta gibiyiz. Hatta ve hatta sevişmek, mutlu olmak, birbirimize gülücükler dağıtmak için bir araya gelsek, o bir aradalığımız bile bizim için sorun oluşturur. Öyle koysan gene alttakini eziyor. Böyle koyuyorsun, alttakini eziyor. İnsan demek öbür insanla bir arada dururken sorun demektir. Mesela bir gelin yeni gittiği evinde işte kaynanamla aram açılmasın diye ilke kararı alsa, işte kaynanasının oturduğu yerde oturup şöyle hep kaynanasına baksa, canım anneciğim bir emrin var mı gibi. 2 saat sonra ne diyecektir kaynanası? Kız sen burada oturmak için mi geldin? Git mutfakta bak, yapacağın işleri yapsana. Orada oturması, yani kaynanama hürmet edeyim diye oturması sorundur. Öbür günde hiç kaynanamın yanına oturmayayım, kızıyor bu kadın, hep mutfakta bir şeyle uğraşsa ne diyecek? Sen mutfakta niye uğraşıyorsun? Benim yüzüme görünmemek için. Bu kaynanada da böyle, kaynatada da böyle. Bir öğrenci öğretmenin önünde hiç çıt çıkarmasa, öğretmen bana bir şey demesin diye, uyuyor musun be, İlgilensene dersle der. Zavallı çocuk, öğretmen beni akıllı zannetsin diye 2'de 1 parmağını kaldırsa, çivi mi var oturduğun ya da rahat otursana der. İnsanoğlunu topraktan başka bir şey tatmin etmiyor. Toprakta hiç itiraz yok. Üstüne kar yağdı, toprak yarıldı, kuraklık oldu, sulu oldu. Orada herkes memnun. Daireler mükemmel orada. Orada şikayet yok. Öbür türlü insan sürekli memnun olmuyor. Sürekli memnuniyetten. Bir anlığına çok harika, çok güzel. 1 saat, 2 saat, işte bilemedin, duruma göre 1 gün, 2 gün. Bunun en güzel örneğini söyleyeyim size. Biraz durumu iyi olan Anadolu'dan İstanbul'a gelmişler. İlk işleri nedir? Köyde güzel bir ev yapmak. Baba toprağı. Ya da onun köyünü andıran, mesela Karadeniz'den geldiyse işte Beykoz'da güzel bir ev yaptıracak. Orası da ormanlık, oraya benziyor ya. İşte daha böyle Orta Anadolu'dan geldiyse Çatalca'da, düz arazilerde böyle. O işte baba toprağı, biz köyden geldik filan. Bakıyorsun İstanbul'daki evinin kat kat değerinde bir masraf yapıyor. Bir yazlık yapıyor. 1 sene ailece oraya. 2. sene

oraya. Üçüncü sene giden yok, kalıyor orada. Yok çocuklar gelmedi de bu sene iş rastlamadı gibi mazeretler. Üst üste yazlık bile insanı memnun etmiyor. Yani yazlık bile o kadar para döküyorsun ya, 5-10 sene git üst üste bari. O insanoğluyuz. Sürekli bir şeyden memnun olmuyoruz. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Bir vadi dolusu altını olsa öbür vadiyi arar. Bir daha al, üçüncüyü arar. Tiniyetimiz böyle bizim. Ama bir el arabası toprak buldu mu rahat. Üstüne atacaksın toprağı yalnız. Toprağın üstündeyken insan kaşınıyor. Altına indi mi bütün kaşıntıları bitiyor. Sistem böyle, böyle yaratmış Rabbimiz. Kardeşler, bu söylediğim sözlerin elbette ayet değil, ayetle başlamadım sözüme. Ama ayet gibi, hadis gibi ispat edecek belgem var. Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma Allah'ın peygamberlerden sonra en çok sevdiği birinci ve ikinci insandılar. Peygamberin önünde iki saat üst üste boş oturdular, kavga ettiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum ve radu anh diyor Allah. Allah onlardan memnun, onlar Allah'tan memnun. Bu kapasitede insanlar Peygamber aleyhisselamın önünde kılıçlarını birbirine çektiler. Bir arada fazla durdular. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın hilafeti günlerinde çok büyüdü İslam devleti. Yönetici bulma sıkıntısı çıktı. 20 senede 100 kattan fazla büyüdü. İnsandan fazla toprak kazanımı oldu. Hazreti Osman bir miktar açılımı durdurmayı düşünmüş. Yani yok, nasıl yöneteceksin? Amr ibn-i As radıyallahu anh, o da başka bir sahabi, demiş ki bak ya emirel müminin, oturduğu köyünde duran Müslüman da olsa derttir. Bu insanları şehirlerde tutma, sal gitsinler, fethetsinler sağa sola demiş. Elhak Hazreti Osman bu öğüdü dinlememiş. Sonra o yerinde oturanlar önce Osman'ı öldürdüler, sonra Hazreti Ali'yi öldürdüler, hala o kan akıyor. Yerinde duran insan dert. Bu kim için geçerli? Ashab-ı kiram için, ondan sonra için, anadan doğmuş herkes için geçerli. 9 ay karanlık bir yerde bekliyor insan, çıkınca gülmesi lazım değil mi? Elhamdülillah o karanlıktan kurtulduk, Ebe Hanım bizi kurtardı diye. Hiç gülerek doğan çocuk var mı? Rahat ettiği için ağlıyor. İnsanoğlunun temel karakteri bu. Zaten gülerek doğsa bir çocuk, onu hemen küveze falan koyarlar, bu yaşamayacak diye. Ağlamak karakteri insanın. Rahat ettiği için ağlıyor ama. Rahat ettiği için de ağlıyor. Her halükarda kardeşler, insanın derdi bitmiyor. Ama hiçbir insanda derdin kaynağı olarak kendisini görmüyor. Hep başkası. Hep gelinler kabahatli. Hep damat ahlaksız çıkar. O taraftan baktığında da kaynana demek bela demek, kayınpeder demek bela demek. İki ortağı konuştur, hep öbür ortak hain. Hep batırdı şirketi. Bu mübarek yatırımcı. Bu tuttu mu altın oluyor, öbürü tuttu mu demir oluyor. Hep böyle. Baba ile oğul bir araya geldiğinde babalar canavar zaten. Gaddar, merhametsiz. Babanın penceresinden baktığın zaman biz ne evlattık, bu hain. Bunlar düşman. Biz evliyaydık. Babamızın önünde evliyaydık. Kaldırsan babasını mezardan, onun hakkındaki kanaatleri sorsan aynı sözler. Hep yukarısı aşağı sitem ediyor. Hep aşağıdan yukarısı kalksana yukarı ezdin beni diyor. Bu dünyanın gereğidir. Sahabi de olsan böyle, genç de olsan böyle, yaşlı da olsan böyle. Bu hayatı böyle yaşamak imtihan denen şeydir zaten. Bu standartlarda yaşayıp Allah'ın rızasını kazanabilenler cennet kazanacaklar. Bir kul çıkıp ya Rabbi bana belalı bir kaynana, belalı bir kaynata, huzursuz ahlaksız bir damat, kötü bir gelin,

çok kötü çocuklar verdin. Bizim caminin imamı da iyi değildi. Onun için biz kavga ettik. Onun için Müslüman olmadık diyebilir mi bir insan? Papaza kızıp oruç bozma hakkı var mı Müslümanın? Bireye kızıp yorgan yakma hakkımız var mı? Bir cami bile gösterebilir misiniz ki? O camiden 20 kişi çıkıyor, 20'si de Allah razı olsun imamımız peygamber vekili bize namaz kıldırıyor desin. İki kişi diyordur, onlar da imamla çay içmeye gitmişlerdir biraz önce onun için. İmam onları çaya çağırmıştır. Ya da imam onlara sürekli çaya gidiyordur. Maşallah ya, çok iyi bir hoca. Aynı safta namaz kılan öbürüne sor. Ne edeceksin kardeşim, evde de namaz kılınmıyor. Mecbur geliyoruz işte. İnsanoğlunun rızasına ulaşmak rızık dağıtan meleklerin de becerebildiği bir iş değildir. Tamam der. O cümlesi bitmeden hayır demek için ama. Tamam tamam ne zamana kadar? Elindeki lokma bitinceye kadar. Değil dün yediği, sabah yediğini bile yok sayıyor. Nasıl insanın yediği en mükemmel yiyecek midesine indiğinde pislik statüsüne düşüyor, insana verilen iyilikler de onun beyin mekanizmasında midedeki, bağırsaktaki gibi oluyor. Eğer bu böyle olmasaydı, yoktan var olmama neden olan annemin ayaklarını öpmeye doymamış olmam lazımdı. Ben sıfırken, sıfırdım. Hiç yoktum. Ben diye bir şey yoktu bu dünyada. Hiçbir şey değildim ben. Dünyaya gelmeme Allah iki kişiyi sebep yaptı. Biri babam, biri annem. Onlar olmasa, sebep olarak Allah onları çıkarmasaydı ortaya, ben diye birisi olmayacaktım. Dolayısıyla hayat güzelse, dünya güzelse, para kazanmak güzelse, oturup çay içmek güzelse, denizde yüzmek güzelse, konuşmak güzelse, dinlemek güzelse, cennete girmek güzelse, hepsi annem babam sayesinde oldu. Onlar bana para kazandırmadılar belki. Belki bana harçlık bile vermediler. Ama cebi dolu bir adam olarak yeryüzünde dolaşmam onların beni doğurması sayesinde oldu. Dolayısıyla param, servetim, güzelliğim, yakışıklılığım, her şeyim, sevgim, nefretim, cennetim, cehennemim, her şeyim onlar benim. Her şeyim onlar. Nasıl ben 25 sene sonra, 30 sene sonra varoluş sebebim olan annemi babamı yok sayabilirim? Onların oturmadığı bir sofraya oturabilirim. Onlar gitmeyeceksin İstanbul'a dediği halde kamyona eşyalarımı koyup götürebilirim. Nasıl onları ezebilirim? Ezerim. Çünkü onlar da babasını ezmişlerdi. Ahiretim gider, dünya güya bana kalır. Halbuki dünyada kalmaz. Anne babanın ahından sonra dünya çöplük bile değil artık. Ama bunu yapabiliyor muyuz insanlar? Yapıyoruz. Neden? Çünkü Allah'ın en büyük kanunlarından biri sürtüşme kanunudur. Sürtüşmeyen insan yoktur. İlla sürtüşeceksin. Annen babansa sırada anne babayla. O onlar öldüyse karıyla sürtüşürsün. O da yok, gelin ne güne duruyor. O da yok, alt kattakini rahatsız et. Bir şey yap, boş durma. Bu temel karakteri insanoğlunun. Peki yaratılışımızda bir formül hatası mı var bizim? Mesela belli bir kimyasal maddeyi koymayı unuttu Allah. Onun için mi böyle hep huzursuz işler yapıyoruz? Hayır. Böyle yarattı Allah. Bilerek, bir plan gereği, imtihan gereği ve sonunu hesap ederek Allah böyle yaptı. Bir bildiği var, bir hikmeti var. Bu hikmetinden dolayı tipimize itiraz edemiyoruz. Çok huysuzluğumuza, geçimsizliğimize rağmen kardeş kardeşle kavga eder mi? Öldürür bile. Allah mı böyle diledi? Öyle yaptı ama öyle dilemedi. Öldür demedi. Öldürecek sinir sistemini kafana koydu. Bir de el freni koydu sana ama. Sonra yokuştan inerken 4. viteste inme dedi. Kurallara uysaydın. Yokuşu inerken düşük viteste inseydin kardeşine çarpmazdın, vurmazdın onu. Sen rampadan inerken çıkarken aynı vitesi kullanırsan bir şey olmaz. Ama çıkarken 3 ile çıkabildiğin

İn bir rampayı inerken 5 ile inersen sana fren sistemi de dayanmaz, araba da dayanmaz, ruh da dayanmaz, ölür gidersin. Her halükarda bizi bu mantalite içerisinde yaratan Allah'tır. Kimsenin sinirinde bir yanlışlık yok. Çok sinirli adam, o sinirli adamdaki senin gözüne çarpan yanlışlıklar çok ılıman dediğin adamda öbür tarafta var, merak etme sen. Hepimiz aynıyız aslında. Hepimiz aynıyız. Hepimizin cenneti aynı, imtihanı aynı, akıbeti yaptığımız şeyler açısından dolayısıyla aynı. Bizim sinirlimizle sinirsizimiz arasında fark yok. Ha birimiz ikide bir kaldırıp baldır küldür tokat atıyor, ondan sonra gel çay içelim diyorsun, çay içiyor. Öbürü hiç kızmıyor görünüyor, 20 sene sonra bile senden intikam alıyor ama. Onu içine bir gürgen fidanı gibi, böyle çınar fidanı gibi dikiyor senin. 20 sene önce işte top oynarken ona çember takmıştın, onu bir kenara yazıyor. 20 sene sonra senin oğlun oluyor, ondan intikam alıyor. Sen zannediyorsun ki bu yumuşak. Yok, sinirli adamdan daha fazla zarar verdi sana, anlayamadın bile onu. Hepimiz buyuz. Peygamber aleyhisselamın hanımları da olsak buyuz. Şimdi kadınlar hani birbirini çekemezler, birbirleri hakkında konuşurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları da aynı işi yaptılar. Ne yapmadılar ki Efendimiz aleyhisselama? O onların değerini düşürmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulan bu kadınlar beni bile üzdüler demedi ki. Ne buyurdu? Ne buyurdu? Bunlar eğri bir kemikten yaratıldı. Düzeltirsen kırılır, böyle idare edeceksin bunları buyurdu. E hadis, idare etmek sanat. Vay be, bu eğriyi düzelteyim denmez. Camın eğrisi düzelmez çünkü. Camın eğrisini düzeltirsen elin yara bere olur. Böyle eğri böyle idare edeceksin. Sen dost doğru musun sanki? Ama başta ne dedik? Ortada bir yanlış aranacaksa hep yanlış karşıda, asla bizde olmaz. Bakma insan olduğumuza, meleğim ben. Yürüyen melek mübarek. Hep öbürü. Hep evlat kabahatli. Hep baba kabahatli. Ortak hainin teki zaten. Çiğ süt emmiş hain. Hep o ortak. Hep komşular berbat. Bu sadece arştan düşmüş, yanlışlıkla o apartmana girmiş. Apartman cehennemden çıkma insanlarla dolu. Sokak zifiri cehennem bataklığı. Bu işte melaike-i kiramdan biri rahmet için o mahalleye rastlamış. Hiç gülmeye gerek yok arkadaşlar. Buyuz. Buyuz. Ya şirketimizde böyle bir sıkıntımız var. Mesela bir iş yerinde işçiyi konuştur. Vallahi bizde doğru dürüst çalıştığımız yok. Patron da pintinin teki zaten. Diyen işçi mi var? Yok. Bizi burada köpek gibi çalıştırıyor adam. Köle miyiz neyiz belli değil. Ay başına geldi mi? Şöyle böyle. Dön patron beyden dinle aynı manzarayı. Ulan işe gelirken böyle değildi bu adam. El ayak öpüyordu. Şimdi patron oldu burada ya. Herkesin atma yeteneği çok yüksek. Toplama, çekme yeteneğimiz yok maalesef. Menfaatimiz varsa çekeriz tabii, ayrı bir konu. Her halükarda kardeşler, bu anlattıklarımdan şunu söylemek istiyorum. Biz böyleyiz ya. Böyle olduğumuz için Allah böyleliğimizin düzeltilmesini bizden istiyor. Nasıl? Hayya alassalah. Salaha gelin. Salaha gelin diyor, değil mi? Ne demek salaha gelin? Kurtuluşa gelin. Barışa gelin. Güzelliğe gelin demek. Aynı şekilde iki müminin arasını da ıslah edin diyor. Fe aslihu beyne ahaveykum. Hayya alassalah diyen Allah, fe aslihu beyne ahaveykum. Kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor. 70 yaşında bir amca kardeşini ziyarete gittiğinde kardeşinin oğluyla tartışması olduğunu gördüğü halde o evden, o işe müdahale etmeden çıkıyorsa eğer, yani yeğeniyle kardeşinin kavgalı olduğunu, konuşmadığını bildiği halde o evden çıkıyorsa herhangi bir müdahale yapmadan usulüne uygun olarak,

0: yoldan geçerken hayy alessalah diyen müezzini duyduğu halde o hayy alessalah davetine icabet etmeyip hiçbir şey yokmuş gibi, camiye çağıran yokmuş gibi çekip giden adam gibidir. Nasıl Allah namaza gelin dediyse kardeşlerinizin arasını da düzeltin dedi. O da Allah'ın emri. Bu da Allah'ın emri. Sıla-i Rahim yaptın. Gittin, baktın ki evde bir sessizlik var. Ya bu evde 3-4 tane çocuk vardı. Sen 60 yaşında adam, bu çayları sen niye getirdin? Bırak ya, bu dünyada kimseye muhtaç olmayacaksın. Ne demek kimseye muhtaç olmayacaksın? Nerede senin çocukların? Defol gitsin. Ha bir dakika, bu çayı geri götür. Ben bu evde çay içmem. Evladına lanet eden bir adamın çayı içilmez. Desene. 15 yaş büyük bir abi olarak o da senden çekinsin. İşte başlasın abi, bildiğin gibi değil ya. Şöyle ettiler, böyle ettiler. E sen de toparlayıp bir dakika ya, ben o çocuğu alayım geleyim deyip el öptürüp barıştır da Allah'ın rızasını kazanıp gitsene oradan. Kardeşler, bir hadisi şerif söyleyeceğim. Hepimiz kendimize bundan iman dersi çıkaracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatını hatırlıyorsunuz. Yaklaşık 50 günden fazla, yani yataktan çıkamayacak kadar sıtmalıydı. Son bir haftasında da hiç yatağından kalkamadı. Baygın vaziyette son 2 günü geçti. Ayıldığında ne sordu? Çok ateşim mi var, tansiyonumu ölçün mü dedi. Ayılır ayılmaz sorusu neydi? Namaz. Ezan oldu mu? Namaz oldu mu dedi. Tuttular iki sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ellerinden omuzlarını aldılar. Sedyelik halde getirirken tekrar bayıldı. Tekrar yatağına geri götürdüler. Ayıldı. Namaz kılındı mı dedi. Seni bekliyorlar ya Resulullah dediler. Kalkmaya çalıştı, kalkamadı. Ebu Bekir'e söyleyin namazı kılsın dedi. Hatırlıyoruz bu sahneyi değil mi? Resulullah demek namaz demek. Resulullah demek cemaat demek. Evinde namaz kılmamış hiç. Böyle bir peygamberin cemaate geç kalma nedeni ne olabilir arkadaşlar? Sahabinin biri demiş ki ya Resulullah demiş. Kuba'da hani ilk Cuma namazının ilk hicret esnasında ilk mescidin yapıldığı, Kur'an-ı Kerim'in temiz insanlar orada oturuyor dediği yer Kuba. Hacılar ziyarete gidiyorlar hani. Kuba'da Müslümanlar bir meseleden dolayı tartıştılar. Birbirlerine taş attılar, kavga ediyorlar diye haber edilmiş. O da aleyhissalatü vesselam Efendimiz durmayın hemen gidelim onları ıslah edelim, barıştıralım buyurmuş. Gitmiş. Bilal radıyallahu anh öğle ezanını okumuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri gelmemiş. Beklemişler. Kindi yaklaşmış, gelmiyor. Namaz vakti geçiyor. Bilal Ebu Bekir radıyallahu anh'a diyor ki bu namaz kaçacak, bari gel namazı kıldır diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh namazı kıldırıyor. İki defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaate gelemedi. Birisinde kalktı namaz diye bayıldı, tekrar düştü. Ondan sonra zaten akşamı bulmadı, vefat etti. Biri de bu. Nere gitti? Kavga eden iki Müslümanı barıştırmaya gitti. Kavga eden iki Müslüman kim? Kim? Le mescidun ussise alet takva min evveli yevmin hakku en tekume fihi. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين آيات. Şu tertemiz takva duyguları üzerine kurulmuş mescit ey peygamber senin namaz kılman için uygun bir mescittir. Kuba mescidini tarif ediyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: O mescidin köyünde tertemiz imanla yaşamayı isteyen müminler vardır diyor Allah. Onları Allah seviyor diyor. O Allah'ın sevdiğini söylediği Müslümanlar birbirlerine taş atıp kavga etmişler. Neyi gösteriyor bu? Ayetle Müslümanlığın tescilli, üstelik seni Medine'deki mescit gibi öven ayet var. Le mescidun ussise ala takva. Müttaki müminlerin kurduğu mescit Allah diyor. Takva ehli bir insanın kurduğu mescit. O mescitteki sabah namazını kılmış insanlar, senin bahçen önce sulandı, bizim bahçenin suyunu niye kestin diye kavga ediyorlar. Birbirlerine taş atıyorlar. Kılıçlarını almak üzere eve gidiyorlar. Mahalle kavgası olacak. 5 kilometre ötede Peygamber Aleyhisselam'a haber uçuruluyor. Kalkıyor Peygamber, saat 9 gibi onları barıştırmak için gidiyor. Öğle namazı vakti oluyor, geri dönemiyor. Kindi sıkışıyor, geri gelemiyor.

Ne iş yapıyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Ne ile meşgul? Hayatında cemaat kaçırmamış peygamber. Ne ile meşgul? Kur'an-ı Kerim'in temiz dediği insanların kavgasını ıslah etmekle meşgul. Bu ne enteresan bir vazife ki, cemaati kaçırmasına, öğle namazını neredeyse kaçırmasına sebep oluyor. Başka bir örneğe dikkat ediniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir defa ayakta bevletmiş. Bir defa. O bir defanın nedeni ne biliyor musunuz? Genelde tuvalet ihtiyacı için şehrin dışına açık alanlara gidiyorlardı. O zamanki usul öyleydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kavga eden iki aileyi barıştırmak için Medine'den çıkmış. Ha barışın, ha barışın, ayaklarına peygamber gelmiş, nazlanıyorlar. Yok o hakkımı verdi, vermedi. Böyle tartışma büyümüş derken abdest ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı sıkışmış. Bırakıp gidememiş. O kadar sıkışmış ki normal tuvalet yapılacak yere gittikten sonra çömelmeye vakit bulamamış. Bukhari'deki hadis-i şeriften öğreniyoruz ki hayatta bir defa ayakta bevletmiş. O da ne için? En önemli sünnetlerinden birisini kendisi niye terk etmiş? İki Müslüman aileyi ıslah etmek, barıştırmak için Müslümanlar düzelsin, kavgasız bir toplum olsunlar diye uğraşmak için tuvalette oturmaya vakit bulamayacak kadar zaman kullanmış. Bakınız kardeşler, burada nereden bahsediyorum? Islah kelimesiyle hayye alassalah'taki kelime aynı kökten geliyor. Müslümanlar kavgalı iki Müslüman seyredemezler. Dede çocuklarının kavgasını seyredemez. Müdahale etmek zorundadır. Bu müdahaleyi Kur'an-ı Kerim pataklayın, vurun kırın diye ileri de götürüyor. İki Müslüman kavga ediyorlar. Siz hakem oldunuz, barıştırmak istiyorsunuz. Haklıyı anladınız, haksızı da anladınız. Haksız azgınlık yapmaya kalktı. Allah-u Teala ne buyuruyor? فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي. Hakeme itiraz edeni tartaklayın buyuruyor. İslam'ın, Müslümanlığın kavgaya tahammülü yoktur. Şeytanın elindeki en büyük koz Siyonizm değildir. Şeytanın en büyük silahı dövüşen iki Müslümandır. Kavga eden iki Müslümandır. Onlara yaptığı yatırım Siyonizme yaptığı yatırımdan daha güçlüdür. Çünkü Siyonizmin önündeki Müslüman öldürülse şehit olur, kalsa gazi olur. Ama dövüşen iki Müslümanın öldüreni de öleni de cehenneme girer. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki iki Müslümanın arasını açmaya sebep olmak, cümleyi iyi anlayalım, İki Müslümanın arasını düzeltmek ne kadar sevaptır diye bir soru soralım biz. İki Müslümanın arasını düzelttik, bunun sevabını merak ediyoruz. Tersten cevap veriyor. Buyuruyor ki iki Müslümanın arasını açmak, açacak iş yapmak kökten tıraş etmektir buyuruyor. Usturayla tıraş etmektir. Ne demek kökten tıraş etmek? Kendisi açıklıyor. Bakın bakın, sakal tıraşından bahsetmiyorum ha, din tıraşından bahsediyorum diyor. Ne demek istedin ya Resulallah? Din tıraşı ne demek? Eğer iki Müslüman, gelinle kaynana, babayla oğul, iki ortak, iki komşu, senin fiskosun, yanlış söz taşıman, söylenmemesi gereken bir sözü söylemenden dolayı tartışmış, birbirlerine selam vermez hale gelmişlerse eğer, sen dinini kökten tıraş ettin. Ne demek tıraş ya Resulallah? O güne kadar yaptığın ibadetler, verdiğin sadakalar, kıldığın namazlar, başında büyümüş saç gibiydi, usturayla saçını kökten döktüğün gibi o gün Allah senin amellerini kökten bitirdi. Gitti sadakalar, gitti okuduğun Kur'anlar,
iki müminin arasının açılmasına sebep oldun. Dön bu formülü pozitif tarafından oku, iki Müslümanın arasını düzeltmeye vesile oldun. Becerdin, düzelttin. 40 yaşındasın, 40 sene ibadet etmiş gibi Allah sana sevap yazıyor. Çünkü hayy ala salah diyen Allah, fe aslihu beyne ehaveykum, kardeşlerinizin arasını düzeltin diye tembih etmişti. Bunun için kardeşler, Allah'tan korkan, mahşere çıkacağına iman eden, hesap vereceğine iman eden, girdiği bir evde, girdiği bir iş yerinde tartışan, kavgalı iki Müslümanın durumunu düzeltip düzeltemeyeceğine baksın. Eğer gücü öyle bir kavgayı düzeltmeye müsait değil, sen o evin damadısın mesela, o evde aile büyükleri arasında kavga var, damat olarak o evden olmayan birisi olarak bir şöhretin de yok, zengin de değilsin, fabrikan da yok, sarı taksiyle gitmişsin ziyarete kayınpederini, seni kim takar? Yani diyelim ki mesela korumalarınla filan gittin ya da işte bir devlet makamında bir görevin var, belediyeden iyi ihale alan bir şirketin filan var, sen mübarek insansın, ona bir itiraz yok, seni herkes dinler iş bitene kadar, işin bitene kadar herkes dinler. Her halükarda eğer doğal olarak, örf olarak senin o olaya müdahale etmen mümkün değilse Allah'a sığın kaç, oraya rahmet inmiyor çünkü. Ziyaretini yap, çay may içmesen daha iyi olur, onun çayında da şifa olmaz, bereket olmaz onda, lazım değil. İş bul kendine, acil beklet, ara sıra çaldır telefonunu filan, aradılar beni de kalk git. Rahmetsiz ev o. Dövüşen Müslümanlara rahmet yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gece Kadir gecesinin ne zaman olduğunu Allah ona ilham etti. Filan gece Kadir gecesidir anladı. Çok mutlu oldu. Mübarek yüzünden mutluluklar uçtu. Hemen çıktı, üstünü giyindi. Ey Müslümanlar, yarın gece Kadir gecesidir diyecekti. Tam çıkınca o mescitte iki Müslümanın tartıştığını gördü. Kavga ediyorlardı. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ya sadece şöyle etti, böyle etti diye birbirlerini şikayet ettiler. Güya biz şimdi var ya, biz olsaydık peygamberin yanında var ya, hiç parmaklarımızın ucuna basarak yürürdük zannediyoruz. Öyle değil arkadaşlar. Orada olsak ne çek kavgası yapardık biliyor musun? Ne dövüşler, ne araziler. Orada belki de haftanın futbol skorlarını bile konuşurduk. O zaman yoktu futbol, da konuşmuyordu ashab-ı kiram. Zannetmeyin kolay bir şeydir peygamberin huzurunda yaşamak. 3000 kilometre mesafeden gidiyorsun da onun kabrinin huzurundan cep telefonuyla gelinine kızına telefon ediyorsun. Sen demek ki onun sağlığında olsan cep telefonundan ateri bile oynardın. Öyle yani, ashab-ı kiramı sakın hor görmeyiniz. Zavallılar, her imtihanı onlar yaşadılar. Ayetle hadisle bize aktarıldı bu sefer. Biz zannediyoruz ki bedevi, onlar medeniyet görmüş. Osmanlı çocukları görsek peygamberine hürmet ederdik. Hiç kimse böyle bir gaflete bulunmasın, kıyamet günü perişan olur insan. Allah muhafaza buyursun. O halleriyle Allah onlardan razı oldu. Sana ne, bana ne ya? İki sahabi kavga ediyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları teskin etti. Sonra buyurdu ki, yahu dedi, ben niye çıktım evden biliyor musunuz? Niye çıktın ya Resulallah? Kadir gecesinin gününü söyleyecektim size. Bunlar kavga edince Allah ceza olarak unutturdu onu bana dedi. Hatırlamıyorum şimdi dedi. Kardeşler, 15 senedir konuşmayan bir baba ve oğul var bir evde. Ne Kadir gecesi lan? Kaç Kadir gecesi, kaç bayram gecesi geçmiş? Hepsi unutulmuş bunun. Rahmet iner mi o eve? Kayınpederle damat 10 senedir konuşmuyorlar. Bu küslük ümmeti Muhammed'e ait şey değildir. Kavga ümmete aittir. Kavga ederiz, dövüşürüz. Bir büyüğümüz gelir, barıştırır. El koyar olaya. Bizde ümmeti Muhammed kültüründe ıslah mefhumu vardır. Allah bizi kavgalıları ıslah etmekle mükellef kılmıştır. Biz her şeyi devlet mahkemesine götürmeyiz. Aile meclisinde hallederiz. Büyükler arasında hallederiz. Mahallemizin imamına götürür hallederiz. Hakem tayin ederiz. Allah en çok kavga konusu olan, en çok Müslüman

insanların kavga edeceği konulardan olan karı koca kavgalarını bile nasıl tarif ediyor bize? Eğer bir kadınla kocası geçinemiyorlarsa, bir onun ailesinden, bir bunun ailesinden, aile büyüklerinden iki kişiyi hakem yapın Allah buyuruyor. O hakemlerin verdiği karara da razı olsunlar buyuruyor. Kur'an'ın reçetesi bu. Demek ki illa olacak. Allah Teala buyurmuyor ki benim Kur'an'ıma iman edenler kavga etmezler. Böyle bir şey yok canım. Üstelik sen Kur'an'a iman ettin. Sabah namazına kalkıyorsun ya 10 defa fazla kavga edersin. Niye? Sen çünkü cennete doğru otobanda yol alıyorsun. Senin kaza ihtimalin çok daha yüksek. Öbür kafir dağda yaşıyor. Cennette gitme umudu yok. O ne kaza yapacak orada? Karşım adam ormanda oturuyor. Düz yolda değil o. Onun kaza yapması mümkün değil. Cennete giden bir binek üzerinde değil adam. Niye kaza yapsın? Nadiren o çalılıklara filan takılır da kavga eder. Ama ben Rabbime doğru koşuyorum. Ben cennete girmem gerekiyor diye son sürat Allah'ın cennetine doğru giden bir insan bir milim direksiyonu çevirirse patküt sağa sola vurur. Dolayısıyla kavga etmez Müslüman diye bir şey yok. Kavga eder, dövüşür. Ve öbür mümin seyretmez. Horoz dövüşü gibi müminin kavgası seyredilmez. Müdahale eder. Bu müdahalede elbette belli kurallar var. Yani 50 yaşında bir anneyle babanın kavgasına ilkokula giden bir çocuk hakem olarak tayin edilmez herhalde. Örf bir yaşlıların mesela kardeşlerin kavgasında iki kardeş kavga ediyorsa büyük abi baba hükmünde. Baba müdahale, baba gibi müdahale eder. Amca yaşıyorsa amca müdahale eder. Her yörenin kendine ait bir kültürü var. Yalnız batıdan gelen kültür devlete havale, savcılığa bildir kültürüdür. Ne kavga? Ben ne karıştıracağım? Ben mi kavga ettirdim onları? Yazıklar olsun. Ne demek sen mi kavga ettirdin? Sen kavga ettirmedin ama kavga etmeye devam etmelerini sağlıyorsun. Sen yakmadın, benzin döküyorsun. Burada kardeşler, bizim örfümüzdeki bir adiliği, en düşük seviyeden ahlaksızlığı vurgulamak istiyorum. Bilhassa köy kültüründe yaşayanlar, yani böyle çok muhabbet vari ortamda yaşayanlar, mesela bir baba çocuğundan sitem ediyor. Şöyle etti de böyle etti de filan anlatıyor. Camiden çıkınca arkadaşını anlatıyor. Ya da kadıncağız akrabalarından birisini anlatıyor. Bakınız şeytan nasıl benzin döktürüyor. Şimdi baba ne diyor? Dinlemiyor sözümü diyor. Yahu hiç beni adam yerine koymuyor diyor. Şimdi o da ona cevap veriyor, diyor ki yahu evlat mı kaldı dünyada, biz canavar doğurmuşuz. Ne diyorsun sen ya, benimki ondan da ne ya? Bunlara hiç mal mülk bırakmayacaksın, Kızılay'a bağışlayacaksın. Ne yapıyor bu adam şimdi? Meze katıyor. Mezesine meze katıyor. Alkolüne bir kade daha, bir miktar daha, bir kase daha ilave ediyor. Bu adam derdini sana açtı. Evladından şikayet ediyor. Veya işte gelininden, damadından şikayet ediyor. Söylenecek söz onun kinini artırmaya yönelik olur mu? Niye demiyorsun ki en azından Allah da senin günahlarını affediyor. Sen niye çocuğu affetmiyorsun? Mesela desen ki ben işte affettim onu geçen sene, gene aynı şeyi yapıyor. Cevabı nedir bunun? Seni de Allah 80 defa affetti şimdiye kadar, hala gene sigara içiyorsun. Adamın hiç olmasın kinini artırma. Tamam sen madem öyle dedin ben de onu affettim demeyecek elbette. Bir günde olmaz bu iş. Ama bir daha da kimseye öyle anlatmaz, ulan millet beni ayıplıyor diye. Çünkü biz Allah'tan korktuğumuzdan çok komşular ne der diye merak ediyoruz. Her gelen komşu, bu çocuk boşuna sen mal, araba almayacaktın bu çocuğa. Bunu niye evlendirdin sen? Buna masraf edilmezdi. Dedikçe kuduruyor adam. Dedikçe kuduruyor. Halbuki tam tersine karşılaştığı 10 kişinin 5'ini anlatmıştı. 5'i de buna deseydi ki sen de sanki evliya mısın? Ben senin gençliğini bilmiyorum. Hatırlamıyorum neler yaptık biz o zamanlar dese, adam en azından kimseyi anlatmayacak. İşte o gün de affetmeyecekti belki ama 15 gün sonra, 20 gün sonra gevşeyecekti adam. Ya bu taktik böyle. Bu Allah'ın rızasını kazanmaya daha uygun olan bir usul. Maalesef biz çok seviyesiz bir şekilde kini olan, siniri olan
ve dargınlığı olan Müslümanın

üzerine ateş döküyoruz. Çocuklar kendi aralarında konuşuyor. Babam şöyle etti, böyle etti filan vesaire. Mesela babam işte bana bilgisayar almıyor diyor. Oğlum baban çocukluğunda da pintiydi zaten. Ondan sana bilgisayar geleceği yok. Böyle denir mi ya? Bakınız İslam yalana ne kadar şiddetle düşmandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne soruyorlar? Müslüman ayağa kayıp zina eder mi ya Resulullah diyorlar. Ne buyuruyor? İnsandır diyor. İnsan. Eder mi eder? Kumar oynar mı? İnsanoğlu. O arada da şöyle bir ağaca yaslanmış efendim sallallahu aleyhi ve sellem dinleniyor. Yalan söyler mi ya Resulullah diyorlar. Asla. Onu söylemez. Müslüman yalan söylemez diyor. Müslüman yalan söylemez. Zinadan, kumardan, beter şeyden söz ediyor demek ki. Aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İki kişinin arasını düzeltmek için yalan söyleyeninkini yalan saymam diyor. Ya yalana bile müsaade ediyor Allah Teala. Niye? Yeter ki barıştır bunları. Niye çocuğa demiyorsun ki oğlum ben daha geçen babana duydum. Lan bu çocuk bilgisayar istiyor, alamıyorum, içim cız ediyor. Biraz biriktirsek de alsak. Ya bitti işte çocuk. Çocuk zaten bilgisayar istiyor. Belli ki babası da bir sebeple almıyor. Ama hiç olmasın de ki böyle böyle baban almayı düşünüyor ama herhalde bir ev taşıyacak, bir niyeti var, badana yapacaktı bu sene herhalde, öyle düşünüyor falan. Git babasına de ki sen böyle böyle çocuğu almıyormuşsun, ben bu işi gevşettim, haberin olsun de. Ya ondan sonra bilgisayar işinden 2 ay ertelesin, 2 ay rahmet insin o eve. Sonra gene çıkacak bu iş, o adam pinti. Ya bu sefer de başka bir yalan uydur, ne edeyim, yalan mı yok? Kardeşler, Hazreti Ömer'e bir adam gelmiş, karısını şikayet etmiş. Demiş ki benim karı yemin etti beni sevmiyor demiş. Allah Allah. Çağır şunu bana bakayım demiş. Çağır, kadın gelmiş. Sen yemin ettin mi bu adamı seviyorum? Ettim tabi demiş. Nasıl ettin demiş. Ya ikide bir tutturuyor. Karı sen beni seviyor musun sevmiyor musun? Ya kapat bu konuyu diyorum. Seviyor musun sevmiyor musun? Sevmiyorum demiş. Üstüne gide gide sevmiyorum demiş. Yemin et bakayım dedi. Yemin de ettim demiş. Seviyor musun sevmiyor musun demiş. Seviyorum demiş. Niye böyle yemin ettin demiş. Ben yalan mı söyleyecektim demiş. Bunalttı beni, ben de bunalınca öyle dedim demiş. Ben yalan söylemem demiş kadın. Hazreti Ömer buyurmuş ki bak kadın demiş. Bir erkekle bir kadın bir eve kapandılar mı her şey doğru yürümez o evde demiş. İnsan erkek ara sıra yalandan seni aşıkım, öbürü ben senin sizsiz yaşayamam der, bu işler böyle yürür, çok da doğru olmayın, defolun gidin buradan demiş. Yani arkadaşlar, gülmekte bir sakınca yok, gülünecek haldeyiz çünkü. Gülünecek haldeyiz. Gülünecek haldeyiz. Mübarek. Yani arkadaşlarıyla muhabbet ederken milyon yalan 1 liraya satılıyor. Kocasında evliya, asla yalan konuşmaz. Ya yalan gene deme. Sevmesen bu evde ne duruyordum de, adam teselli bulsun işte 3 gün 5 gün idare etsin öyle. Yani surat astın. Ya ne oldu filan? Seni gibi adam kaderimde varmış, ona surat astım deme kardeşim. De ki ya işte cehennemi düşünüyorum filan, ahireti düşündüm bir şeyler de. Adam da sevilsin ne takva karım var diye. Kardeşler, biz evet mükemmel, güzel, harika, Allah'ın en güzel mahluklarıyız. İnsanız elhamdülillah. Lakin bu tür defolarımız var bizim. Defoluyuz. En baştan söylediğim sözü tekrar edeyim. Deneyin. İki çocuğunuzu yan yana bir saat oturacaksınız diyeyim. Bakın nasıl oradan biraz sonra 155'i arıyorsunuz. Ya oturun çocuklar işte. Bir saat oturana bir kilo çikolata diyeyim. Bakın oturacaklar mı? Hangisinin haklı olduğunu mahkemede bile çözemeyeceğiniz 20 kavga çıkar oradan. İkişer tane sizin bu çikolatalar. Alın bölüşün de bak nasıl oradan kavga çıkıyor. Ya ikisi bir. Yok önce bu aldı, seçti iyisini. Bunların hepsi aynı. Çocukken öyleydik. Büyüyünce de böyleyiz aslında biz. Büyüyünce de böyleyiz. Şimdi çocukların üzerinden gülüyoruz. Aslında bu vida bize uyuyor. Onun için gülüyoruz. Biz de böyleyiz. Biz de böyleyiz. Bu nedenle kardeşler, şunu unutmayacağız. Bir baba evladıyla kavga eder mi? Eder. Hiçbir sakıncası yok. Eder kardeşim ya. Bir
Erkek hanımıyla kavga eder mi? Eder. Kaynanasıyla eder. Ortağıyla eder. Caminin imamıyla daha iyi kavga olur mu cami imamı? Ne güzel işte. Müezzinle zaten kavgalısın. Muhtarla biz herkesle kavga ederiz. Hiçbir şey bulamayan kendiyle kavga ediyor, saçını başını yoluyor. Kimse yoksa mesela. Gidiyorsun doktora, ne diyor sana? Çok streslisin diyor. Doktor amca, stres ne demek? Kendi kendini yemek demek. 70 yaşında emekli adam 3 gün yakaldı yakalmadı öbür tarafa. Sen niye stres yapıyorsun? Çoluk çocuk gitti ya, ayırdı onları. Ne güzel işte, kimse yok evde, huzurlu yaşa diyecek yerde sataşacak kimse olmadığı için adam kendiyle kavga ediyor. Saçını başını yoluyor. Sinirlenince berbere gidiyor, saçını sıfıra vurdu tutuyor. Yani Allah bizi böyle yaratmış. Biz istedik de böyle olmadı. Ama bunu niye böyle yarattı? Hayya ala salah diyor. Sabah namazına kalkmayacağımıza, kalkacağımıza bakıyor. Önümüzde yeğenlerimizi kavga ettiriyor. Amcalığımızı kullanıp kullanmayacağımıza bakıyor. Komşumuzu kavga ettiriyor. Hacı efendi olarak senin bu olaya müdahale edip etmeyeceğine bakıyor. Yani bu da bir imtihan. Islahla mükellefiz biz. Amcalığını yapmak zorundasın. Hocaysan hocalığını yapmak zorundasın. Köyün büyüğüysen büyüklüğünü yapmak zorundasın. Çocuklar, bu köyde ben yaşarken siz bunu yapamazsınız demek zorundasın. Ağırlık koymak zorundayız. Ben sebep olmadım ya diyemezsin. Savcılığa her işi havale edemezsin. Mümin çözebileceği işlerin savcısıdır, hakimidir. Çünkü Allah'ın emridir. فَاسْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ Kardeşlerinizi barıştıracaksınız. Ben hiç kimseyle kavga etmedim deyip huzurla Allah'ın önüne gideceğini zannetmesin kimse. Çözebileceğin sorunları çözdün mü? Mesela hatırlıyor musun? Köyde iki amca çocuğu kavga etti. Sen de o ailenin en büyüğüsün. Kalktın hususi, başka bir işin olmadığı halde o köye onları barıştırmaya gittiğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun. Allah kabul etsin. Cuma namazına gittiğini hatırladığın gibi bunu hatırlayabilirsin. İşim çoktu. Ha, cuma namazına gitmemek için işim çoktu diyebiliyor musun? Bu da cuma namazı. Bu da Allah'ın emri. Ama burada bir takım incelikler var. Bir, insan %100 başarısız olacağını bildiği bir işe karışmaz. Çünkü sen ateş dökersin. Yanlış iş yaparsın. Örfünüz sizin çocukların bu işlere karışmamasını hakim yapan ya da karışmamayı ağırlık olarak benimseten bir örfse, sen çocuk olarak bu işe karışma. Ne yap o zaman? Kim karışabilirdi? İşte Çorum'daki amcan. Git Çorum'daki amcana, de ki amca senin müdahale etmen gereken bir iş vardı. Hayra vesile ol. De ki amca, senin yol paran benden, git Allah için bu işi çöz. Bak de ki böyle de sevap varmış bu işte de. Dolayısıyla hem amcan sevap kazansın, hem sen vesile olduğun için sen sevap kazan. Bir, demek ki konumumuza dikkat edin. İki, 10 senede büyümüş bir fitneyi 10 dakikada halledemezsin. Akıllı olmak, basiretli olmak lazım. Gerekiyorsa 3 sene, 4 sene uğraşacaksın. Gerekiyorsa zekatından bu iş için harcayacaksın. Mesela bir taraf onun 2 milyar lira zarara uğradığını iddia ediyorsa, bu 2 milyar lirayı çıkarıp zekatından öbür tarafa vereceksin. Al kardeşim bunu. Tamam. Bitti mi para işi? Bitti. Gelin bakayım, biz de çay içiyoruz. Hadi pilava gidiyoruz. Yani sadece laf ebeliği yaparak değil bu iş. Bu bir cihat kardeşim. Allah'ı razı eden bir iş bu. Nasıl camide namaz kılacağım diye caminin halısını alıyorsun, caminin lambalarını değiştiriyorsun, abdest alınsın diye harcama yapıyorsun benim camim diye. Bu ıslah işinde de Allah sana sevap verecek. Dolayısıyla mesela ne yapacaksın? Çocuk bilgisayardan dolayı mı bu ailenin huzurunu kaçırdı? Adam 70 yaşında, 30 yaşındaki oğlunu evlatlıktan kovuyor. Niye? Kira vermiyor bana diyor. Buna dairenin bütününü tapu dairesinden alacak hikaye sonra adam. Sen 200 milyon kira niye vermiyor? Bana çık evimden, defol git. 70 yaşında adam 40 yaşında oğlunu evlatlıktan kovar mı? Ya delirmiştir ya eceli gelmiştir. Burada amcaysan sen, veya mahallenin imamıysan, veya Allah'tan sevap uman bir müminsen, git akrabadan 20'şer milyon topla, de ki arkadaşlar
Bu adam durup dururken cehenneme giriyor. Evladım da cehennemlik yapıyor. 200 milyon verelim buna 1-2 ay.

demiş. Sonra da babaya ne demiş? Evlatlarınız arasında böyle haksızlık yapıp birinden alıp öbürüne verme yapmayın. Felçli yaratılırsınız kıyamet günü demiş. Onun baba olarak Allah'ın önünde vereceği hesaba sen karışma. Senin Allah'ın yok mu kardeşim? Var. Devret dosyayı, ne karışıyorsun? Her şeyi ne burnunu sokuyorsun? Bırak ahirette yaptığı haccı sana yazsın Allah. Karışma sen o işe. Lakin insan kavgaya girdi mi böyle görmüyor. Ne din, ne hac, hiçbir şey kalmıyor ortada. Ya 40 yaşında oğluna 100 yaşına yaklaşmış ihtiyar dede sövüyor. Ne yapıyorsun sen hacı? Bildiğin gibi bu insan değil. Niye doğurdun lan bu hayvanı, başımıza bela ettin o zaman? Demek sen hayvan doğuran bir hayvansın. E sinirlendim öyle dedim. E sen bir hayvan bir insan oluyorsun demek ki. Sinirlenince hayvan, normal şartlarda insan olmaz. Müslüman olarak biz müdahaleci olmak zorundayız. Ama müdahale ederken kendimizi helak edecek şekilde değil, sevap kazanacak şekilde. Yüzerek hacca gidiyor muyuz? Hacca gideceğim diye Akdeniz'i yüzerek gidiyor musun? Öyle hac olmaz ki, yolda boğulur gidersin. Hacca gemiyle gidiliyor, uçakla gidiliyor, arabayla gidiliyor. Aynı şekilde bu işi barıştıracağım diye izzeti şerefimi de rezil edemem. Burada önemli bir mesele daha var arkadaşlar. Şimdi mesela iki ortak birbirlerinin biri forsuna, biri parasına itimat ederek 10 saniyede ortak olurlar. Ben şu ana kadar biz ortak olmak istiyoruz, bir bak bakalım Müslümanlıkta ortak olabilir miyiz diyene rastlamadım arkadaşlar. Şirketi kurarlar. Ondan sonra alavara dalavara işler gider. Ne zaman boğaz boğaza gelecekler? Hocaya bir soralım bakalım hangimiz haklı. Bir gelirler ki bunu yani ikisini yaksan külleri de zarar. Küllerinden bile zarar gelir. O hale gelmişler. Neresini düzelteceksin? Önce birincisi başlar. Hocam sen ne dersen ne olacak? Öbürü tabii sen ne dersen ne olacak? Kaza ara birinin haklı olduğunu anladın ve öbürü ithama başlıyor. Hocam sen baştan beri beni dinlemiyorsun zaten. Hep bunu dinliyorsun diyor. Ulan hani ben bir taneydim bu dünyada? Hani bir taneydim? Bu, sen beni kandırabilseydin iyi hoca olacaktım. Allah razı olsun. Burada tabii ben şahsen uyguladığım şeyi söylüyorum. Adamlar 3 tane 4 tane kooperatif evi yapmışlar, kavga etmişler. Hakemlik için geliyorlar. Bana geleceğiniz zaman sizin kooperatiften olmayan bir müteahhitle gelin. Ben tuğla nasıl dizilir haberim yok ki. Taksit nasıl ödeniyor bilmiyorum. Anlamadığım bir iş bu. Ama evlilikle ilgili bir mesele olsa şu söz boşama olur mu olmaz mı desen ona bakabilirdim. Açar kitaba bakarım. Ama ben siz kooperatifte ne anlaştınız ne anlaşmadınız mı? Mesleğinden birisi hakem olacak. Yani bir daire üzerinden kavgalıysan hocanın işi değil o iş. Oradaki hakem kim olmalı? O işin uzmanı olacak. Allah ehline sorun buyuruyor. Fes'elû ehle'z-zikri. Herkes uzmanına soracaksın. Yani göz doktoruna gidip ya yıllardır benim ayağımda mayasıl var bir baksana buna diyor musun? Alıp da dürbel yok. Yani herkesi ehline soracağımız şekilde yönlendirmemiz lazım. Hoca nereden anlar? Helaldir haramdırdan veya hoca da müteahhitse o da olur mesela. Hem hoca hem müteahhit. Her şey alabor oldu şimdi zaten. Müteahhit hoca niye olmasın? Siyasetten anlar, hoca müteahhitten anlar. Her işten anlar. Öyle bir hoca bulursan ona da git. Ona da itirazım yok ama uzmanlık alanına. Bakınız dinimiz kadınlara siyasi meselelerde, cinayet davalarında vesairede yarım şahitlik hakkı tanıyor. Siz evde oturuyorsunuz, ne anlarsınız bu işlerden diyor Allah Kur'an'da. Sonra ebelikle, doğumla ilgili, yani kadın kültürüyle ilgili bir şey oldu mu tek başına şahitliğini kabul ediyor Allah Teala. Bu işten siz anlarsınız diyor. Mesela bir ebenin hatası yüzünden çocuk sakat kalmış. 20 tane erkek hakem olsa bu işte bir işe yaramıyor. Bir kadın bu ebe haksız dedi mi haksızdır o. Çünkü kadın onun derdinden anlıyor. Bizim dinimiz arkadaşlar tabii bir hayat dinidir. Her şeyi yerinde oturtan bir dindir. Dolayısıyla kavgalarda, ıslahta uzmanına müracaat edeceğiz. İki Müslüman devletin mahkemesine harç ödeyerek, bir sürü senelerce bekleyerek bir sorunu halletmeye çalışıyorlarsa

0: bizim halledecek çok işlerimiz var demektir. Biz henüz hayy ala salah ne demek bunu anlamadık demektir daha. 5 milyarlık bir çek için 4 milyar avukat masrafı veriyorsa Müslümanlar, yazıklar olsun. Hem de ikisi de kökten Müslümanca. Hem de ikisi de lafa başlarken kardeşim Allah haram ettiyse ben istemem onu zaten diyor. Sonra haram diyorsun ama hocam anlamadın sen bu işi diyor. Her halükarda kardeşler, böyle yaratıldık, böyle imtihan olacağız, kaçamak yapma hakkımız yok. Muhakkak büyükler büyüklüğünü yapacaklar, kendimize bir görev göreceğiz. 15 yaşına gelen, bali olan herkes Allah'ın bu emrine muhataptır. Açıyorsun Kur'an'ı okuyorsun. Fa aslihu beyne ahaveykum ev ıslahin beynen nas. Kur'an ayetlerle dolu. İslah edeceksiniz, düzelteceksiniz diyor. Memuruz biz. Allah görevlendirmiş. Amirimiz Allah. Biz memuruz. Kaçamak yapamayız. Allah yardımcımız olsun. Tıraşı unutmuyoruz. Ya kökten tıraş etmek ya da hiç tıraş olmamış gür bir orman sahibi olmaktır bu iş. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef. FM 91.8.
11: Ya Kuddüs.
12: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın hüznü, siz değerli dostlarımıza kavuşmanın heyecanı ile tekrar programımıza bismillah diyoruz. Bu hafta çok kıymetli bir konuğumuz, hocamız Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamla aile kurmak ve ailede kalmak konu başlığını ele almaya çalışacağız inşallah. Çok fazla da bekletmeden hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Aslan Bey, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah çok şükür, ifade ettiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif'i tamamladık. Yeni bir Ramazan sonrası döneme geçtik. İnşallah bir sonraki Ramazan-ı Şerif'e kadar sağlık ve afiyetle hem kendi meşguliyetlerimiz hem ülkemiz ve dünyamız açısından hayırlı huzurlu bir geleceğe adım atmışızdır diyelim. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Özellikle tabii herkes farklı bir açıdan hayata değer katmaya çalışıyor. Biz de akademik meselelerle daha çok meşgul oluyoruz. Aynı zamanda sesimizi böyle dostlara duyuruyoruz, duyurmaya
0: çalışıyoruz.
1: Tam
0: da oraya girecektim hocam. Evet. Müsaadenizle. Bizler sizleri tanıyoruz acizane, dinleyicilerimize de tanıtmak açısından Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu kimdir diyerek başlamak istiyorum. Buyurunuz hocam.
1: Evet, teşekkür ederim. Tabii ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde din sosyolojisi ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Lisans eğitimimi yine Ankara İlahiyat Fakültesi'nde tamamladım. Ardından yüksek lisansımı, doktoramı, akademik ünvanlarımı bu fakültede aldım. Uzun süredir din sosyoloğu olarak çalışıyorum. Tabii din sosyologları ne yapıyor? Belki sevgili dinleyenlerimize kısaca hatırlatalım. Evet. Biz doğrusu dinin farklı kültürlerde, dönemlerde hem tarihsel hem bugün nasıl anlaşıldığını ve yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Dini inançları, ibadetleri, bir takım uygulamaları, dinin toplum katındaki farklı anlaşılma biçimlerini, farklı toplum kesimlerinde nasıl yorumlandığını, nasıl yaşandığını, dindarlık olarak ifade ettiğimiz aslında yaşam pratiklerini analiz etmeye çalışıyoruz. Tabii gündemdeki meselelerle ilgiliyiz. Özellikle zaman zaman, yani ülke ve dünya gündemini meşgul eden, mesela pandemi döneminde, pandemi

0: İyi anlamaya çalıştık. Özellikle salgın hastalıklar, sağlık, inanç arasındaki bağlantıları analiz ettik. O dönemde de pandemi döneminde Türkiye'de dini hayatla ilgili bir araştırma yapmıştım, raporlamıştım, onu yayınlamıştım. Daha sonra tabii büyük bir felaket yaşadık, pandemi gibi, Maraş depremleri. Depremlerden sonra da özellikle hem bireysel hem sosyal boyutlarıyla afetler, afetin toplum üzerinde, insan üzerindeki etkisiyle ilgili çalışmalar yaptık. Halk inanışları ve uygulamaları çalışıyorum, çalıştım bir dönem. Son dönem özellikle dijitalleşme, onun din, dindarlık, inanç bağlantılı konularla ilişkilerini anlamaya çalışıyorum. Yine sosyal medya, yeni medya mecraları, buradaki dini gruplar, topluluklar, dinin sunulma ve anlaşılma biçimleriyle ilgili çalışmalar son dönemde yapıyorum. Bir taraftan da tabii aile yılında olmamız hasebiyle bu sene hususen aile ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu'nda da 5 yıldır görev yapıyorum. Orada en son Din Şurası tertipledik. Din Şurası ana başlığımız dijitalleşen dünyada Diyanet hizmetleriydi. Tabii burada biz Diyanet hizmetleri ne kadar etkili, sosyal etkisi nedir? Verimli hizmetler üretebiliyor muyuz ve sürdürülebilir politikalar tasarlayabiliyor muyuz? Ona kafa yorduk daha çok.
1: Ne güzel.
0: Nasıl geliştirebiliriz, iyileştirebiliriz mevcut din hizmetlerini hem insanımızın hem de özellikle alemi İslam'ın meselelerini daha derin, daha derinlikli nasıl nüfuz edebiliriz? Bunu analiz etmeye çalıştık. Tabii bugünlerde yine bir sempozyum hazırlığı içerisindeyiz. Bu sefer de yine bugünkü konumuzla bağlantılı insan yalnızlık ve din meselesini anlamaya çalışıyoruz. Tabii aile özellikle bizim epey bir zamandır ilgilendiğimiz bir konu başlığı ancak son dönemde bu senenin aile yılı olarak da ilan edilmesiyle birlikte daha çok ülke gündemine, hepimizin gündemine bir şekilde akademinin gündemine de girmiş oldu. Aile ne? Aile bizim içine doğduğumuz, uzun süre kendimizi bulduğumuz, kimliğimizi, kişiliğimizi, benliğimizi, hayata bakışımızı, olayları, olguları değerlendirme biçimimizi ve kendi kimliğimizin yanında yaşadığımız ortamın kokusunu, dokusunu, yapısını anlamaya çalıştığımız, hayata gözlerimizi ilk açtığımız toplumun çekirdeği. Malum çekirdek Aslan Bey bir şeyin özü esasıdır. Yani toplumu anlamak istiyorsanız önce onun en küçük birimi olan mikro çekirdeğini anlamalısınız. O da ailedir.
1: Evet.
0: Bir toplumun fotoğrafı ailesinde ortaya çıkar. Aile o toplumun ana karakterini, mayasını tabiri caizse şekillendirir. Aile eğer güçlüyse toplumun hem istiklali hem de istikbali garantide demektir.
1: Aynen
0: Ama
1: öyle.
0: ailede sorun varsa, eğer aile kendini taşımakta, özellikle bir sonraki nesle aktarmakta zorlanıyorsa, orada biraz daha yakinen ilgilenmek gerekir. Aile neden eskisi gibi gerekli işlevi, fonksiyonu yerine getiremiyor? Bir takım zorluklar eskiye göre neden daha fazla bugün konuşulur hale geldi? Bunları değerlendirmek durumundayız. Çünkü insan yavrusu ailede gözlerini dünyaya açıyor. Ailede bir takım değerleri, normları, inançları, gelenek, görenek, örf, adet, töre, yani her şeyi ailede öğreniyor. Eğer ailede bunlar kazanılırsa okul çağına geçtiğimizde, ki bu biz ilk döneme sosyalleşmenin birinci aşaması diyoruz. Akran grupları, aile, anne baba, çocuk etkileşiminde değerler kazanılıyor. Ama okul çağına geldiğimizde eğer burada bir eksiklik varsa, yani anneden, babadan, arkadaştan edinilmesi gereken bir takım tecrübeler, değerler kazanılmamışsa, o zaman okulda sorunlu öğrencilerle öğretmenlerimiz karşılaşıyor. Yani
1: Evet.
0: onlar diyorlar ki, yani bu çocuk niye bu kadar yaramaz? Bu çocuk niye bu kadar tembel? Bu çocuk niye arkadaşlarına sürekli akran zorbalığı uyguluyor? Niye yani? Bir sürü soru işareti. Tabii böyle olunca o zaman şu soruyu sormak lazım. Demek ki ailede, yani o ilk sosyalleşme, toplumun değerleriyle buluşma aşamasında bir sorun var. Yani onu analiz etmek durumundasınız. Tabii bu sorun nedir? Çok yönlü bir sorun. Öncelikle anne baba olmakla ilgili bugün eskiye göre ciddi zorluklarımız var. Tabii anne baba olmaktan evvel, başta ifade ettiğiniz, aile kurmakta zorlanıyoruz. Şimdi geçen yılın istatistiklerine baktığımızda diyorlar ki Türkiye'de evlenme boşanma istatistiklerinin

0: yeni yuva kuranlarla ayrılanlar arasında 1/3 oranında efendim bir yüzdelik, bir oransal dağılım söz konusu. Yani 3 aile kuruluyorsa bunlardan bir tanesi boşanmayla sonuçlanıyor. Bu çok yüksek bir istatistik. Peki ne anlama geliyor derseniz, biz aile kurmakta ve aile kalmakta zorlanıyoruz anlamına geliyor. Bakın ayırıyorum. Aile kurmak önemli bir aşama ama aile kurduktan sonra aile kalmak da aile kurmak kadar önemli. Neden? Çünkü aile kurmak eğer zorluk eğer taşıyorsa, yani aile kurmakta zorlanıyorsak, o zaman aileye bakış açımızda bir değişim var demektir. Başta ifade ettiğim aile, evet, toplumun yapı taşı, çekirdeği, özü, esası. Aile olmasa biz olmayız. Yani Hazreti Adem'den beri biz aileyle taşınıyoruz. Çünkü aile insanın, insanlığın biyolojik varlığını sürdürebilmesinin tek imkanı. Onun dışında mümkün değil varlığımızı sürdürmemiz. Peki sadece biyolojik mi? Hayır. Aynı zamanda psikolojik. Yani aile bizi rahatlatıyor. Aile bir huzur iklimi, aile yuva, aile bizim yaşadığımız hayatı değerli görmemizin imkanlarını oluşturuyor. Bu kadar mı? Değil. Aile aynı zamanda bir ekonomik birim. Yani bizi hayata hazırladığı gibi bir takım temel ihtiyaçlarımızı da ailede karşılıyoruz.
1: Evet.
0: Güvenli yuva aile bizim açımızdan. Ne zaman? Anne karnından itibaren. Şimdi diyor ki psikologlar, eğer biz anneye güvenli bağlanamazsak, anneden bir takım efendim güvenlikle ilgili parametreleri insan yavrusu olarak edinemezsek, o zaman demek ki aile kurma konusunda da o duygusal bağlantıyı sağlayamıyoruz. Yani anneden alıyoruz aslında
1: Evet.
0: öncelikle. Daha sonra doğduğumuz ortamda baba. Babanın çocukla kurduğu ilişki. Anne sevgisi tek başına yeterli değil. Babanın da hem anneye hem evladına olan yakınlığı ve ilgisi son derece önemli. Bu üçü birlikteyse, evet, anne var, baba var, çocuk var ve burada sevgi, saygı, güven esaslı bir birliktelik, bir yuva tesis edilebildiyse, o insan işte hayatla sağlıklı bir şekilde buluşmuş oluyor. Yeterli mi? Değil. Neden? Çünkü bugün yapılan araştırmalar diyor ki eskisi gibi biz sadece anneden, babadan, efendim aile ortamındaki diğer aile büyüklerinden ya da kardeşten, akranlardan öğrenmiyoruz. Ya kimden öğreniyoruz? Bugün sosyal medya dediğimiz, medya dediğimiz genel itibariyle bir araç var. Evinde interneti olmayan hane sayısı son derece az bugün. Hem Türkiye'de hem de
1: Dünyada.
0: dünyada. Peki internet bizim temel bir ihtiyacımız mı? Evet, bugün çok temel bir ihtiyaç. Hatta bir araştırma diyor ki insanlar, yani ekmek gibi, su gibi, barınma gibi, sevgi gibi, ilgi gibi, yani psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılarken internet gibi aslında bir zamanlar eğlence, boş zaman aktivitesi gibi değerlendirdiğimiz bir ihtiyacı da hemen yanına ekliyorlar. Hatta çoğu zaman öncelik kategorisinde diğerinden daha öne geçebiliyor bu.
1: Evet.
0: O zaman aile olmak sadece anne babadan bugün edindiğimiz bir şey değil, aynı zamanda anne ve baba dışı ortamlardan da, işte sosyal mecralardan, efendim internet tabanlı platformlardan örneklendirdiğimiz ve gözlemleyerek aslında kendimize modellediğimiz bir kuruma aile bugün döndü. O
1: Evet
0: yüzden
1: hocam.
0: ideal aileleri konuşuyoruz. Bakın, ideal aile eskiden nasıldı? İdeal aile, geleneksel toplumda, evet, anne baba çocuk arasındaki bağlantının güçlü olduğu aile. Bugün ideal aile hangisi? İdeal aile bugün böyle tanımlanmıyor. Yani ideal aile, evet, ekonomik gelir düzeyi yüksek aile, işte ideal aile eğitim kültür düzeyi yüksek aile, ideal aile çocukların her türlü ihtiyacının karşılandığı aile filan. Şimdi bakın, bunlar hep modern parametreler. Halbuki İnsanlık son belki yüzyıla kadar bunların çoğundan yoksun yaşadı. Ama bir şeye sahipti, o da aileyi ayakta tutan temel değerler. Mesela anne baba arasındaki güçlü bağlılık, sadakat çok önemli bir değerdi. Fedakarlık, hem anne babanın çocuklarına hem de onların birbirlerine karşı sergiledi. Kardeşler arası rekabeti konuşmuyorduk biz, daha çok bağlılığı, yakınlığı konuşuyorduk. Aynı şekilde sevgi, saygı, anlayışla birlikte şekillenen temel değerler. Yani fedakarlığı ayakta tutan, dayanışma gibi, yardımlaşma gibi, bir takım geleneksel kültürü ayakta tutan, taşıyan

0: değerler, taşıyıcı kolonlar.
1: Bu
0: Şimdi onları artık eskisi gibi geleneksel örnekleriyle konuşmuyoruz. Ya nasıl konuşuyoruz? Sorun alanları üzerinden konuşuyoruz.
1: kültürlere, sofra kültürüne örnek verebilir miyiz?
0: Tabii yani kültürün her alanı, sadece sofra değil, ama sofra aileyi, özellikle geleneksel aileyi bir araya getiren çok önemli pratiklerden bir
1: Evet.
0: tanesiydi.
1: Şimdi ben sizden rica etmeden siz başlığımızı açıkladınız. Teşekkür ediyorum. Hocam benim sormak istediğim yani sofraya değinmek istememdeki sebep şu. Bizim geleneksel sorumuz. Biz programımız başlayalı her konuğumuza kıymetli hocalarımıza bu soruyu yönelttik. Çünkü sofra biraz önce de bahsettiğiniz gibi geleneksel ailenin temel yapı taşı. Şimdi ailede kalmak, aile olmak, aile kurmak başlığı aslında bana sofrayı hatırlatıyor. Yani ailede sofra sadece yemek değil, birlik, beraberlik, dayanışma, istişare kültürünün bir araya geldiği tek nokta diyebiliriz. Şu anda maalesef bu sabah kahvaltılarıyla erimeye başladı. Ortadan kalkmaya başladı sofra kültürümüz. Daha sonrasında akşam yemeklerine geç gelmeler, mesai şartlarıdır. İşte ekonomik telaşlar diyelim. Hayat telaşı. Bunları bir nebze de olsa sofrayı ortadan kaldırmak üzere bir yola düştük. Hayat telaşı peşinde gezmekten. Sofra aslında bizim ailemizin temel taşı. Geleneksel ailenin, modern ailenin. Yani ben şunu söylüyorum. Küslerin barıştığı yer de sofradır. Hani diyoruz ya bayramda küslük olmaz diye. Sadece bayramda değil, sofrada da küslük olmuyor. Yani birbirimizden bir bardak su rica ediyoruz. Orada bile bir iletişim kurduruyor. Yani küsleri barıştırıyor. Yani sizce ailede sofranın önemi, yani nasıl diyeyim, sofranın ailemize katkısı nedir?
0: Evet. Soruyu sorarken Efe'ye aslında açıkladınız. Sofra hakikaten sadece bir masanın etrafında toplanmak değil. Bir de bizde yer sofraları vardır biliyorsunuz. İnsanlar bağdaş kurar veya diz üstü oturur yerde. Daha çok diz dize, efendim, bir şekilde göz göze gelirler. Şimdi biz onu masaya taşıdık. Yani bakın, ilk böyle değişti aslında sofra adabımız. Sofrada otururken, kalkarken, yemeğe başlarken, efendim, tabağımızdaki veya ortadaki yemeği yerken, aslında orada geleneğimizin bize öğrettiği, inancımızın bize öğrettiği belli kalıplar vardır. Mesela önce büyükler sofraya, efendim, buyur edilir. Onlar yemeğe başlamadan önce diğerleri başlamaz ve onların bir edebi vardır. Yani bir sofra adabından söz ederiz. Yemek yerken, efendim, insanlar kendi tabağından yer veya işte ortadan yiyorsa belli bir esas, belli bir hakkaniyet ölçüsü içerisinde hareket edilir.
1: Evet.
0: Nezaket kuralları, görgü kuralları geçerlidir. Ve aslında biz sofra üzerinden tabii pek çok değeri hayata katarız. Mesela sofrada bereket vardır. Sofradaki her şey ailenin rızkıdır. Sofrada kanaat vardır. Sofrada bir takım değerler bizzat yaşanarak, örneklendirilerek gösterilir. Ve bunu yetişkinler gösterilince çocuklar da bu kültürü bir şekilde edinir. Söylenmez, daha çok hal diliyle, davranış diliyle sofrada anlatılır, ifade edilir. Ve her şeyden önemlisi, sofra bereketiyle kurulur ve bereketiyle sofra kendini daha çok taşır oradaki herkesin gündemine. Ve tabii sofrada misafir vardır. Yani sadece anne baba, çocuklar, aile büyükleri, kardeşler yoktur. Sofrada mutlaka, yani evin dışından eve gelen bir tanrı misafiri bazen,
1: Bereket.
0: bazen eş dost akrabadan gelen misafirler vardır. Ve misafir rızkıyla gelir.
1: Evet.
0: Yani o sofraya, efendim, rızık olarak gelen her şey fazlasıyla, bereket olarak o sofradan daha çoğuyla gelir. Çünkü biz öyle biliriz, öyle inanırız ki bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın adıyla tescillenen, Rahman'ın en değerli kullarından birinin, dostunun sofrasıdır. Halil, biliyorsunuz, dost demektir. Yani
1: Evet.
0: İbrahim Aleyhisselam da Halilurrahman'dır. Yani Yüce Allah'ın dostudur. Ve onun sofrası bereketlidir. Bizim kültür de böyle taşımıştır. Yani sofra kültürünü, sofra adabını, sofra geleneğini. Tabii sofradan yerken, içerken belli edep kuralları geçerlidir dedim. Bu sadece yeme içmede bir takım efendim

0: pratiklerle sınırlı değildir. Sofrada oturan herkesin aslında yemeğe bakış açısıyla da. Mesela doymadan kalkılır sofradan. Peygamberimizin ifade ettiği gibi böyle tıka basa doymak yoktur aslında.
1: Evet.
0: İşte midenin üçte biri su, üçte biri hava, üçte biri gıdayla dolar. Orada kanaat vardır dediğim bu. Çocuklar büyüklere bakar, onların yemek yeme alışkanlıklarını bir şekilde örnek alır, taklit eder, modeller, onlar gibi yiyip içer, onlar gibi oturur, onlar gibi efendim çorbaya, efendim yemeğe bir şekilde yönelir, besmele ile başlanır, Allah'ın adı zikredilir. Daha sonra da bu paylaşım bir şekilde oradaki herkesin sadece midesine değil, ruhuna da iyi gelir. Onun maneviyatını da bir şekilde zenginleştirir. O bereketi herkes hisseder. Tabii bu kültür uzun süre yaşadı Anadolu coğrafyasında ve tabii bütün Müslüman kültürlerde, toplumlarda bu şekilde anlaşıldı ve yaşandı. Biz çünkü rızka inanırdık, berekete inanırdık, kanaate inanırdık. Peki bugün inanmıyor muyuz? Bugün yine inanıyoruz ama son 300 yıldır tabii kapitalist bir ekonomik model bütün dünyayı kastı kavurdu ve biz artık kanaat kültüründen tüketim kültürüne geçtik. Yani geleneksel lokanta kültüründen restoran kültürüne geçtik. Oradan fast food kültürüne geçtik. Yani hızlı yeme kültürüne geçtik. Hatta biz mesela ben küçük bir Anadolu şehrinde doğdum, büyüdüm. Rahmetli dedemle birlikte çarşamba, cumartesi günleri şehre gelirdik. Şehre yakın bir köydü. Tabii şehirde dedem sorardı böyle öğle vakti yaklaştığında, evladım oğlum sana ne ikram edeyim bugün, ne yemek istersin diye. Bir iki seçenek vardı. Yani ya sulu yemek yiyecektik veya o günün şartlarında işte böyle döner tarzı, ama şimdiki gibi döner değil. Daha farklı, daha geleneksel usulde bir şey. Hangisine gidersek hiç unutmuyorum. Mesela o dönerci Hacı Şükrü amca vardı. Yani küçücük bir dükkan. Belki 10-15 metrekare büyüklüğü ancak. Kapının girişinde döner asar. Girişte yaşı ne olursa olsun herkesi önce güler yüzle, tatlı dille karşılar. Buyur evladım, hoş geldin yavrum. Tabii içeride 10 tane masa yoktur bile. Yani 7-8 tane masa, küçük böyle. İnsanlar oraya oturur birisi, diğeri kalkar. Yani sırayla. O kadar da yoğundur. Öğle vakti olduğunda Hacı Şükrü amca temizlik yapmaya başlar dükkanda. Bir tane daha döner assa onu bitirir. Bir tane daha assa onu da bitirir. Belki 4-5 defa, yani gün içerisinde değiştirirse biter.
1: Evet.
0: Gece şimdiki gibi 7-24 çalışan bir lokanta olsa çok daha fazlası olur. Ama Hacı Şükrü amca 12.30-1 gibi temizlik yapmaya başlar. Eğer bir müşteri gelirse bu esnada aynen şunu söyler. Evladım komşuya bakıver der. Evladım komşuya bakıver. Böyle de işaret eder parmağıyla. Komşusu da dönercidir. Ve o der ki benim rızkım bugün bu kadar.
1: Maşallah.
0: Öğleden sonra gelen müşteri komşuya gider. Şimdi bırakın yani memleketimin, yani benim yaşadığım, doğduğum şehrin, başka şehirlerden de gelen olur. Ama saat öğle vakti oldu mu ikinci, üçüncü asla olmaz. Bunun adı işte kanaat kültürü. Rızka inanan insanlar böyle bir esnaf kültürü yaşattılar. Ama şimdi bugün bakıyorsunuz, yani dünyayı yese doymayan insanlar, dünyayı verseniz hala gözü aç insanlar, işte rekabetin, daha çok kazanmanın, ama kazandıkça yani biri 2, 2'yi 3, 3'ü 5, 5'i 15 yapmanın derdinde olan insan rızık, kanaat, bereket gibi kavramları bir süre sonra unutuyor. Böyle olunca da insan bir türlü aradığı mutluluğu yakalayamıyor. Büyük sorun bu. İşte o sofra kültüründen geldik buraya. Aslında sofra sadece midemizi doyuran bir şey değil dedim. Ruhumuzu doyuran, insanlığımızı besleyen, ahlakımızı geliştiren bir takım değerleri yaşanabilir ve taşınabilir kılan bir şey. Çünkü o sofrada yetişen çocuk artık dünyasında rızık var, bereket var, edep var, adap var, saygı var, anlayış var, sevgi var, fedakarlık var. Bunların hepsi var. Misafir var. Yani
1: Evet.
0: kapıdan girene bu kim demiyor. Yani sofrada hemen bir tabak çanak daha geliyor oraya. Gece kalan misafire gitsin diye bakmıyor. Yani iyi ki kaldı, bereketiyle kaldı, bereketiyle geldi diyor. Çünkü onun bir Hızır olduğunu biliyor. Yani uğradığı yere bolluk bereket getiren. Bakın bizim kültürde bir laf vardır. Derler ki her geçirdiğin geceyi kadir bil, Kadir

0: bir ömür, yani Kadir Gecesi'ne bir kez denk gelsen bir ömür boyu, değil mi? Yani bir insan
1: Evet.
0: hayatı, yani 1000 yıl. Hızır uğradığı her yere bolluk bereket getiren, değil mi? Hızır İlyas kültürü vardır Anadolu'da. Bir insan, yani bir peygamber gibi. Şimdi böyle bir bolluk bereket kültürü içerisinde yaşadı bizden önceki nesiller ve o nesiller sofra kültürünü de öğrendi. Misafir ağırlamayı da, misafir uğurlamayı da, misafiri beklemeyi de biliyordu. Şimdi aile böyle olduğunda evet orada bir takım değerler bakın ne oluyor? Yaşanıyor. Sadece yaşanmakla kalmıyor, yaşatılıyor. Sadece yaşatılmakla kalmıyor, bir sonraki nesle taşınıyor, aktarılıyor. İşte bu şekilde değerler yaşandığında, yaşatıldığında, taşındığında, aktarıldığında, içselleştirildiğinde benim karakterime, benim kimliğime dönüşüyor. Ben öyle bir baba, öyle bir anne, öyle bir evlat olmaya başlıyorum. Ama şimdi düşünün fast food restoranında henüz daha yemeği almadan ücretini ödeyip fişini alan bir delikanlı, bir genç bir çocuk düşünün. Onun kültürü de böyle şekilleniyor. Hani biz uzun süre kritik ettik Alman usulü diye. Niye? Herkes kendi parasını. Halbuki ne vardı? Bakın misafir vardı. O benim misafirim. Şimdi yok demiyorum bakın. Azaldığı için bunları
1: Evet.
0: konuşuyoruz. Sonra ifade ettiniz işte şehir hayatıyla birlikte sofrada bile buluşamaz hale geldik. Mesai düzenine bağlıyız. Şimdi bu saatte canlı yayın yapıyoruz mesela. İstesek de akşam yemeğini eşimizle çocuklarımızla yiyemedik. Ama bir
1: Evet.
0: araya geldiğimizde bu bilinci taşıyoruz hala. Diyoruz ki sofrada buluşmalıyız. Akşam buluşamadıksa sabah buluşmalıyız. Sabah buluşamadıksa öğlen buluşmalıyız. En azından hafta sonu daha yoğun birlikte olmalıyız vesaire. Şimdi bakın zorunlu tabii şeyler de var. Yani şehir planlaması buna uygun değil. Geleneksel aile yapılarında anne babanın yanında büyük anne, büyük baba, dede, nene, hala, teyze, dayı, amca, yani yakın çevrede bunlar da vardı. Şimdi hatırlıyorum babam, babası ve babası 4 nesil. Annem, annesi, annesi, kayınvalidesi 4 nesil. Şimdi düşünün bu 4 neslin bir arada olduğu bir ailede doğduğunuzu, büyüdüğünüzü, orada doğal olarak yani ilgi, sevgi, biraz önce ifade ettiğim yardımlaşma, paylaşım, değil mi? Bir takım değerler zaten hayatın doğrudan merkezinde. Onları öğrenmeye, öğretmeye ihtiyacınız yok. Zaten yaşanıyor. Yaşanırken bir taraftan da taşınıyor. Yani böyle bir değer kümesi içerisinde hayata bakıyorsunuz. Bu işin doğallığı içerisinde var. Bakın aile kalmak dedik ya, hani aile kurmak önemli ama aile kalmak daha önemli. Ailede kalmak daha da önemli. Çocuklar ailede kalıyorlardı. Yani ailede anne babayla birlikte çocuklar öğrenmeye devam ediyorlardı. Şimdi bakıyorum mesela bizim oturduğumuz Ankara'daki muhitlerde gençlerimiz genellikle kafelerde. Değil mi? Yani gündüz
1: Evet.
0: işte üniversite ortamlarını hep biliyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz. Yani kütüphaneleri kafelere taşıdık bugün. Yani kütüphane ortamını bile kafede tesis ediyoruz. Yani hayatın içerisinde sürekli dinamik, böyle devingen, hızlı değişen bir kültür. Öğrenme, ders çalışma, iş yapma kültürlerimiz çok hızlı bir şekilde değişiyor. Tabii bütün bunları söylerken şunu söylemeye çalışmıyorum. Yani bugün aile, evet, kurmakta, aile kalmakta, çocuklarımız ailede kalmakta, aile olmakta belki zorlanıyoruz ama bunlar bizim değerlerimiz. Yani bunları ayakta tutmak, yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Tabii değişerek yaşayacak, değişerek dönüşecek, dönüştükçe özünü, esasını yeniden bulacak. Bütün bunları sevgili dinleyenlerimiz yanlış anlamasın. Biz umutsuz bir pencere, aileyle ilgili bir manzara çizmiyoruz. Bunlar vardı, yaşanıyordu. Bugün de yaşanabilir, bugün de yeniden biz bu değerleri bugünün değerleriyle buluşturup yaşatabiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Bir sorum
0: Sağ olun.
1: daha var. Aidiyet konusuna ufaktan değindiniz. Aile bireyin, ferdin sosyal kimliğini ve aidiyet hissini inşa etmede halen bir temel yapı taşı mı?
0: Evet, tabii ki. Şimdi
1: Yoksa çok özür diliyorum. Biraz önce de bahsettik ya, sosyal çevremiz ve dijital etkileşimler bu konuya el attı mı?
0: Şöyle, şimdi başta da onu kısmen ifade ettim. Aile bütünüyle bu görevini bırakırsa, yani biz aile olmayı, aile kalmayı bütünüyle terk edersek insanlık Yani insanlığı konuşamayız. Çünkü aile olmadığında, ailenin bu değerleri yaşamadığında insanlık da yaşamaz. Mutlaka yaşıyor. Ama tabii ki bu değerlerin eskiye göre yaşanması ve aktarılması ile ilgili zorluklarımız var. Biz evet aileyi kurarken de, aileyi ayakta tutarken de, bir takım temel değerleri taşırken de zorlanıyoruz, doğrudur. Sosyal çevre burada evet, özellikle ifade ettiğiniz yeni medya mecraları, sosyal medya, internet dayalı platformlar vesaire, bunlar etkili. Ve buradaki bazı arkadaşlıklar, bazı aile dışı faktörler, mesela bugün bir YouTuber, bir sosyal medya fenomeni, bir influencer, efendim bir sosyal medyada gençleri peşinden sürükleyen, onları etkileyen çocukları, dizi kahramanı, bir film oyuncusu ya da bir şarkıcı, popstar bazen anne babanın önüne geçebiliyor. Özellikle çocukluk, ergenlik, gençlik dönemlerinde bunlar mümkün. Ama bu hep böyle olacak anlamına gelmiyor. Doğal bir süreçtir bu. Yani gençlik dönemi heyecan dönemidir. Vazgeçişler olur, kabullenişler olur, itirazlar olur. Bazen gençler kızar, duygu patlaması yaşar. Bazen aksine çok yoğun bir şekilde bağlanır. Yani anneye bağlanır, babaya bağlanır, arkadaşa bağlanır. Bazen arkadaşı anne babanın önüne koyar. Ondan daha değerli görür özellikle gençlik dönemlerinde. Anne babaya itiraz eder ama arkadaş bir şey söylediğinde kabul eder mesela. Veya aynı yaş grubunda anne babaya itiraz ederken o yaşta başka çevredeki insanları dinleyebilir gençler. Bunlar her dönemde oldu, bugün de olacak. Burada tabii şunu unutmayalım. İki şey çok önemli. Bir tanesi, çocuklar ne olursa olsun, gençler özellikle, ailede tutmak durumundayız. Yani anne babalar bazen hep hata yapıyoruz. Kızıyoruz, bağırıyoruz çocuklarımıza, öfkeleniyoruz. Eğer bir davranışı istediğimiz gibi yapmıyorlarsa, yani özellikle onların bazen gururunu incitebiliyoruz. Halbuki bunlar yanlış. Bakın, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demiş bizim ecdadımız. Yani çocuklarda da böyle. Bir şeyi eğer o an kabul etmiyorlarsa ısrarla ve inatla efendim onlara istemedikleri bir zamanda söylemek yerine biraz zamana yaymak lazım. Sabırla beklemek gerekiyor. Ya da hatırlatmaları o kadar sık yapmamak gerekiyor belki. Ya da siz değil bir başkasına aynı şeyi söylettirmek faydalı olabiliyor. Özellikle gençlerde bu çok etkili bir yol ve yaklaşım. Tabii ikincisi de şu, biz anne babalar olarak da bugün kendimizi, bilgilerimizi sürekli güncellemek durumundayız. Bu kadar bilginin yoğun değiştiği, dönüştüğü bir çağda hayat o kadar hızlı akıyor ki, her şey o kadar hızlı değişiyor ki, anne babaların çocukluklarında öğrendikleri bilgiler, tecrübeler bugün çalışmayabiliyor, bugün yeterince sonuç veremeyebiliyor. Aynı şekilde çocuklarınızı eğitmek istediğinizde başarılı olamayabiliyorsunuz. Burada hata bende mi? Evet, bende dememiz lazım bazen. Yani yetişkin sorumluluğu bunu gerektiriyor. Anneyiz, babayız, biz kendimizi de aynı şekilde güncellemek durumundayız. Her söylediğimiz doğru olmayabilir. Her düşüncemiz gerçekten doğru yol ve yöntem olmayabilir. Ya ne olur? Biz de öğreniriz. Bakın, bundan bir 100 sene önce bu kadar hızlı değişmeyen bir gündemde insanlar kendi çocukluklarında öğrendikleri bilgilerle çocuklarını yetiştirebiliyordu. Ama bugün yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki son 30 yıldaki malumat, enformasyon dünya tarihini 3'e 4'e katlamış. Yani o kadar yığın bilgi var. Bir bilgi bombardımanı altındayız. Biz bunların içerisinde yolumuzu bulmakta zorlanıyoruz yetişkinler olarak. Bir taraftan da çocuklarımıza kızıyoruz. Biz de benzer sorunlar yaşıyoruz. Demek ki burada kızmak yerine anlamak lazım. Dinlemek lazım. Sorgulamadan önce de soru soranların neyi kastederek ne söylemek istediğini anlamak lazım.
1: Hocam, burada çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi genç arkadaşlarla da zaman zaman bir araya geliyoruz, görüşüyoruz. Dinleyicilerimizden de bu konuya özellikle değinenler oldu. Şimdi yani aile büyüklerimiz gençlerimize genelde hep böyle bir nasihat var yaklaşıyor. Yani bilgi güncellemesi az önce bahsettiğiniz yapılmıyor. Ve bu da şundan kaynaklı olduğunu, yani şuna dayanıyorlar. Biz babadan böyle gördük. Biraz önce de yine değindiğiniz gibi, hani onların babası onlara babasından gördüğü gibi yaklaştığı için, yani dedelerinden aldığı davranışı direkt gördükleri için aynı yaklaşımda

0: yaklaşımı sergilemeye çalışıyorlar. Burada gençlerin de en çok istediği şey şu. Ya tamam, babam, annem bana bir şey söylüyor. Evet, doğrudur ya da yanlıştır. Veya ona göre doğrudur, bana göre yanlıştır. Bu kavramlar bugünlerde çok kullanılıyor. Ama onların da yanlışlarını biz söylediğimizde kabullenmiyorlar.
1: Evet.
0: En çok şikayetçi olunan konulardan birisi de bu. Burada aile büyüklerinin biraz önce de söylediğiniz gibi empati duygusu. Biraz onları dinlemek, onların halinden anlamak, anlayış göstererek dinlemek. Yani bu da şunu doğuruyor gerçi de birazcık böyle öne açık bir şey oluyor. Gençlere de bazen bu ipi verdiğimizde ipin ucu da çok fazla kaçıyor. Ya bu sefer de müdahil olmamaları gereken yere müdahil olunabiliyor.
1: Şöyle aslında, yani bir taraftan evet anlamak lazım, dinlemek lazım ama bunun tabii ki karşılıklı olması gerekiyor. Fakat sorumluluk kimde derseniz anne babada.
0: Evet.
1: Yani yetişkinde. Neden? Çünkü o bir zamanlar gençti, bir zamanlar çocuktu. Gencin ve çocuğun neden öyle davrandığını bilebilecek tecrübeye sahip. Ama çocuklar ve gençler henüz bu tecrübeyi yaşayarak edinmedikleri için onların hata olarak yetişkinlerin gördüğü bir takım eksikliklerini tolere etmeleri, anlayışla karşılamaları gerekiyor. Evet. İşte bu yetişkin sorumluluğu. Tabii burada iki yol var yine. Bir tanesi bunu kabullenmemek. Genellikle yaptığımız bu. Yani görüyoruz, böyle olmamalı diyoruz ama kabullenmekte zorlanıyoruz. Kabullenmeyelim, doğru. Ama çözüm için de doğru yol ve yöntemi birlikte bulalım. Yani çocukları dinlemeden, gençleri dinlemeden onlara rağmen çözümü bulmanız mümkün değil. İnatlaşıyorsa, bir davranışı ısrarla ve inatla yapıyorsa, siz de ısrarla ve inatla o davranışın yanlış olduğunu söylüyorsanız burada çözüm yok. Ya çözüm nerededir? Arkasında yatan sebebi anlamak lazım. Mesela çocuğunuz, oğlunuz, kızınız sigara içiyor diyelim. Yani size çok kötü bir alışkanlık, içmese iyi olur diyorsunuz veya siz de vakti zamanında benzer hatalar yaptınız, o hataları gördünüz, acı tecrübeler oldu, keşke benim oğlum kızım benim yaptığım hatayı yapmasa. Bu anne baba hissiyatı çok yerinde ama kızarak, bağırarak, yasaklayarak yol almanız mümkün değilse o zaman acaba ben nasıl yaklaşırsam oğlumun kızımın bu yanlış davranışını bir şekilde söndürebilirim. Bunun yolu nedir? Bu soruyu sorsun anne babalar, demeye çalıştığım o. Ya da yanlış arkadaşlıkları var. Yani sizin aile yapınıza uygun değil. O arkadaşlar oğlunuza, kızınıza zarar veriyor onlarla birlikte. Ama bunun yolu yine o çocuklardan uzaklaş demek değil. Biz genellikle ilk gördüğümüz seçeneği doğru zannediyoruz anne babalar olarak. Evet. Halbuki o davranışın arkasında yatan bir değil, birden çok sebep var. O sebepleri anlamak için de zamana ihtiyacı var anne babanın. Çok yönlü analiz etmesi lazım kendi evlatlarını, kendi çocuklarını ve bu konuda da sabırlı olmak, anlayışlı olmak, konuşmaktan çok dinlemek, sorgulamaktan çok anlamaya çalışmak, eleştiriden mümkün olduğunca uzak durmak. Çünkü çocukları ve gençleri eleştirdiğimizde onlar zaten eleştiren düşünme döneminde olduğu için neden, niçin sorusunu daha çok size yöneltecekler ve siz de bir süre sonra bunalacaksınız. Genellikle anne baba tavrı, duygusallaşacaksınız ve hatayı hatayla telafi etmeye, hatayı hatayla düzeltmeye çalışacaksınız. O da büyük bir sorun kapısı doğrusu açıyor.
0: Sorun açacak.
1: Bizim genellikle eğitimcilerin tavsiye ettiğimiz şu: biz diyoruz ki çocukları ve gençleri iki yönlü analiz edin. Bir tanesi, her çocuk, her genç farklı bir karakter. Yani sizin aynınız değil. Her ne kadar nüfus cüzdanında size kayıtlı görünse de, sizin oğlunuz, kızınız görünse de, onun ruhu, onun düşünceleri, onun karakteri sizinkinden farklı. Önce bunu anlamaya çalışmak lazım. Bazen hani o farklı olanı kabullenmekte anne baba zorlanıyor. Çünkü kendine göre ideal olan o değil. Halbuki ideal insan yok. Yani ideal kişilik de yok. Herkesin kişiliği kendine göre doğru. İkincisi de, eğer ahlaki bir kusur söz konusu değilse o davranışta, çocuğunuzun veya gencin davranışında, o zaman müdahale etmek yerine, o ahlaki, çünkü bir sorun yok orada, onu o şekilde kabul etmek lazım. Bazen çok duygusal, bazen çok akılcı, çok rasyonel, bazen çok size göre, yani çıkarcı hareket ediyor olabilir çocuklar. Bir şeyin yanlışlığını fark ettirmenin yolu da doğru örnekler.

ortaya koymaktan geçiyor. Çünkü onu belli ki bir arkadaşından edinmiş, belli ki çevrede ona yanlış örnek olan birileri var. Onu doğru kanalize eden insanlar çoğaldığında yanlış olarak gördüğünüz davranışların da azaldığını, söndüğünü, ona sönümleme diyoruz psikolojide, rahatlıkla fark etme imkanınız olacak. Tabii insanoğlu yani doğumundan itibaren düşe kalka hayatı tanımaya çalışıyor. Keşke, yani keşke eğer çoksa hayatınızda, bir süre sonra o keşkeler size geriye dönük ızdırap veriyor. İyi ki çoğaldıysa, iyi ki yaptım, iyi ki şöyle davrandım diyorsanız, o da bir süre sonra keşkeleri kapatıyor. Yani iyi kileri çoğaltmak, keşkeleri azaltmak gerekiyor. Belki çocuklara, gençlere kendi hayatımızdan, kendi çocukluk, gençlik dönemlerimizden bazen uygun ortam oluştuğunda örnekler taşımak lazım hayatlarına. Yoksa sadece böyle öğreten bir üslupla ve onların istemediği zamanlarda hiç de nazik olmayan bir tarzda yaklaştığınızda çocuklar sizden uzaklaşıyor. Arzu ettiğiniz davranışı kazandırmak yerine aksi yönde anne babayla çatışan çocuklar ve gençler ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii aile yılındayız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, işte Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer birimler, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız aile ve gençler konusunda çok güzel projelere imza atıyorlar. Kaygılanıyorlar yani kurumsal anlamda. Gençlerin dünyasına, çocukların dünyasına daha çok ne katabiliriz diye düşünüyorlar. Hepsinin gayreti takdire şayan, ama şunu bilmek lazım ki böyle büyük büyük politikalarla efendim kurumsal işleyişleri yönetebiliyoruz. Ancak herkesin ailesi kendi dört duvarı içerisinde şekilleniyor. Yani siz en iyi politikayı da yapsanız, anne baba çocukla olan o bağlantı, o sıcak aile ortamı, yuvası, orası mahrem bir alan. Yani o alandaki anne babayı bilinçlendirmemiz lazım. Onların kendini eğitmesi gerekiyor. Yani bu kadar bilginin bu kadar ucuzladığı, kolay erişilebilir hale geldiği bir dönemde artık her şey var. Yani bir tuşla dünyanın öbür tarafındaki insana, bilgiye, görüntüye, içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Ancak o bilginin, o içeriğin, o muhatabın ne ifade ettiğini eğer anlayacak bir zihniniz yoksa, eğitimli bir zihniniz, bir karakteriniz yoksa, o zaman onları analiz etmekte zorlanıyorsunuz. İşte sorun da tam burada başlıyor. Bizim hepimizin bugün aile okur yazarı olmamız gerekiyor. Bakın hani hep okur yazarlık konuşuluyor bugünlerde. Sağlık okur yazarlığı, medya okur yazarlığı, efendim her şeyin okur yazarlığı var. Kültür okur yazarı, ama bir taraftan da aile okur yazarlığına ihtiyacımız var. Yani bugün aile yılında neyi kazanalım derseniz aile okur yazarlığı. Nedir aile okur yazarlığı? Aileyi hayatımızın neresine konumlandırıyoruz? Yani aile çok merkezi bir değer alanıysa, bu değer benim hayatımda gerçekten arzu ettiği ölçüde bir değer alanına karşılık geliyor mu? Bunu sormam ve bunun cevabını üretmem gerekiyor. Anne babaysam böyle. Çocuksam anne babayla münasebetlerimde böyle bakmalıyım. Komşuluk, akrabalık ilişkileri, herkes yakınıyor. O zaman benim öncelikle kendimi bu konuda yeniden gözden geçirmem lazım. Şikayet etmek kolay. Bakıyorum etrafımda insanlar genellikle hep kendi dışındaki şeylerden şikayet ediyor. Halbuki bir de bak bakalım kendine, aynadaki fotoğrafına. Senin fotoğrafında hiç sorunlu bir şey yok mu? Yani bazen dev aynasında görüyoruz. Bazen kendimizi olduğumuzdan daha küçük, değersiz. İkisi de sorun. Neysek o. İyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken alanlarımız var mı? Var. Onları geliştireceğiz. Güçlü yönlerimiz var mı? Var. Onları daha da güçlendireceğiz. Yani anne baba ideali yok. Ben anneyim, ben babayım. O zaman ben ideali kendime göre oluşturmak durumundayım. Çocuğum da gençte bir yanlış davranış gördüğümde bana göre onu düzeltmenin yolu önce kendini düzeltmekten geçiyor. Yani siz kendinizi düzeltirseniz anne baba çocuk ilişkisinde çocuklar sizden iyi örnekler alır. Oğlum kızım bırak şu telefonu elinden. Artık ödevlerinle uğraş. Anne baba sen de telefonuna meşgulsün. Yani şimdi bakın oldu mu olmadı. Niye? Çünkü beni örnek alıyor çocuk. Yani ben onu yapıyorsam demek ki bu normal. O zaman ne yapacağım? Aile okur yazarı olmak için ben bugün teknolojiyi ölçülü kullanmayı çocuklara göstereceğim. Çünkü bugün en çok muhatap olduğumuz o. Eve misafir geldi.
Oğlum kızım hadi senin dersin vardır, git odana gidebilirsin.

0: misafirler tabii yani çocukların çok dersi var canım bunlar ne yapsın filan diyorsa o çocuk evde misafir görmüyorsa, gördüğü halde ilgilenmiyorsa o zaman şunu deme şansımız, şunu demeye hakkımız yok. Yani bu çocuklar niye canım büyüklere saygı göstermiyor, işte eve birisi geldiğinde ilgilenmiyor. Sen ben bu şekilde davrana davrana çocuklarımıza yani evi bu hale getirdik. Dolayısıyla sağlıklı, etkili iletişim anne babadan öğreniliyor. Çocuklar bunu ya öğreniyor ya öğrenemiyor. Orada bir sorun varsa öncelikle aynayı kendimize tutacağız. Burası önemli.
1: Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi ben süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Harmanlanmış bir soru sorayım o zaman size. Şu anda gençlerimizle ailelerimizin, aile büyüklerimizin çakıştığı noktalar teknoloji, modern toplum ve geleneksel aile yapıları, geleneksel anne baba rolleri, gençlerimizin yuva kurmamaları, yani aile kurmaya mesafeli yaklaşmaları vesaire. Yani birçok neden var. Şimdi sosyal medyada ve dijital platformlarda sergilenen ideal aile profilleri, fertlerin kendi aile yapılarına olan bakışlarını çok ciddi anlamda etkiliyor ama olumsuz yönde maalesef. Çünkü orada bakıyorlar böyle can canlı, süslü püslü bir aile yapısı. Böyle her şeyi güllük gülistanlık. Ama kendi ailelerinde yaşadıkları en ufak bir sorun onlar için bir mide bulantısı haline geliyor. Çok affedersiniz. Şu anda toplum nereye, yani ailemiz nereye evriliyor? Gençler neden aile kurmaktan uzaklaşıyor? Neden sosyal medya ve dijital mecralar gençlerin aileye olan bakış açılarını bu kadar olumsuz yönde etkiliyor? Ve biz buna karşın ne yapabiliriz?
0: Evet. Aileyle ilgili ideal örnekler yok ifade ettiniz, ben de ifade ettim. Ama ideal örnekler bugün sürekli karşımıza çıkıyor, evet. Sosyal medyada efendim. Ve biz o örneklerdeki gibi anne baba olmaya çalıştıkça kendimize haksızlık etmiş oluyoruz. Çünkü biz öyle bir ideal anne baba değiliz diyoruz. Yani mutlaka kendimizde bir takım defolar, kusurlar görüyoruz. Gençlerimiz, özellikle yeni yuva kuracak olan gençlerimiz uzun süre anne babanın kendilerinin taşıması gereken sorumluluğu onlardan aldığı, üstlendiği için bir süre sonra aile kurmak, yuva kurmak bir başka insanın sorumluluğunu üstlenmek anlamına geldiği için bundan kaçıyorlar. Sorumsuz yaşamayı ya da az sorumlulukla yaşamayı uzun süre tecrübe eden bir insana siz sorumluluk alanını genişletip hatırlatınca o alana girmek istemiyor. Çünkü aile bir başkasının sorumluluğunu almak demek. Bu yüzden bugün Türkiye'de aile kurma yaşı gittikçe yükseliyor. Yani 28'lerdeyiz şu an ve gelecekte bunun daha da yükseleceği söyleniyor. Aile kuranlar aile kalmakta zorlanıyor, boşanmalar artıyor dedim. Peki aile olmak dediğimiz şey, yani baba olmak, anne olmak, evlat olmak, aile büyükleriyle iletişim halinde kalmak, çocukları yuvada tutmak, bunlar da aile kurmakta zorlanınca aile olmakta zorlanıyoruz. İş yaşamı, özellikle anne baba çocuklar arasındaki etkileşimi azaltıyor. Anne yorgun, baba yorgun, çocuk okuldan gelmiş yorgun, ertesi günün ödevini bir an önce yetiştirmeye çalışıyor. Zamanı yönetmekte zorlanıyor. Dolayısıyla bu bir başka zorluk alanı oluşturuyor. Tabii sosyal medyadaki trendler, yani özellikle ifade ettiğiniz gibi, yani ideal erkek, ideal kadın, ideal anne, ideal baba, ideal çocuk. Yani Instagram annelerimiz var mesela şimdi, değil evet. mi? Örnek model. Halbuki bizim geleneksel anne rolünde bu yok. Ne var? Annelik yani anneden öğrenilen bir şey, babalık babadan öğrenilen bir şey. Kız çocukları anneyi, erkek çocukları babayı model alarak, görerek, gözlemleyerek büyüyorlar. Dolayısıyla hani ideal olanla gerçek olan arasındaki bağlantıyı kaybetmemek gerekiyor. Bugün biraz onu kaybettik gibi görünüyor ama ben umutluyum, yeniden biz bu bağlantıları kuracağız ve yeni çağın, 21. yüzyılın Türk aile tipini, modelini yeniden üreteceğiz. Köyde, kasabada, şehirde. Efendim eğitimli, az eğitimli, daha az eğitimli veya çok eğitimli. Yani mesleği olan, olmayan, efendim mesleğe aday. Statüsü ne olursa olsun, yani gençlerimiz mutlaka yuva kurmaya özendirilmeli. Çünkü aile olmanın yerini başka hiçbir şey tutmuyor. Bugün bazen kariyer hedefi koyuyorlar.

0: Bir taraftan siz de uygun bir ruh eşi olun. Yani kendinizi aile kurmaya, aile yuvasını ayakta tutmaya, anne babadan edindiğiniz tecrübeleri sizin ailenizi taşımaya istekli olun. Çünkü aile dışında hiçbir şey ailenin yerini tutamaz, ailenin alternatifi olamaz. Aile olun, aile kalın, ailede kalın ve aileyi ayakta tutmaya çalışın diyoruz.
1: İnşallah Rabbim herkese huzurlu, mutlu yuvalar kurmayı nasip eylesin. Salih ve saliha evlatlar. Evet kıymetli dostlar, programımızın sonuna geldik. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. O zaman hocam, keşkelerimizi azalttığımız ilklerimizi arttırmamız temennisiyle hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de bütün sevgili dinleyenlerimize hayırlı akşamlar, huzurlu yuvalar diliyoruz. Allah'a emanet olsunlar.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
8: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Yüzme bilmeyen kibirli alimin sonu. Geçmiş vakitlerin birinde alimin biri boğazın öbür yakasına geçmek için bir sandalcının yanına gelerek ona sorar. Karşıya geçirmek için ne kadar para alıyorsun? Karşıya 1 liraya geçiririm efendi. Alim sandalcının bu bozuk Türkçe ile verdiği cevabı beğenmez. Bu ne biçim konuşma böyle? Yoksa sen dil bilgisi bilmiyor musun? Yok ağam. Küçükken haytalık ettik, okuyamadık. Tüh, yazık sana desene, gitti hayatın dörtte biri. Bir müddet gittikten sonra dil alimi tekrar sorar. Allah bilir, şimdi sen matematik de bilmezsin. Yok beyim, onu da bilmem. Dedük ya, küçükken haylazlıktan okula gidemedik. Tüh, yazık. Hayatın dörtte biri daha boşa gitti. Bir müddet daha yol aldıktan sonra alim tekrar sorar. Sakın fizik ve kimya okumadım deme. Belki hayatımın dört

0: De biri daha boşa gitti. Ama o dediklerini de bilmem efendi. Vaktinde öğrenemedik işte. İyi de sandalcı, dil bilgisi bilmezsin. Matematik, fizik ve kimya da bilmezsin. Sen ne diye yaşarsın? Bu arada hava bozulmaktadır. Sandalcı büyük bir fırtınanın geleceğini anlar ve alime sorar. Efendi, yüzme bilir misin? Dil alimi sandalcının bu sorusundan endişeye düşer. Bir korkudur başlar. Sandalcıya yalvaran gözlerle cevap verir. Sandalcı, ben yüzme bilmiyorum. Çocukluktan beri o ilmi öğren, bu ilmi öğren derken yüzme öğrenmeye fırsat bulamadım. Aha, ne yapacaksın şimdi? Şimdiden başla dua etmeye. Çünkü gitti hayatının dörtte dördü. Bildikleriyle övünen insan, bilmediklerinden dolayı dövünmeyi de hak eder.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Semihsin sen, işitirsin. Suskunluğum ve dilsizliğim bile katında dua olur.
2: Ya Semih.
1: Cılız sözlerimde, ince fısıltılarımda, senin işitmenin göğünde çağlayan olur, çığ olur, çok olur, çoğalır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

sabırlı bir kadındı ve işte böyle vefatından sonra oğlunun sabır ve metanet sahibi, kocasına hizmetli, kadere teslimiyetli, zeki bir hanımefendiydi. Allah-u Teala onun sabır ve teslimiyetine karşı yıl doğmadan başka bir oğlan evladı ihsan etti. Çocuğu Enes'in kucağına vererek iki cihan güneşi Efendimiz'e ismini koymak üzere gönderdi. Efendimiz yavrucuğa Abdullah adını verdiler. Mübarek ağzına da hurma çiğneyerek damağına sürdü alemlerin efendisi. Çocuk diliyle yalanmaya başlayınca Fahri Kainat Efendimiz Medineliler hurmayı sever diye buyurdular latife ederek. Ona bereketli ömür niyazında bulundular. Bu duanın bereketiyle Abdullah'ın 7 veya 9 oğlu olduğu ve hepsinin de ilim ehli, kurra hafız oldukları rivayet edilmektedir. Ümmü Süleym bir iman sevdalısı idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sevgisiyle dolu bir gönle sahipti. Bu sevgi uğruna canını feda etmekten çekinmezdi. Savaş meydanlarında hizmet için koştururdu. Hazreti Ayşe annemiz de Uhud'da ashaba kırba ile su taşımış, yaralılara yardımcı olmuştu. O gün sevgili peygamberimiz Ümmü Süleym radıyallahu anh'ı elindeki hançer ile görünce, "Ey Ümmü Süleym, bu hançer ile ne yapacaksın?" diye buyurdular. O da, "Ya Resulallah, onu bugünler için hazırlamıştım. Yanıma aldım ki müşriklerden birisi yaklaşacak olsa karnını yaracağım." dedi. Sonra, "Ya Resulallah, etrafınızdan dağılıp kaçanları da öldüreyim mi?" dedi hemen. İki cihan güneşi Efendimiz tebessüm etti ve, "Ey Ümmü Süleym, Allah-u Teala'nın yardımı bize yetişti ve zafer ihsan etti." diye buyurdular. Ümmü Süleym sevgi dolu idi, çok cömertti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hanesine sık sık gelir ziyaret ederdi. Evini teşrif ettiklerinde bir şeyler ikram edebilmek için can atardı. Bazen günlerce biriktirdiği yağ ve benzeri yiyeceği, bazen evinde pişirdiği yemeği, bazen de turfanda çıkmış meyveden, yaş hurmadan bir zembile doldurur, oğlu Enes ile hane-i saadetlerine gönderirdi. Bir gün hizmetçisi Rubeybe ile bir tulum yağ gönderdi. Rubeybe, "Ya Resulallah, bu yağı size Ümmü Süleym gönderdi. Boşaltınız da tulumu geri götüreyim." dedi. Tulum boşaltılıp geri verildi. Rubeybe eve dönünce boş tulumu bir çivi yansı. Ümmü Süleym eve geldiğinde tulumun yağ ile dolu olduğunu gördü, çok şaşırdı. Hemen Rubeyse'ye döndürdü ve dedi ki, "Ben sana bu yağı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e götür dememiş miydim?" dedi. O da, "Ben yağı götürdüm." Meseleyi anlamak için Rubeybe ile birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelen Ümmü Süleym, "Ya Resulallah, Rubeybe ile size bir tulum yağ göndermiştim. Aldınız mı?" diye sordu. Efendimiz de, "Evet." diye buyurdu. Ümmü Süleym heyecanlanmıştı. "Ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki tulum yağ ile dolu olup altından akmaktadır." dedi. Bunun üzerine iki cihan güneşi Efendimiz ona, "Ey Ümmü Süleym, Allah'ın kendi Resulüne ikramda bulunduğu gibi sana da ikram etmiş olmasına şaşırıyor musun? Ye ve Allah'a şükret." dedi. İhlas ve samimiyet ne güzel nimet. Her işin temeli muhabbettir. Cömertlik dünya ve ahirette en büyük saadettir. Allah'ım bizleri de dünya ve ahiret nimetlerine gark et. Lütfunla, kereminle her iki dünyada da ikramlarına nail et ya Rabbi.
Ümmü Süleym Dosar sevgi ve hürmetinden dolayı Resulullah Efendimizin üzerine oturduğu minderi, namaz kıldığı eşyayı başkasına çıkartması, alemlerin efendisi ziyaretlerine geldiğinde onları hatıra olarak saklardı. Bir gün Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evine geldi. Biraz sohbet ettikten sonra asılı duran deriden yapılmış kırbayı alarak su içtiler. Ümmü Süleym o su kabını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzı değdi diyerek teberrük niyetiyle hatıra olarak saklamaya başladı. Yine bir gün ziyarete geldiğinde öğle kaylulesi için iki cihan güneşi Efendimiz sağ tarafına uzanmıştı. Mübarek alınlarından tomurcuk tomurcuk ter damlaları birikmişti. Ümmü Süleym bunu fırsat bilip inci ter taneciklerini toplamaya başladılar. Temiz bir bez parçasıyla alnını siliyor ve bir kaba sıkıyordu. Efendimiz uyandı ve "Ümmü Süleym ne yapıyorsun?" diye buyurdular. Cevaben "Ya Resulallah, bereket için alnınızda biriken ter tamlalarını topluyorum." dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tebessüm ettiler. Yine bir haç mevsiminde hazırlık yapılırken Efendimiz ona "Ey Ümmü Süleym, bu yıl bizimle hacca gelir misin?" diye buyurdu. O da "Ya Resulallah, kocamın 2000'e hayvanı var. Birisine kendi binip hacca gidecek, diğerini de hurma bahçesini sulamakta kullanacak." dedi. Gelemeyeceğini anlayan Fahri Kainat Efendimiz ona onun gönlünü hoş tutmak üzere "O halde Ramazan'da bir ümre yap. Bu ayda yapılacak ümre benimle birlikte yapılan bir haç karşılığındadır." diye buyurdular. Ne kadar sevindi Ümmü Süleym. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine bir rivayette de onu annelerimizle birlikte hacca götürdüklerini

buyuruyorlar. Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın faziletleri, üstün ahlakı, meziyetleri çoktur dostlar. Onun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle yanıp tutuşan bir gönlü vardı. Efendimiz'e bütün varlığıyla derin sevgi ve hürmetiyle hizmet etti. Onun uhrevi derecesi büyüktü. İki cihan güneşi Efendimiz onun hakkında şöyle buyurdular. Rüyamda cennete girdim. Önümde bir hışırtı işittim. Bir de baktım ki Milhan kızı Rümeysa orada. Öyle diyerek Allah ve Resulü katındaki sevgi ve mertebesini işaret buyurdular. Cenab-ı Hak'tan şefaatlerini niyaz ederiz. Allahu Teala ondan razı olsun inşallah. İşte Ümmü Süleym yaptı, ekti, biçti ve sermayesini alıp Hakk'a yürüdü dostlar. İçimizde Ümmü Süleym adayları olabilir. Herkes bir Ümmü Süleym olabilmeli aslında. Ama onun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Belki şu anda zahiren bizlerin yanında alemlerin efendisi görünmüyor. Ama Ümmü Süleym olabilenlerin yanında her zaman alemlerin efendisi vardır. Bunu bilmek lazım. Bu kahraman hatunlardan yine bir tanesi daha. Bir cihat eri, Nesibe Hatun. Ümmü Ümare radıyallahu anh'a Nesibe Hatun diye anılan meşhur hanım kahramanlardandır dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Akabe'de ilk biat eden Medineli iki hanım sahabeden biridir. Nesibe Hatun. Savaş meydanlarında gösterdiği kahramanlıklarıyla tanınan bahadır bir kadındır. Elhamdülillah. İki oğlu ve kocasıyla birlikte Uhud'da müşrik oklarına karşı Efendimiz'i korumak için önünde canhıraş bir şekilde çarpışan bir cihat eridir. Nesibe Hatun. Allahu Ekber. Sevgili Peygamberimize cennette komşu olan, dünyada da iltifatlarına, dualarına mazhar olan gayretli, cesur, fedakar bir hanım sahabi. Nesibe Hatun. O Medineli olur aslında. Hazreç kabilesine mensuptur. İlk evliliğini Yesrib'de Zeyd İbni Asım ile yaptı. Abdullah ve Habib adında iki erkek çocukları oldu. Bu arada beklenen son peygamberin geldiğini haberi duyulduğunda Medine Mekke semaları İslam'ın nuruyla aydınlamaya başlamıştı. Yesrib'de bir nur ulaşmıştı. Nesibe ile kocası Zeyd'de genç muallim Musab ibn Ümeyr vasıtasıyla bu nura kavuşmuşlardı. Onların İslam'la şereflenişi şöyle oldu dostlar.

İslam'ın ilk günleriydi. Yesrib'e Kur'an muallimi olarak Musab bin Ümeyr radıyallahu anh gelmişti. Kocası Zeyd ondan etkilenmiş ve yeni dine girmişti. Hanımının da İslam'ın nuruna kavuşmasını istiyordu. Nesibe Hatun ile kocası Zeyd İbni Asım mutlu bir yuva kurmuşlardı. Evlilikleri pek tatlı geçmekteydi. Bir akşam kocası Zeyd neşeli bir vaziyette eve döndü. İçi içine sığmıyordu. Çok sevinçliydi. Sevgili hanımına önemli bir haber verecekti. Bu mutluluğu paylaşmak üzere sohbete başladılar. Sevincinin sebebi ona şu şekli aktarmasını gerektirdi. Ya Nesibe, Yesrib'in ileri gelenleriyle birlikte bir toplantıya katıldım. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in şehrimize gönderdiği Kur'an muallimi Musab bin Ümeyr'in konuşmalarını dinledim. O tatlı dilli, güler yüzlü bir gençti. Konuşması, gülmesi ve davranışlarıyla pırıl pırıl bir insandı. Bizleri Allah'a ve peygamberine inanmaya çağırıyordu. Hazreti Muhammed'in bütün insanlığa Allah tarafından

gönderildiğini, cehalet karanlığından aydınlığa, huzura, mutluluğa çağırdığını, haksızlığın karşısında olduğunu anlattı. Dürüstlüğünden bahsetti. Hayatında hiç yalan konuşmadığını, kimseyi incitmediğini, kimsenin hakkını çiğnemediğini, emin, güvenilir bir zat olduğunu ve öyle tanındığını söyledi. Putları tapmanın akıllı bir iş olmadığını, onları ilah kabul etmenin çok manasız olduğunu açıkladı. Kendisine bir faydası dokunmayan ve kendisine gelen zararı da def edemeyen bir varlıktan nasıl yardım beklenir şeklinde akli ve mantıki izahlarla bizleri yeni din İslam'a çağırdı diyerek heyecanla toplantıda konuşulanları nakletmeye başladı. Bu arada hanımı Nesibe dedi ki, bu Muhammed Vebd'in kızı Amine'nin oğlu değil mi? Evet, Amine'nin oğlu dedi. Bunun üzerine hanımı, o halde Muhammed'le aramızda hısımlık var. Zira soylarımız Necer oğullarında birleşiyor dedi. Zeyd, doğru söylüyorsun ya Nesibe dedi. Peki sordu, Kureyşliler bu işe ne diyor? Ben de bunu anlatacaktım dedi ve şöyle dedi. Kureyş ona karşı çıkmış. Otoritesinin sarsılmasından korktuğu için onun davasına sert tepkiler göstermişler. Fakat o yılmadan davasını anlatmaya yine devam etmiş. Böyle dedi. Akıllı ve firasetli hanım Nesibe Hatun kocasına, onun davasının doğruluğunu, dürüstlüğü hakkında ne düşünüyorsun dedi Zeyd'e. Zeyd şöyle cevap verdi. Kureyş'in ona sunduğu cazip teklifleri, reisliği, zenginliği, evliliği geri çevirmesi, onları kabul etmemesi insanların içerisinde şüphe bırakmıyor. Ben onun dürüst ve samimi olduğuna kesin inanıyorum dedi. Nesibe hemen seslendi. Onun hayranı olmuşsun Zeyd. O da ya Nesibe, onun sadece hayranı değil, aynı zamanda inanan bir eri oldum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ettim dedi. Allahu Ekber. Bu samimi ve sıcak ifadeler, bir netlik, bu açık kalplilik, bu neşe ve bu kararlılık Nesibe Hatun'un gözlerinden yaşların boşalmasına vesile oldu. Kocasının yeni ufuklar açıldığını ve gönüllerini aydınlatan ilahi nura kavuştuğunu, yeni dine girdiğini gören Nesibe de hemen orada kelime-i şehadet getirdi. Yesrib'de İslam'la şereflenen hanımların ikincisi olmuştu Nesibe Hatun. Diğer hanım sahabi de Esma binti Amr İbni Adi idi. Nesibe Hatun ve Zeyd radıyallahu anhüm karı koca aynı inancı paylaşmanın mutluluğunu tattılar. İslam'ın nefislerinde paylaşmak ve çevrelerine yaymak konusunda İslam'ın birer neferi oldular. Hac mevsiminde Allah Resulü iki cihan güneşi Efendimizle görüşmek üzere Mekke'ye gidecek olan Yesribli Müslüman kafilelerine katılmaya karar verdiler. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh başkanlığında 72 Medineli Müslüman iki cihan güneşi Efendimiz'i kendi memleketlerine davet etmek üzere haç mevsiminde Mekke'ye geldiler. Akabe'de ikinci defa görüşen Medineli Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendi canları ve malları gibi koruyacaklarına söz verdiler. Teker teker bu söz üzerine beyat ettiler. Allah Resulü yolunda her şeylerini feda edeceklerine dair de taahhüt verdiler. Ve Nesibe ve kocası Zeyd bu biat edenlerin arasındaydı. Medineli Müslümanlar yeni bir heyecan, yine bir ruhla Yesrib'e döndüler. Nesibe Hatun bütün vaktini, gayretini, hizmetini, ev işlerini, çocuklarının İslam terbiyesi üzerine yetişmesine ve çevresindeki insanların Allah ve Resulüne davetine harcamaktaydı. İslam'ı yaşama konusunda gösterdikleri titizlik ve kararlılıkları, tanıdıkları başka insanlara tebliğindeki heyecan ve mutlulukları onları İslam'ın bir neferi haline getirmişti. Fahri Kainat Efendimizin kendi memleketlerine hicret etmelerini hasretle beklemekte değiller. Tabii ki uzun bir zamandan sonra iki cihan güneşi Efendimiz Yesrib topraklarına ayak bastılar.
Yesrib'li Müslümanlar son dinin son peygamberine, vahyin kaynağına kavuşmuş oldular. Hepsinin gönlüne büyük bir sevinç ve mutluluk vardı. Tabii ki Allah Resulü Hicaz ülkesinde Yesrib'i yeni dine davet etti. İslam nurunu buradan diğer ülkelere yayacaktı. Artık Yesrib Medine olmuştu. Medineli Müslümanlar da bundan büyük şeref duymuştu. Canlarıyla, mallarıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolunda çalışmak üzere söz vermişlerdi. Kureyş'in zulmünden kaçan Müslümanlar Medine'de güç birliği yapmışlar ve Bedir'de Mekke müşriklerine karşı ilk zaferi elde etmişlerdi. Nesibi Hatun'un oğlu Abdullah da genç bir delikanlıydı. O da Bedir'de katılmıştı, Bedir Harbi'ne katılmıştı. Onların ailece Uhud günü gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıkları dillere destan olmuştu dostlar. Belki çok kez dinlemişsinizdir bunu. Bu yiğitliği, bu güzelliği, bu bahadırlığı Nesibe Hatun kendisi olayı şöyle anlatıyor. Uhud'a gitmiştim. Müslümanlar ne durumda bir bakayım dedim. Yanıma bir kırbaç su aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına kadar gittim. Galibiyet Müslümanlardaydı. Fakat çok geçmeden Kureyş okçuları tarafından etrafımız sarıldı. Allah Resulüne doğru hücum etmeye başladılar. Efendimizin çevresindeki şiddetli çarpışmalar birden cereyan etmeye başladı. Ona bir zarar gelmemesi için gözü önünde müşriklerle çarpışmaya başladım. Elime ne geçtiyse kılıçla, okla düşmanı Efendimizden uzaklaştırmaya çalıştım. Bu arada yaralandım. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde ben, oğullarım ve kocamla birlikte diyor canlı kalkan olmaya başladık. Gelen oklara, hücumlara karşı vücudumuzu siper ettik. Rahmet Peygamberi Efendimiz benim yanıma kalkanımın bulunmadığını görünce ashabından birine "Ey kalkan sahibi, kalkanını çarpışmaya bırak" diye buyurdu. Ben o kalkanı alıp kendimi korumaya başladım. Bir taraftan da çarpışmaya devam ediyordum. Bir ara müşriklerden bir atlı bana doğru hücum etti. Onun saldırısını kalkanla savuşturup atının ayaklarına bir kılıç çaldım. At arka tarafa doğru düştü. Düşmanın yere serildiğini gören iki cihan güneşi Efendimiz oğluma seslendi. "Ey Ümmü Mare'nin oğlu, annene bak. Annene yardıma koş" diye buyurdu. Abdullah da hemen koştu ve düşmanı öldürmeme yardım etti diyor. Savaş devam ediyordu. Bir ara Abdullah da sol tarafındaki sol kolundan yaralandı. Şefkat Peygamberi Efendimiz ona "Yaranı sar" diye buyurdu. Bu sefer annesi oğlunun yanına koştu ve yarasını sardı. Sonra oğluna dedi ki "Kalk yavrucuğum, müşriklerle çarpışmaya devam et" dedi. Rahmet Peygamberi Efendimiz Nesibe Hatun'un bu fedakarlığını görünce sözünü işitti. "Ey Ümmü Mare, senin katlandığın, dayanabileceğin şeye herkes katlanabilir, dayanabilir mi?" diye iltifatta buyuruldular. Ne kahramanlık, ne bahadırlık, ne yiğitlik, ne büyük fedakarlık, ne örnek davranış. Allah yolunda vuruşurken bile birbirini gözetme, kahramanca çarpışmalar arasında dahi kardeşinin yardımına koşma, en zor zamanda acılara katlanabilme ve bütün acıları dindiren Allah Resulü'nün iltifatlarına erebilme. Hey Allah'ım, böyle saadete cümlemizi nasip eyle. Ümmü Mare'nin radıyallahu anh'ın oğlu hemen ayağa kalktı orada dostlar. Ve müşriklerle çarpışmaya başladı. Bir ara oğlunu yaralayan müşrik oradan geçiyordu. İki cihan güneşi Efendimiz annesine "İşte oğluna vuran" diye buyurdu. Nesibe Hatun derhal harekete geçti ve düşmana saldırdı. Bacaklarına indirdiği bir kılıç darbesiyle adamı yere devirdi. Efendimiz bu manzara karşısında ön dişleri görününceye kadar gülümsedi. Ve bu kahraman hanım sahabiye de dedi ki "Ey Ümmü Mare, adamı perişan ettin." Böyle iltifatta bulundu. Hamdolsun Allah'a ki düşmana muzaffer kılıp gözünü aydın etti. Öcünü almaya sana gözünle gösterdi dedi. Allahu Ekber. Öyle samimiydiler. Müslümanlar her taraftan saldırıyorlardı. Bütün hedefleri sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Ona yaklaşabilmek için fırsat kovalıyorlardı. Öyle bir savaş ekolüydü ki Çağrı filminde olduğu gibi. Kureyş'in silahşörlerinden İbni Kalime ileri şöyle atıldı.

kaldı. Bana Muhammed'i gösterin. İkimizden biri sağ kalmayacaktır diye bağırdı. Ona karşı Musab İbni Ümeyr ile Nesibe Hatun hücuma geçtiler. Musab şehit eden, Musab da diyor, Musab'ı radıyallahu anh'ı şehit eden zalim Nesibe Hatun'a şiddetli bir kılıç salladı. Fakat diyor, hesse diyor, kılıç hedefini tutturamadı. Onun asıl hedefi sevgili peygamberimizdi. Bir ara bu azgın müşrik İbni Kamiya iki cihan güneşi efendimizin yanına kadar sokuldu. Mübarek yüzünü yaralayıp iki dişini de şehit etti. İşte bu sırada diyor Nesibe Hatun bütün gücüyle bu bedbaht kişiye diyor peş peşe birkaç kılıç darbesi birden vurdu. Fakat ne çare, düşman iki zırhı üzerine üst üste giymişti. Bu sebeple diyor vuruşmalar ona tesir etmedi. İbni Kamiya müşriği geri çekilir gibi yaptı ve kendini toparlayıp bütün hıncıyla karşı düşmana geçti ve Nesibe Hatun'a bir kılıç daha salladı. Bu kılıç darbesiyle Nesibe Hatun da omuzundan yaralandı. Sahabiler yetişip diyor müşriği tekrar geriye püskürttüler. Rahmet ve şefkat peygamberi efendimiz Nesibe Hatun'un yaralandığını görünce oğlu Abdullah'a annenin yaralarını sar diye buyurdu. Sonra da bu bahtiyar aileye şu müjdeyi verdi. Ev halkınızı Allah mübarek kılsın. Senin ve annenin makamı filan ve filanın makamından daha hayırlıdır. Allah sizin ailenize rahmet etsin buyurdu. Nesibe Hatun bu müjdeleri duyunca efendimize, ya Resulallah, dua et de cennette sana komşu olayım ricasında bulundu. Fahri Kainat Efendimiz de ona, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş eyle diye buyurdular. Dua ettiler. Ümmü Ümare bu duadan pek memnun oldu ve bu bana yeter. Artık dünyada ne musibet gelirse gelsin, hiç ehemmiyeti yok diyerek sevincini açığa vurdu ve yaralarının acısını duymaz oldular. İki cihan güneşi efendimiz savaş sonrasında onun gösterdiği kahramanlığı ümmetine şöyle duyurdu. Uhud günü ne zaman sağıma soluma baksam beni korumak için çarpışan Nesibe'yi görüyordum diye buyurdular. Uhud günü Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hep yanı başında çarpışan bu kahraman hanım sahabi 12 ya da 13 yerinden yaralanmıştı. Bunların en ağırı omuzundan aldığı yaraydı. Bir yıl onun tedavisi ile uğraştı Nesibe Hatun. O şecaat ve cesareti ile İslam'ı yaşama azmi ve iradesi de kuvvetli olan fazilet sahibi bir hanımdı. Hasta ve yaralı olduğu günlerde dahi nafile ibadetlerini ihmal etmiyordu Hazreti Nesibe. O her haliyle kulluk zevkine ermiş bir iman eriydi. Zahid ve abiddi. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaman zaman Nesibe Hatun'un ailesini ziyarete giderdi. Bir gün geçmiş olsun demek için varmıştı. Yarasının ne durumda olduğunu sordu. Bir müddet sohbet ettiler. Bu arada Nesibe Hatun sofra hazırlayıp getirdi. Fakat kendisi sofraya oturmadı. Efendimiz gel sen de ye buyurdu. O da oruçlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Efendimiz onun ibadetine gösterdiği hassasiyetten memnun oldu. Bir oruçlunun yanında yemek yenildiği vakit yemekten kalkasıya kadar melekler oruçluya dua ederler diye buyurdular. Nesibe Hatun Hayber ve Hüneyn savaşlarında Ümretül Kaza Beyat-ı Rıdvan'da bulundu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında dinden dönen, kendini peygamber ilan eden yalancı Müseylime'ye karşı hazırlanan orduda da oğlu Abdullah ile beraber katılmıştı. Yemame Harbi'nde de büyük kahramanlıklar göstermişti. Müseylime'nin öldürülmesinde Vahşi'ye o yardımcı olmuştu. Olay şöyle gerçekleşmişti. Fahri Kainat Efendimizin ahirete irtihalinden sonra peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime Tülkezzap, yalancı Müseylime kendisine inanmayanları bir cani gibi öldürdü.

görüyordu. Hazreti Nesibe radıyallahu anh'ın da oğlu Habib çok acıklı ve elim bir şekilde şehit etmişti. Şöyle ki Habib Amman'dan Medine'ye gelirken yolda Müseylime ile karşılaştı. Peygamberlik iddiasında bulunan bu zalim yalancı Habib'e dedi ki sen Muhammed'in peygamberliğini tasdik ediyor musun diye sordu. O da evet deyince Müseylime benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirmez misin deyince asla böyle bir şeyi kabul etmem dedi Habib radıyallahu anh. Bu sözün üzerine zalim Müseylime Habib'i bir kolunu kesti. Sonra suali tekrarladı. Habib yine aynı şeyle asla kabul etmem dedi ve zalim öbür kolunu da kesti. Zalimliğine devam eden Müseylime Habib'i de diyor kendisinin peygamber olduğunu kabul etmesi için zorluyordu. Yine aynı soruya yöneltti. İman eri olan diyor Hazreti Habib parçalanan vücuduna rağmen imanından asla vazgeçmedi ve yine asla ve asla diyerek diyor reddetti. Bu uğurda da diyor canını verdi ve şehit oldu. Oğlunun başına geldiği feci hadiseyi öğrenen Hazreti Nesibe bir anne olarak sabır ve metanet içerisinde oğlunun acısını yüreğine gömdü. Fakat kendisi için şöyle yemin etti. Müslümanlar bir gün bu zalimiye haddini bildirmek için harp edecek olurlarsa işte o zaman ben kılıcımı çekip ona haddini ben bildireceğim dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh devrinde Hazreti Halid komandasında hazırlanan orduya oğlu Abdullah ile birlikte katıldı. İki ordu Yemame'de karşılaştılar. Yaşı 60'ın üzerinde olan Hazreti Nesibe bu savaşta büyük kahramanlıklar gösterdi. Yalancı Müseylime'nin bulunduğu yere kadar sokuldu. Kılıcıyla ona saldırdı. Bu arada diyor bir kolunu kaybetti. Birkaç yerinden yaralandı. Müseylime kaçmaya çalıştı. Fakat Müslüman askerler tarafından etrafı sarıldı. Nesibe Hatun'un da oğlu Abdullah bunu fırsat bildi. Ve o zalime kılıcıyla şiddetli bir darbe vurdu. Ağır bir şekilde yaralandı. Sendelemeye başladı. Müseylime'ye son darbeyi vahşi indirdi. Ve onu cehenneme gönderdiği elhamdülillah. Müseylime'nin öldürüldüğü haberini alan Hazreti Nesibe hemen orada şükür secdesine kapandı ve bu günleri gösterdiği için Allahu Teala'ya hamd etti. Halid İbni Velid kumandasındaki İslam ordusu Medine-i Münevvere'ye döndü. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Nesibe Hatun'un gösterdiği kahramanlıkları duydu. Ona geçmiş olsun demek ve halini hatırını sormak üzere ziyaretine gittiler ve gazasını tebrik ettiler. Halifeliği müddetçe de ona diyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Nesibe'ye izzet ve ikramda bulundu. Ashab-ı kiramdan bu kahraman Bahadır Hanım'a devamlı saygı, sevgi ve hürmet gösterdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh çokça iltifatlarda bulunur, zaman zaman ziyaretlerine giderek Hazreti Nesibe'nin gönlünü alırdı. Bir gün kendisine gelen ganimetler içerisinde yünden dokunmuş kıymetli bir kumaşı hediye etmek istedi. Herkes onu genç hanımına göndereceğini tahmin etti. Fakat Hazreti Ömer buna Ümmü Ümare daha layıktır dedi. Onun şanını yüceltmek için şöyle sözüne devam ettiler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Uhud günü savaşta ne tarafa baktımsa hep Ümmü Ümare'yi çarpışırken gördüm dediğini duydum. Onun için bu kıymetli kumaş ona layıktır diyerek Nesibe Hatun'a gönderdi. Ümmü Ümare künyesiyle meşhur olan Hazreti Nesibe radıyallahu anh'a fedakar, cefakar, şecaat ve cesaret sahibi kahraman bir anne idi. Çocuklarına da kahramanlık duygularını büyütüp cihat meydanlarına salıverdi. Birlikte savaş meydanlarında Allah ve Resulü yolunda kılıç salladılar. Ve İslam'ı savunma, İslam'ı yayma uğrunda ihlas ve sadakatle çarpıştılar ve çalıştılar. Canlarını ve mallarına karşılık cenneti satın aldılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinden sonra Medine'de vefat eden bu kahraman hanım sahabi Nesibe Hatun'un Baki kabristanlığına defnedildiği rivayetlerde buyruluyor. Rabbimizden inşallah şefaatlerine niyaz ediyoruz. İşte Nesibe Hatun böyle mücadele verdi. Baki kabristanına gidenler inşallah Hazreti Nesibe'ye de dua okusunlar. Ne kadar samimi, ne kadar candan.

inandıkları şeyin uğrunda savaşabilme. Böyle mücahide olmak tabii ki seçilmişlik gerektirir. Ama bu mücahideliği devam ettirmesi gereken yine günümüzde sizlere, hanımlara birçok görevler düşüyor. Tabii erkeklere de. Hani konumuz hanım sahabiler olması noktasında. Birçok sıkıntıların içerisindeyiz. Dünyanın telaşları içerisindeyiz. Birçoğumuz maddi sıkıntılar, dünya sıkıntıları içerisinde eşleriyle, kocalarıyla, hanımlarıyla, çocuklarıyla veya mal mülk noktasında birçok imtihanında geçiren insanlarız. Ama birçok şeyleri de unutuyoruz bu arada. Sabretmeyi unutuyoruz. Bugün evet elimize kılıç alıp da yollara düşecek halimiz yok. Tatladıl, güler yüze, korkutmadan insanları İslam'a çağırmak lazım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi güler yüz, tatlı dille insanlara İslamiyet'i anlatmak lazım. Evet, farklı tepkiler alabilirsiniz. Bir anda belki sizin aynı şeyi paylaşmayabilirler. Hemen sinirlenip üzülmeyin. Onlara farklı bir pencereden bakmayın. Sadece kendine şöyle telkin et. Bilmiyorlar ya Rabbi. Bilselerdi yapmazlardı. Çünkü alemlerin efendisi de böyle dedi. Korkutmayın diyor. Müjdeleyici olun diyor peygamberimiz. Ve İslamiyet'i böyle tebliğ etmemiz gerekiyor. Ve aile içerisinde ve birçok konuda sabredelim. Eşlerimizle birbirlerimizi üzmeyelim. Peki Nesibe Hatun gibi çok büyük bir mücadelenin içerisinde değiliz. Ama şu anda biz de içinde bulunduğumuz ortam içerisinde birçok ortamda sıkıntıları paylaşmaya çalışıyoruz. Dünya meşakkatlerimiz hepsinin belki üstünde geliyor. Ama bize düşen tatlı değil güler yüz ve alemlerin efendisinin tebliğisi gibi İslamiyet'i tebliğ etme ve sabrederek yaşama. Allah-u Teala inşallah böyle yaşamayı hepimize nasibi müesser eylesin. Bugünkü programımızı da Peygamberimizin akrabaları, hanım sahabiler, Mustafa Eriş'ten, Erkam yayınlarından böyle bir kitaptan geçişler verdik. Allah-u Teala inşallah o güzel insanların yüzüsü hürmetine bizleri affı mağfiret eylesin.

Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi nuru denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Kitabul Cenaiz bölümü hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babun yübde'u bi meyaminil meyyit. Cenaze yıkanırken cenazenin sağ azalarından başlanır. Hadisi şerifleri okurken genellikle ders üslubuna alışmamış kimseler sadece ahlak hadislerini dinleyen kimseler efendim bu hadisi şerifle bize verilmek istenen mesaj nedir diye sorarlar. Halbuki bazı hadisi şerifler birer emir, birer tavsiye, birer nebevi mesaj niteliğindedir. Bazı hadisi şerifler ise İslam tarihinin belirli dönemlerindeki olayları adeta bize naklederler. Bazı hadis-i şeriflerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şemaili, ahlaki ve yaratılış güzellikleri söz konusu edilir. Bazı hadis-i şeriflerde fıkhi ahkamın temelini teşkil ederler. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh zamanında yer alan birçok konuda, zamanında zikri geçen birçok konuda sahih hadis-i şerifleri tespit ederek, derleyerek en sahih olarak gördüğü hadis-i şerifleri bu eserine nakletmiş. Dolayısıyla Sahih-i Buhari'de hem akaidle, hem fıkıhla, hem ukubatla, hem ahlakla, hem muamelatla ilgili hadis-i şerifler, hem de şemai ile ilgili hadis-i şerifler yer almaktadır. Okuyacağımız hadis-i şerifler cenazelerle ilgili hadis-i şeriflerdir. Kâle el müellif el imam Muhammed ibn İsmail el Buhari rahimehullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şefaatine bizleri nail eylesin. Rabbim bize de rahmetiyle muamele eylesin. Haddesena Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah Ali ibnül Medini'dir. İmam Buhari'nin meşhur üstadlarından. Hadis ilmindeki titizlik ve inceliği, dikkat ve itinayı, Sahih-i Buhari'de aldığı hadis-i şeriflerindeki ilke ve prensiplerinin son derece titiz olmasını İmam-ı Buhari bu üstadından almıştır. İmam Müslim Sahih'inin mukaddimesinde isim vermeden İmam-ı Buhari'yi ve hocası Ali İbni Abdillah yani Ali İbnül Medini'yi hafif yolla tenkide tabi tutar. Eğer der İmam Müslim, İmam Buhari'nin sahih hadis şartını ele alırsak, yani her ravinin üstadından bu hadisi duyduğunu, duymuş olduğunu şart olarak, duymuş olmasını şart olarak ortaya koyarsak sahih hadislerin sayısı çok çok azalacaktır der ve İmam Müslim aynı asırda yaşamış olmayı yeterli görür. İmam Müslim'i ikinci dereceye düşüren, İmam Buhari'den sonra ikinci dereceye düşüren bu ifadeleridir. İmam Müslim'in mukaddimesi gerçekten hadis ilimlerinde, hadis usulü ilminde başlı başına bir şaheserdir. Mesela Medine-i Münevvere'de kendisini ziyaret ettiğimde, Mekke'de öğrenci olarak bulunduğum sıralarda kendisini Medine-i Münevvere'de ziyaret ettiğim Üstad Muhammed Avvame Hoca Efendi, bu Şevval ayında Sahih-i Müslim'in mukaddimesini 7. defa okuyorum demişti. Her Şevval ayında okuyor, bir takım notlar düşüyor. Kendisi hadis üstadı olmasına rağmen, ifadeler gayet açık olmasına rağmen defalarca mütalaa ederek Sahih-i Müslim'in mukaddimesini yeni baştan bir eser halinde, müstakil bir eser halinde hazırlamakta olduğunu ifade etmiştim.

Yani çok çok ince, çok çok hassas ölçüleri vardı İmam Müslim'in. Ama İmam Bukhari'nin ve üstadı Ali İbn Abdillah veya meşhur ifadesi Ali İbnül Medini'nin titizliği, hassasiyeti, itinası, şartlarındaki ilke ve prensiplerindeki dikkati İmam Müslim'den çok çok daha ileri. Evet, haddesen Ali İbn Abdillah. Kale haddesene İsmail İbn İbrahim. Kale haddesene Halidun an Hafsate binti Sirin. Evet, Muhammed İbn Sirin vardır. İbn Sirin İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanının alimlerindendir. İbn Sirin rüya tabirleriyle meşhurdur. Türkçemizde İbn Sirin'in rüya tabirleri kitabı mevcuttur. Hafsa İbn Sirin'in kardeşidir, kız kardeşidir. An Ümmü Atiyye radıyallahu anha. Ümmü Atiyye sahabe-i kiramının faziletli hanımefendilerinden biridir. Nesibe veya Nüseybe diye bilinen hanım künyesi Ümmü Atiyye'dir. Hastaları ziyaret etmek, hasta hanımları ziyaret etmek, hasta hanımları tedavi etmek, cenazelerini, kadınların cenazelerini yıkamak, savaşlarda gazilerin yaralarını sarmak gibi çok önemli vazifeleri vardı Ümmü Atiyye radıyallahu anh'ın. Peygamberimizle beraber 7 ayrı savaşa iştirak etmiştir. Ve cenaze hakkındaki hadis-i şerifleri meşhurdur. An Ümmü Atiyye radıyallahu anha kalet, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi gasdib netihi. Peygamberimiz kızının yıkanmasında şu ifadeyi kullanmıştı. Tabi bu kızı Rukayye, Ümmü Gülsüm, Zeynep farklı rivayetler vardır. İbde enne bi meyaminiha. Evet. Sağ azalarından başlayın. Ve mevadil vudu'i minha. Abdest yerlerinden başlayın denmişti. Sadece mazmaza ve istinşak konusunu zorlanmaz ama normal cenazeye abdest aldırıldığı bilinmektedir. Evet. Babu mevadi'il vudu'i minel meyyit. Cenazenin abdest yerleri konusu. Kalel Bukhari'yü rahimahullah haddesene Yahya ibn Musa kale haddesene Vaki an Süfyan an Halidinil Hazza an Hafsate binti Sirine an Ümmü Atiyye radiyallahu anha kalet. Yine Ümmü Atiyye'den hadisimiz. Lemme gasselna ibneten nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin kızını yıkadığımızda kâle lena, bize sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Ve nahnu nagsiluha, biz onu yıkarken ibde'u bimeyaminiha ve mevâdi'il vudu. Sağ tarafından başlayın ve abdest yerlerinden başlayın demişti. Abdest azaları yıkanır ve sağ tarafından başlanır. Tabi aynı hadisin bir başka rivayet şekli. Babun hel tükeffenül mer'etü fi izarir racül. Kadın erkek elbisesiyle kefenlenir mi? Yani erkeğin kullandığı bir elbise, mesela bir ihram diyelim, kadın için kullanılabilir mi? Veya erkek için ayrılan bir kefen hanım için kullanılabilir mi? Böyle bir başlık atmış müellifimiz. Bu başlıklara ne diyoruz? Terceme diyoruz, terceme. Fıkhul Bukhari'yi fi teracimihi. İmam Bukhari'nin fıkhi görüşleri bab başlıklarında yer almaktadır denilmişti. Bununla ilgili özel eserler var. Bukhari'nin bazen bu başlıklarda böyle birkaç satır açıklama getirdiğini görüyoruz. Bazılarını soruyla, bazılarını kesin hüküm olarak nakletmektedir İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Sahih-i Bukhari'deki başlıklar İmam Bukhari'nin bizzat kendisi tarafından konulmuştur. Sahih-i Müslim'de başlık yoktur. Peki elimizdeki Sahih-i Müslim baskılarındaki başlıklar İmam Nevevi rahmetullahi aleyh tarafından konulmuş ve İslam alimleri tarafından kabul görmüştür. Ama Bukhari'nin teracimi, yani bab başlıkları, yani

konu başlıkları bizzat İmam Buhari tarafından yazılmıştır. Haddeten Abdurrahman İbni Hammadin kâle akbaren İbni Avnin an Muhammedin an Ümmi Atiyyete radıyallahu anha kâlet. Tuğfiyet bintün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin kızı vefat etmişti. Fe kâle lena bize şöyle buyurdu. İğsilneha telâsen ev khamsen ev ekzere min zâlik in râytünne. Onu 3 defa, 5 defa yani veya uygun görürseniz daha fazla yıkayın. Ama tek sayıda yıkayın. Ve izâ feragtünne feâzinneni. Bu yıkama işini bitirdiğinizde bana haber verin. Felemmâ feragne âzennâhu. Bu cenazenin yıkanmasını bitirdiğimizde haber verdik. Fe nez'a min hikvihi izârahu. Peygamberimiz kendisi elbisesini, izarını çıkardı ve kâle eş'irneha iyyahu. Bunu kullanın buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin izar olarak, ihram olarak kullandığı şey bir kefen olarak kullanılmasının caiz olduğunu bu şekilde göstermiş olmaktadır. Evet, İslam dünyasında, İslam coğrafyasında farklı bölgelerin bulunduğunu, farklı iklimlerin bulunduğunu, farklı mali durumun bulunduğunu göz önüne getirirsek, hadis-i şeriflerin çok çok anlamlı olduğunu görürüz. Yani teyemmümden bahsederken biri diyor ki, hocam teyemmüm ne zaman olur? Suyun bol olduğu bir yerde yaşayan bir insan, teyemmüme belki çok nadir olarak ihtiyaç duyduğunda, suların kesildiğini pek görmeyen bir kimse, susuz bölgede bulunmayan bir kimse, peki teyemmüm ne zaman olur sorusunu elbette soracaktır. Dolayısıyla İslam coğrafyasını ve İslam tarihini düşündüğümüz zaman elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyan ettiği hususların insana zaman zaman gerektiğini ve bu hususların mutlaka bilinmesi gerektiğini ifade etmek zorundayız. Babun yüc'alul kafuru fil ahireti. Evet, kafur en son kullanılır. Cenaze yıkanırken cenazenin kokulanması sünnet-i seniyyedendir. Bugün cenazeler yıkanırken mutlaka koku maddeleri kullanılır. O gün sidir denilen yaprakları sabun vazifesini gören bir ağaç, bir bitki kullanılıyordu. Sonra başka bu manada kokular, kafur gibi kokular da kullanılmıştır. Haddesene Hamid ibn-i Umar'a, kâle haddesene Hammad ibn-i Zeyd'in an Eyyub'e, an Muhammed'in an Ümmi Atiyyete radıyallahu anha kâlet. Tuğfiyet ihda benâtin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin kızlarından biri vefat etmişti. Fe kharace fe kal. Efendimiz evinden çıktı, şöyle buyurdu. İğsilneha selâsen. Yıkayan hanımlara hitaben buyuruyor. 3 defa ev kamsen. 5 defa ev ekzere min zâlik in râytunne. Veya uygun görürseniz bundan daha fazla ama tek sayıda yıkayın. Abdest alırken azalarımız başımıza meshetme hariç olmak üzere, mesela kollarımızı, ayaklarımızı, yüzümüzü yıkarken, elimizi yıkarken, ağzımıza, burnumuza su verirken hep 3'er defa yıkarız. Sünnet-i seniyye genellikle bu şekildedir. Ama Sahih Buhari'de yine okuduk ki Peygamber Efendimiz 1'er defa ile abdest almıştır, 2'şer defa ile abdest almıştır, 3'er defa ile. Suyun durumuna göre veya caiz olduğunu ifade etmek üzere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in farklı abdest alma şekilleri vardır. Ama genellikle uygulaması azaların 3'er defa yıkanması şeklindedir. Ve bugünkü uygulama da bu şekildedir. Yani 3'er defa elimizi yıkarken 3 defa yıkıyoruz. Ağzımıza su 3 defa veriyoruz. Burnumuza su 3 defa veriyoruz. Yüzümüzü 3 defa yıkıyoruz. Kollarımızı 3 defa, ayaklarımızı 3 defa. Yalnız başımıza mes ve kulaklarımızla ilgili birer

defa yıkıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tek sayıların daima tercih edilmesi gerektiğini söylemiştir. İnna Allaha vitrun yuhibbul vitr. Allah tektir, tek olanı sever. Tekli sayıların kullanılmasında ilahi bir takım hikmetler olmalıdır. Evet. İn ra'aytum bima'in su ile ve sidrin, sidir denilen yaprakları sabun olarak kullanılan bu bitkiyle yıkayın. Ve cealne fil ahireti kafuran ev şeyen min kafur. Bakın en son kafur kullanın veya bir parça kafur kullanın. Yani cenazenin kokulanmasını emrediyor. Fe izâ feragtunne fe âzinneni, bitirdiğiniz zaman bana haber verin. Kâlet, Efendimiz böyle buyurdular. Ümmü Atiye söze şöyle devam etti. Felemme feragne âzennâhu. Cenazenin yıkanmasını bitirince haber verdik. Felka ileyne hikvehu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize örtüsünü, yani izarını attı ve fekal eş'irneha iyyâ. Yahu bunu siz kefen olarak kullanın dedi. Ve an Eyyuben Hafsaten Ümmü Atiyyete radiyallahu anhuma binehvihi. Hadis-i şerifin bir başka rivayeti de aynı şekildedir. Ve kâlet innehu kâl iğsilne. Peygamber Efendimiz bir başka rivayete göre şöyle buyurdu. İğsilneha thelâsen ev hamsen ev seb'an ev ekthara min zâlike in râytunne. 3 defa, 5 defa, 7 defa veya uygun görürseniz daha fazla yıkayın. Niye daha fazla diyor? Çeşitli sebepler olabilir. Kâlet Hafsatu kâlet Ümmü Atiyyete radıyallahu anha ve cealnâ râsehâ selâsete kurûnin ve başına 3 örgü yaptık. Yani 3 saçlarını Peygamberimizin kızının saçlarını 3 defa ya 3 örgüyle ördük buyurmaktadır. Evet. Babu nakli şa'ril mer'eti, kadının, vefat eden kadının saçlarının çözülmesi. Ve kâle ibn-i Sîrîn, lâ be'esse en yunkada şa'rul meyyeti, vefat eden kadının saçlarının çözülmesinde veya erkeğin saçlarının çözülmesinde bir beis yoktur. Haddesene, burada ibn-i Sîrîn'in görüşünü naklediyor. Saçları yıkanırken aynen normal, nasıl gusülde hassasiyetle takip ettiğimiz gibi aynı şekilde ölü yıkanırken, ölünün yıkanmasına gasil diyoruz. Gasil işleminde de aynı şekilde yıkanıyor. Haddetene yani mesela vefat ettiği halde çok sıcak ve çok soğuk su kullanılmaz. Yani ölüye, cenazeye, mümine, insana verilen değeri görüyoruz. Ve lekad kerramna beni Adem, biz Adem oğullarını şerefli kıldık. Evet, ayet-i kerime birkaç kelime ama yani İslam'ın insana verdiği değeri göstermesi bakımından insanın vücudu şereflidir, değerlidir, kıymetlidir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz sağ veya vefat etmiş çocuk veya yaşlı, genç veya yaşlı herkese değer verilmesini ve bunun şerefli olarak kabul edilmesini emir buyurmuştur. İnsan haklarından, insan hakları beyannamelerinden çok çok önce sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu manada uyarılarda bulunmuştur. Evet, İslam'ın tarihe, tarih ve coğrafyanın çok üzerinde gerçekten getirdiği medeniyetle insanlığa ışık tuttuğunu burada görmekteyiz. Haddesene Ahmedu, kal haddesene Abdullah ibn Vehbin, kal akbarene ibn Cüreycin, kal Eyyubu semi'tu Hafsate binte Sirine, kalet haddesetna Ümmü Atiyyete radıyallahu anha. Bugünkü hadis-i şeriflerimiz hep Ümmü Atiyye'den geliyor. Ennehunne cealne ra'se binti Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem selâsete kurûnin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin saçlarını 3 şekilde örgü yaptılar. Nekaznehu sümme gaselnehu. Önce çözdüler, yıkadılar. Sümme cealnehu selâsete kurûn. Sonra saçlarını ördüler. Burada saçların örülmesi yıkandıktan sonra yapıldığına işaret edilmiştir. Şimdi bunu, yani cenaze yıkayıcı biz değiliz diyoruz. Cenaze yıkama, efendim cenaze görevlilerinin, yıkama memuru.

imamlarının veya İstanbul'daki uygulamayla cenaze imamlarının görevidir diyoruz. Ancak öyle bir takım özel şartlar olur ki o şartlarda Müslümanın bu esası bilmesi gerekmektedir. Yani fıkhi hükümler elbette herkes tarafından okunacak, defalarca gözden geçirilecek ve hayatımızda gereğinde bunlar yerinde kullanılacaktır. İslam alimlerinin bazı konuları bilmesi farz-ı ayındır ama başına gelen Müslümanın kendi ticaretiyle, mesleğiyle, göreviyle ilgili hususları bilmesi farz-ı ayındır. Hacca gidecek bir Müslümanın hac meselelerini bilmesi farz-ı ayındır. Üzerine zekat farz olan bir Müslümanın zekat meselelerini bilmesi farz-ı ayın. Yani mutlaka kendisi bizzat öğrenecek demektir. Birileri öğretir, öğretmez ayrı bir konu. Bir başka ifadeyle evlenecek bir kimsenin Necmettin evlenmek istiyorsa evlilik konularını bilmesi nedir? Farz-ı ayındır. Ama maalesef gençlerimiz evlilik konularını bilmiyor. Bunları genel kültür olarak görüyor. Hani piyasadaki aileyle ilgili kitapları böyle gözden geçiriyor. Halbuki bunların bilinmesi evlenmeye niyet ettiği anda her Müslüman gence farz-ı ayındır. Ve bizim şahsi görüşümüz liselerde, İmam Hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde İslam ailesi, ideal İslam ailesi bir ders olarak okutulmalıdır. Gencimiz aile hukukunu annesinden, babasından, çevresinden gördüğü kadarıyla biliyor. Geleneksel bir anlayış da biliyor. İslam aile hukuku demek sadece evlenme, boşanma, mehir vesaire değil. Bir Müslümanın kurduğu ailede sahip olacağı, uygulayacağı ilkeler neler, usuller neler, nebevi prensipler neler, bütün bunların gerçekten okunması, okutulması, anlatılması ve uygulanması gerekiyor. Ailelerimiz, Müslüman aileleri kastediyorum. Yani İslami hassasiyeti yüksek olan aileleri kastediyorum. İslami aile yapısından çok uzaklar. Ticaretimiz, İslam ticaret ahlakından uzak. Siyasetimiz, İslam siyasetinden uzak. Eğitimimiz, İslami eğitimin ahlakı ilkelerinden uzak. Yeniden Kur'an-ı Azimüşşan'a, yeniden Sünnet-i Seniyye'ye dönelim diyoruz. Yani bu hadis-i şerifleri okurken bugün cenaze ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Dün farklı konuları okuyorduk. Yarın farklı konuları. Hayatın bütününü kapsayan bir dinin mensuplarıyız. Sabahtan kalktığımızdan tekrar yatıncaya kadar gece gündüz hayatımızdaki her konuyla ilgili mutlaka ilahi veya nebevi bir prensip bulunmaktadır. Bunlar göz ardı edilirse, İslam sadece camiye hapsedilirse, İslam sadece İslam'ın 5 şartına hapsedilirse, o zaman İslam'ın ruhundan çok çok uzak kaldık demektir. Evet, konuların hepsi önemlidir. Bir tesbihin taneleri gibidir. Hani bir hatırayı nakletmek istiyorum. Abdülfettah Ebu Gudde ismini duymuşsunuzdur. Son asrın yetiştirdiği en değerli hadis-i şerif alimlerinden biri. Suriye alimlerinden biri. Abdülfettah Ebu Gudde merhum. Türkiye'yi çok severdi. İstanbul'da yazları 16 saat çalışma imkanı buluyorum derdi. 70'ten fazla eser bıraktı. Kendisinden, sohbetlerinden, dersinden istifade ettiğimiz bir hoca efendi. Eyüp Sultan Camii'nde din görevlileriyle bir araya geldi. Biri dedi ki hocam, ya bazı hoca efendiler var, İslam'ın bazı sünnet-i seniyyelerini önemsiyorlar. Sadece buna ihtimam gösteriyorlar. Sakal gibi, çarşaf gibi, sarık gibi. Ya bunlar hakkında ne diyorsunuz? O zatın ifadesi. İslam'ın emirlerini bir tesbih olarak düşünün. 99'luk bir tesbih. Filan hoca efendi bu tesbihin şu sünnetine önem vermiş.
bu tanesine önem veriyor. Ama diğerlerini de yok saymıyor. Peki 98'e de siz önem verin diyor. O hoca efendi bu gibi konulara temas ediyorsa diğerlerine de siz önem verin. Yani İslam'ı bir bütün olarak kabul edip o şekilde elbette ağırlık noktası verebiliriz. Biz tenkit etme yerine eksik kalan noktaları tamamlamak durumundayız. İslami emirleri bir bütün olarak telakki etmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresi 119. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ Siz müminler kitaba iman edersiniz. Elhamdülillah. Bizi dinleyen herkes Kur'an'a iman ediyor. Kur'an-ı Azimüşşan hak kitap olduğuna iman ediyor. Ancak bu imanın bir ölçüsü var. Nedir? Ali İmran suresi 119. ayet. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ Tamamına iman edersiniz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütününe, tamamına iman etmek imanımızın gereğidir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir ayetini inkar etmek bizi kırmızı çizginin altına itir. Dolayısıyla İslam'ı bir bütün olarak kabul edeceğiz. Ama bu bütün içerisinde bazı konulara önem vermemiz, ağırlık vermemiz, bazı konuları dikkate almamız, daha çok ön plana çıkarmamız gayet tabidir. Ama hiçbir konu ihmal edilecek gibi değildir. Ve farz-ı ayın olan hususlar dışında bu ilmi meseleleri bilmek de farz-ı kifayedir. Yani bir grup Müslüman bunları bilecek, kardeşlerini uyaracak, anlatacak ve bunları tatbik edecek. Rabbim İslam'ı en güzel şekilde okumayı, öğrenmeyi, yaşamayı nasip ve müyesser eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
1: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemûn.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: Thumme kalla seya'lemûn.
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: Elem nec'alil erda mihâdâ vel cibâle evtâdâ.
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknâkum ezvâca ve ce'alnâ nevmekum sübâta.
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: Ve ce'alnâ'l-leyle libâsa ve ce'alnâ'n-nehâra me'âşâ.
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاً ثَجَّاجًا

0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta. Yevme yunfahu fissûri fete'tûne efvâca.
0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: İnne cehenneme kânet mirsâdâ lit-tâgîne meâbâ lâbithîne fîhâ ehkâbâ lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ.
0: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
1: İlla hamîmen ve gassâkâ.

0: Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.
1: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا
0: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara, şimdi tadın azabı. Size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
1: İnne lil muttakine mefaza hadaiqa ve e'naba ve kevaibe etraba ve ke'sen dihaqa.
0: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
1: La yesme'ûne fîhâ leğven ve lâ kizzâbâ.
0: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
1: Cezâen min rabbike atâen hisâbâ.
0: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
1: Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ.
0: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.
1: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا
0: O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: Kâfirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ
1: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
0: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ اَبَصَارُهَا خَاشِعَةٌ
1: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
0: يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
1: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
0: فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ
1: Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
0: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen Firavun'a git. Çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
1: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. Ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً ve mer'aha.
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: Vel cibale ersaha meta'en lekum ve li en'amikum.
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
1: Ey Muhammed! Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir.

0: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure, Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevelle en ca'ehul e'mâ.
0: Peygamber kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
1: وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
1: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى

0: أَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى
1: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
0: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى
1: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
0: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
1: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
0: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ
1: O, çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp, yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir.
0: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
1: Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
0: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ
1: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
0: Kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al insanu ila ta'amihi anna sababna al ma'a sabba
1: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
0: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
1: Sonra yeri güzelce yardık da, orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.
0: فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
1: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبَشِرَةٌ
1: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
0: وَوُجُوهٌ

0: idin aleyha gabara terhaquha qatara.
1: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
0: Ulaika humul kafaratul fajara.
1: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ şemsu kûvirat.
1: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
0: Ve izen nucumun kederat.
1: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
0: Ve izel cibâlu suyirat.
1: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
0: Ve izel işâru uttilet.
1: Doğurması yaklaşmış gebe develer, sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
0: وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
1: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
0: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
1: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
0: وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
1: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
0: وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
1: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
0: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
1: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
0: وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
1: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
0: وَاِذَا الْجَح۪يمُ سُعِّرَتْ.
1: Cehennem kafirler için alevlendirildiği zaman.
0: وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ.
1: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ.
1: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.

0: as'as ve subhi izâ teneffes innehu le kavlu rasûlin kerîm.
1: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
1: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
0: Muta'in femme emin.
1: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
0: Ve mâ sahibukum bimecnûn.
1: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ
1: Andolsun ki o, Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ
1: O, gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ
1: Kur'an da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?

Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: فطرت
1: gök yarıldığı zaman
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
1: yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
1: denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
1: ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
1: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
0: يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
1: Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
0: اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ
1: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur.
0: كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ
1: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.

0: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
0: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ
0: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
0: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure,

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
0: Onlar, insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, ölçüyü tam yaparlar.
1: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zaman da, ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

0: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
1: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ
0: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri, Siccin denen kitaptadır.

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.

0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Sonra da onlara, işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَف۪ي عِلِّيِّينَ
0: Ama iyilerin amel defterleri ise İlliyun denen kitaptadır.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
0: İlliyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp, içindekilere şahitlik ederler.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: يُسْقَوْنَ مِنْ رَح۪يقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَف۪ي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
0: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

0: O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği teslim denen bir pınardandır.
1: İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn.
0: Günah işleyenler, dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: Onlar müminleri gördükleri zaman, işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup, o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
0: Gök yarıldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
0: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse, kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: bihi basira.
1: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
0: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ.
1: Akşamın alaca karanlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.
0: فَمَا لَهُمْ

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
0: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
1: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: Onlar müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

0: cehenneme ve lehum azabul harik.
1: Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedîd.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lime yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîthul cunûd, Fir'aune ve Semud.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.
1: Bel huve Kur'anun mecid. Fî levhim mehfûz.
0: Doğrusu o kitap, levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدَرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
0: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldıza andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
1: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
0: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.
1: خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: O, bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
1: اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ يَوْمَ تُبَلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
0: Gerçekten Allah, onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
0: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا.
0: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
0: Ey Muhammed! Şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'lâ.
0: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: Ellezî halaka fesevvâ.
0: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
1: وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى
0: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
1: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى
0: O otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
1: سَنُقَرِئُكَ

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى.
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

0: her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîthul gâşiye.
0: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
1: Vucûhun yevme'izin hâşi'e. Âmiletun nâsibe. Teslâ nâran hâmiye.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
1: Tusqa min aynin aniye. Leysa lehum

0: onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen, acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
1: Vucuhun yevme izin na'ime lis'iha radiye fi cennetin aliye la tesma'u fiha lagiye.
0: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.

0: جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumma inne aleyna hisabahum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr.

0: وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
1: Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ.
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ.
1: Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler, kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
0: اَلَّذ۪ينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ.
1: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
0: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
1: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.

0: ekremen.
1: Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip, ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman, Rabbim bana ikram etti der.
0: وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip, rızkını daralttığı zaman da, Rabbim bana hor baktı der.
0: كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَت۪يمِ
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
0: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا
1: Malı da pek çok seviyorsunuz.
0: كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
1: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman
0: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

0: Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
0: O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ
0: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.

0: merdiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti.
1: Allah müminlere şöyle hitap eder: Ey huzur içinde olan nefis, sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٍ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaika ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve

0: duhaha vel kameri izâ telâha vel nehâri izâ cellâha vel leyli izâ yagşâha vel semâi ve mâ benâha vel ardı ve mâ tahâha وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا.
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani İçlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا.
1: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl, gece anlamına gelir. Sure, geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yagşâ. Ve'n-nehâri izâ tecellâ. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığıyla ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir.

0: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى
0: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى
0: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
1: اِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى
0: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى
0: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
0: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى
0: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
0: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
1: أَلَمْ يَجِدَكَ يَت۪يمًا فَآوَى
0: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
0: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
0: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
1: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ
0: O halde yetimi ezip üzme.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
0: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
0: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
0: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
1: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ
0: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
0: Senin şanını yüceltmedik mi?
1: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
0: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: İnne me'al usri yusra.
0: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık

0: منصب.
1: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
0: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: İllellezine amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnun.
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: Fema yukezzibuke ba'du biddin.
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: Eleyse Allahu bi ehkemil hakimin.
1: Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: İkra ve rabbukel ekram, ellezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem.
1: Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren odur.
0: Kelle innel insane leyatgâ errâhu istagnâ inne ilâ rabbikel rucâ.
1: Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبَدًا اِذَا صَلَّى
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
1: Ne dersin, engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?

0: nasiyetin kâzibetin hâti'e felyed'u nâdiye.
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse, onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: Sened'u zebaniye.
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: Kelle la tuti'hu vescud ve qaterib.
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Leyletil Kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta metla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine, açık delil demektir. Sure, içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine munfekkine hatta te'tiyehumul beyineh. Rasulun min Allah yetlu suhufen mutahhara fiha kutubun qayyime.
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: البينة.
1: Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
0: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ

Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: fiha ulaike hum şerrul beriyye.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâike hum hayrul beriyye.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar da halkın en iyileridir.

0: Allahu anhum ve radu an. Zalika limen khashiya rabbah.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zulziletil ardu zilzâleha.
1: Yer, kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı.
0: Ve ehrecetil ardu ethkâleha.
1: Yer, içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı.
0: Ve kâlel insânu mâ lehâ.
1: Ve insan ona ne oluyor dediği zaman,
0: يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
1: İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
0: يَوْمَ اِذِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ.
1: O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
1: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa, onun cezasını görür. Adiyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için, surede bu atla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا.
1: Soluk soluğa koşan atlara.
0: فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا.
1: O tırnaklarıyla ateş saçanlara.
0: فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحًا.
1: Sabah vakti baskın yapanlara.
0: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا.
1: Orada tozu dumana katanlara.
0: فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا.
1: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki,
0: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ.
1: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
0: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدَ.
1: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ.
1: Doğrusu o, mal sevgisine çok düşkündür.
0: أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا

0: Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman, işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip, burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure, kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaket.
1: Mel-Kari'a.
0: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَالْقَارِعَةِ
0: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
0: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٌ
0: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارٌ حَامِيَةٌ
0: O kızgın bir ateştir. Tekâsür Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرْ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرْ
0: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
1: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
1: ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
1: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ
0: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
0: Andolsun ki, siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
0: Sonra yine andolsun ki, siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
0: Sonra da, o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ
0: Asra yemin ederim ki, insan mutlaka hüsran içindedir.

0: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humezetin lumezeh. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ.
1: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
0: يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ.
1: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
0: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.
1: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ.
1: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
0: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ.
1: O, Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
0: İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mumaddade.
1: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
1: Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
0: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
1: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
0: Ve

0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure, Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure bu tür yardım

0: anlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?
1: فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪ينَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ
0: İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez.

Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
1: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ.
0: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
1: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ.
0: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! De ki, ey kafirler!
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Ve la ene abidun ma abadtum.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Enesrullahi vel feth.
1: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği.
0: Ve ra'eyten nâse yedehulûne fî dînillâhi efvâca.
1: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
1: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile.

Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وتب.
1: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya.
0: مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.
1: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
0: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبَ.
1: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
0: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدِ.
1: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
1: Ey Muhammed, de ki o Allah bir tektir.
0: Allahus samed.
1: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
0: Lem yelid ve lem yulad.
1: O doğurmamış ve doğmamıştır.
0: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
1: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak.
1: Ey Muhammed, de ki yarattığı şeylerin şerrinden.
0: Ve min şerri gâsikin izâ vekab.
1: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden.
0: Ve min şerrin neffâthâti fil ukad.
1: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden.
0: Ve min şerri hâsidin izâ hasad.
1: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.

Rabbi temmin bil hayır. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize miraç ettik, kitabını kendimize minhac ettik, biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bir karar ettin, lütfuna sığınıp hidayetine geldik, merhametine güvenip ihsanına geldik, şaşırtma Allah'ım doğruyu söyle, neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin, affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, ihlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvâc-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllâb ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, Hakk'a ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlarına vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle.

0: Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun, biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk, Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

İmam-ı Şafii Hazretleri 1. Bölüm Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf, İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib, Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten, ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150, miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204, miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin tahsilinde en önemli safha İmam-ı Malik Hazretlerine talebe olmasıyla başlamıştır. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Malik Hazretlerinin yanına geldiği zaman 20 yaşlarında bulunuyordu. İmam-ı Malik Hazretleri onu himayesine alıp 9 yıl müddetle ilim öğretti. İlimde yüksek bir dereceye ulaşan İmam-ı Şafii Hazretleri Mekke'ye dönünce oraya gelen Yemen valisi onu Yemen'e götürüp kadılık vazifesi verdi. 5 yıl kadar bu vazifede kaldı. Burada İmam Evzai ve Leys bin Sa'd'ın talebelerinden ders aldı. Sonra Bağdat'a giderek ilmini ilerletmek için İmam-ı Azam Hazretlerinin talebesi olan İmam-ı Muhammed Hazretlerinden ders almaya başladı. İmam-ı Muhammed Hazretleri onu kendi himayesine alıp yazmış olduğu kitaplarını okutmak suretiyle Irak'ta tedvin edilen fıkıh ilmini ve Irak'ta meşhur olan rivayetleri öğretti. İmam-ı Muhammed Hazretleri ayrıca İmam-ı Şafii Hazretlerinin üvey babasıydı. İmam-ı Şafii Hazretleri onun ilminden ve kitaplarından çok istifade etmiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri bu hususta şöyle demiştir. İlimde ve diğer dünya işlerinde İmam-ı Muhammed Hazretleri kadar bana kimse faydalı olmamıştır. Ebu Ubeyd şöyle demiştir. İmam-ı Şafii Hazretlerinden duydum. Buyurdu ki, İmam-ı Muhammed Hazretlerinden öğrendiğim meselelerle ve ilimle bir deve yükü kitap yazdım. Eğer o olmasaydı, ilim kapısının eşiğinde kalmıştım. Bütün insanlar ilimde, Irak alimlerinin, Irak alimleri de Küfe alimlerinin çocuklarıdır. Onlar da Ebu Hanife Hazretlerinin çocuklarıdır. Yani bir babanın çocukları için

lazım olan nafakayı kazanıp çocuklarını beslemesi gibi, Ebu Hanife Hazretleri de kendinden sonrakileri böylece ilimle beslemiş ve doyurmuştur. İmam-ı Şafii Hazretleri ayrıca Selim-i Râî Hazretlerinin sohbetine kavuşup vilayet, evliyalık makamlarına da kavuştu. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular: Dünyada zahit ol. Dünya malına bağlanma. Ahireti isteyici ol. Onun için çalış. Her işinde Allahü Teala'yı hatırla. Böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan alimlerden fayda gelmez. İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendisinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul daima Rabbini razı etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, alimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur, kurtulur. Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü Teala'ya itaat edenlerle beraber bulun. Onları sev. Resulullah Efendimizin ve Eshab-ı Kiram Efendilerimizin yolunda olmayanı havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın. 1. Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2. Midesini pek fazla doyurmasın. 3. Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın. Kötü kimselerle düşüp kalkmasın. 4. İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. Hiçbir vakit yoktur ki ilim mütalası hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütala kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası yoktur. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Alimlerin güzelliği nefslerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse ibadete yönelmelidir. Gururlanıp böbürlenmek adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. Dostlar ile yapılan sohbet kadar sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü ilim kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır. Sadık dost ve halis kimya az bulunur. Hiç arama. Bütün düşmanlıkların aslı kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. İlim öğrenmek nafile ibadetten üstündür. Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır.
hocanın mahir, talebenin zeki olması ve uzun zaman. Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek, içmek, dünya ise kıymeti bağırsaklarından çıkardığı kadardır. Dünyada en huzursuz kimse kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. Sırrını saklamasını bilen işinin hakimidir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mısır'ın ileri gelenlerinden birinin hanımı bir münakaşada kocasına "Ey cehennemlik!" dedi. Bu cevap karşısında bu şahıs hanımına "Ben cehennemliksem seni boşadım." dedi. Fakat hanımını da çok seviyordu. Alimleri toplayıp bu meseleyi sordu. Kimse cevap veremedi. "Senin cehennemlik olup olmadığını Allahü Teala bilir." dediler. Alimler arasından henüz daha genç yaşta olan İmam-ı Şafii Hazretleri kalkıp "Ben senin meseleni çözerim." dedi. Oradakiler şaşırdılar. Bu kadar alimin cevap veremediğine nasıl cevap verecek diye merak ettiler. İmam-ı Şafii Hazretleri dedi ki, "Önce sen benim sorularıma cevap ver." Ve devam etti. "Bir günah işleyeceğin vakit Allah korkusundan bu günahı terk ettiğin oldu mu?" dedi. "Allahü Teala'ya yemin ederim ki çok oldu. Bu halinle cennetlik olduğun anlaşılmaktadır." buyurdu. Orada bulunan alimler hangi delil ile bu hükmü verdiğini sordular. Kur'an-ı Kerim'de "Bir kimse Allah korkusundan nefsini günahlardan men ederse onun yeri elbette cennettir." buyurulmaktadır. Hükmü bu ayeti kerimeye göre verdim buyurdu. Oradakiler susup kaldılar. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. "Dünya misafirhanedir. Ne peygamberler kalmış, ne evliyalar kalmış. Ne kâfirler kalmış, ne diktatörler kalmış. Ne eli bıçaklı zalimler kalmış. Hayalhaneye gönül vermemelidir. Ahiret sermayesinden 5 tane en mühimleri, 1- gadab etmemek, 2- Müslüman için kötülük düşünmemek, 3- dünyaya düşkün olmamak, 4- kendini hiçbir şeyden üstün görmemek, 5- ölümü unutmamaktır. Kur'an-ı Kerim 2 yol gösterir. Biri ahiret yolu, inanarak, severek tatbik edilir. Diğeri dünya yolu, inanmasa da gösterdiği yolda giden dünyada muvaffak olur. Allahü Teala dünyayı her isteyene veririm. Ahireti isteyene ise hem dünyayı hem ahireti veririm buyuruyor. Yalnız namaz kılan bir kimsenin kuvveti, kudreti olduğu halde tesbihleri en az olarak söylemesi ne kadar ayıp olur. Namazda sünnetlere, müstehaplara ve edeplere riayet etmek, kalbin huzurda olmasına sebep olur. Çünkü bütün bu riayetler zikirdir ve Allahü Teala'yı hatırlamak ve ona teveccühtür. İnsanlar riyazet ve mücahedelere heves ederler. Halbuki namazın edeplerine riayet ve dikkat etmek, riyazet ve mücahedelerden çok daha üstündür. Bilhassa farz, vacip ve sünnet namazlarında buyurulduğu gibi namaz kılmak çok zor ele geçer. Bunun için Allahü Teala buyuruyor ki, "Namaz nefsinize ağır gelen bir yüktür. Ancak kalbinde huşu olanlara ağır gelmez." Allahü Teala'yı unutarak insanlar beğensin diye iş yapanlar hem dünyada hem ahirette perişan olurlar. Bütün dünyaya hidayet, nur Peygamber Efendimiz'den geldi. Şimdi de Peygamber Efendimiz'in varisleriyle geliyor. Dünyadan sakınınız demek, haramlardan, yasaklardan sakınınız demektir. Dünya zevklerine düşkün olmak, nefsi beslemektir. Halbuki nefse düşmanlıkla emrolunduk. Çünkü nefs,
Allahü Teala'nın düşmanıdır. Bize nefsinizi besleyin diye bir emir yok. Kalbinizi kuvvetlendirin diye emir var. Nefse düşmanlık riyazet ve mücahede ile olur. Riyazet nefsin arzularını yapmamak, mücahede ise nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Bütün sohbetlerin özeti, bütün vaazların özeti, bütün nasihatlerin özeti bir Allah adamına kavuşmaktır. Dünyada en zor iş budur. Ona kim kavuşursa o her şeye kavuşur. Bu büyükleri seven şakî olmaz, yani mürtet olmaz. Büyüklerin isimlerinin anıldığı yerde ruhları hazır olur. Nasibi olan, müsait olan istifade eder. Bu kabın açık olmasının birinci şartı sevgi, muhabbet ve itaattir. Ehl-i sünnet alimleri çok büyüktür. Çok faziletlidirler. Onlar o kadar mütevazı insanlardır ki onlar mütevazı oldukça Allahü Teala onları yükseltti. O halde alim ne kadar alçak gönüllü olursa o kadar yükselir. Alim kendini ne kadar iyi bilmeye kalkışırsa hak indinde ve insanların nazarında o kadar alçalır. Eğer Allahü Teala bir kuluna dine hizmet etmeyi nasip etmiyorsa bunun iki sebebi vardır. Ya çok büyük bir günahın içindedir, hemen tövbe etmesi lazımdır veyahut da itikad ettiği, inandığı zat hakkında şüphesi vardır, tehlikelidir. Çünkü zerre kadar tehlike ipi koparır. Allahü Teala'nın sıfatları var. Bu sıfatlar içerisinde azap sıfatı var, gadap sıfatı var, rahman sıfatı var. Bu sıfatlardan dolayı insana verilen cezalar affedilebilir. Fakat şahsına, zatına karşı yapılan suçları affetmez. Nedir o peki? İşte o kibirdir. Çünkü Cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki, azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımam, yakarım. Allahü Teala kerimdir. Ufak bir sebeple kerimin keremi coşar. En büyük sebep ona yalvarmaktır. Müslümanlara eziyet edilerek yapılan işten alınan paradan hayır görülmez. Bu şekilde yapılan binadan da hayır görülmez. Eğer bir kişinin kalbinde ahiret derdi varsa hiçbir dert onun için dert olmaz. Ama kalbinde dünya derdi varsa her türlü sıkıntı onun için derttir. Rahat etmek istiyorsanız iki şeye riayet edin. Günah işlemeyin. Bütün sıkıntıların başı günah işlemektir. Kalp kırmayın. Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Bir kişi var, veriyor. Bir kişi var, vermiyor. Bunlardan hangisini insanlar sever? Elbette vereni severler. Bu kişiyi insanlar sever de Allahü Teala sevmez mi? Elbette sever. O halde vermek lazım. Kötülerle münakaşa etme. Üzerler. İyilerle münakaşa etme. Küserler. Tevazu kendini başkalarıyla bir görmektir. Başkalarından daha üstün ve daha aşağı görmemektir. Müslümanlara yardım etmeyen, onların iyilikleri ve rahatları için çalışmayan onlardan değildir. Benimki benim, seninki de benim diyen hayvan sıfatlı kimsedir. Seninki senin, benimki benim diyen zararsızdır. Makbul olan benimki senin, seninki de senin demektir. Bunu salih Müslüman söyler. Bid'at itikadı sahiplerine ve suizan sahiplerine tövbe nasip olmaz. Bunlar yaptıklarını doğru zannettikleri için tövbe etmezler. Allahü Teala iki amelin karşılığını bildirmemiştir. Bunlardan biri oruç, diğeri iftiraya uğradığı halde sabretmektir. Bu ikisine kat kat sevap verilecek. Vaktin kıymetini bilin. Gözyaşı yerine kan akıtsanız geri gelmez.
ahirette her nefesten hesaba çekileceksin.

edersiniz. Müslüman, Allah katında kıymeti olan insan demektir. Allah'ın sevdiği insan demektir. Bir Müslümanın hatalarını görmemek, ona kin tutmamak lazımdır. Kusurlarını affetmek lazımdır. Hatta affetmek mecburiyetindesin. Niye? Allah'ın seni affetmesini istiyorsan, sen de onun Müslüman kulunu affetmen lazım. Yani affedilmek için affetmek lazım. Din kardeşinin kusurunu affedeni Allahü Teala affeder. Doğru iman nimeti en büyük nimettir. Nimetler de zirvedir. Bunun dışında başka şeylere bakmak aşağı bakmak demektir. Aşağı, adi olanı istemek demektir. Kendini zelil etmektir. Allahü Teala, nimetlerimin kıymetini bilirseniz arttırırım. Bilmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bunun için şükretmek lazım. Elimizden gitmemesi için korkmak lazım. Bu vaadi ilahidir. Allahü Teala vaadinden dönmez, onu yapar. Korkmak lazım. İmanı muhafaza etmeye çalışmak lazım. İman çok kıymetlidir. Müslüman çok kıymetlidir. Kıymetini bilmek lazım. Bir fasık Müslümanın imanının nuru dünyada gözükseydi, güneş sönük kalırdı. İmam-ı Şafii Hazretleri 2. Bölüm. Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150 miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204 miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam-ı Şafii Hazretleri ilim, zühd, marifet, zeka, hafıza ve nesep bakımlarından zamanındaki alimlerin en üstünüydü. 13 yaşındayken harem-i şerifte bana istediğinizi sorunuz derdi. 15 yaşındayken fetva verirdi. İmam-ı Şafii Hazretlerinin siması gayet güzel ve sevimliydi. Üstün bir zekaya ve kabiliyete sahip idi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine son derece riayet ederdi. İlmi, tevazusu, heybet ve vakarı ile kalplere tesir ederdi. Kur'an-ı Kerim okurken dinleyenler kendinden geçerdi. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler seni tesiri altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir. İnsanlar arasında hata ve aybın çok olsa bile, ahlakın, iyilik, cömertlik ve vefa olsun. İyilik ve cömertliğin ile hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde susuz kimseye su yoktur. Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip olduğun zaman, sen
ve dünyaya sahip olan kimse,